onlara bazıları sebebiyle rahmet eder. Bu yolda kuvvetliyle zayıf yarışamaz. Allah'ın veli kulları bazen yağmur gibidir. Bu onların merhametli olduklarını gösterir. Bazen de kılıç gibidir. Bu da onların gazap taraflarının olabileceğine işaret eder. Bundan dolayı bir Allah dostu yüzünüze güldüğü zaman ona karşı saygıyı terk edip şımarmayın. Ciddiyet ve edebinizi muhafaza edin. Dini hükümler ve hakikat. Dini hükümler kök, hakikat ise onun dalıdır. Dini hükümler meşru olan bütün ilimleri içerisinde toplar. Hakikat ise gizli ilimleri camidir. Bütün makamlar dini hükümlerde ve hakikatte gizlidir. Mürit, farz, vacip ve sünneti eda edecek kadar ilim öğrenmelidir. Bütün işi fesahat ve belagatla uğraşmak olmamalıdır. Zira bunlar asıl maksada ulaşmaya mani olabilirler. Buna mukabil mürit, salihlerin yollarını araştırmalı, onlara uymalı ve zikre devam etmelidir. Erkeklerden tam erkekler bulunduğu gibi, yarım ve dörtte bir olan erkekler de vardır. Yine onlar arasında kemale ermiş ve Allah'a ulaşmış olanlar da vardır. Havassın, yani Allah'ın en seçkin kullarının tevbesi, masivayı gönülden çıkarmaktır. Havas olanlar, tevbe ederek terk ettikleri bir davranış ve söze dönüp bakmazlar. Çünkü onlar, tevbe etmekle içlerine benlik duygusu girmesinden korkarlar. Yine onlar, ben ben demekten son derece sakınırlar. Hülasa, onlar bütün hareketlerini kontrol altında bulundururlar. Ey müridim! Himmetini cem et, dikkatini topla. Tarikatı ancak bu yolla tanıyabilirsin. Hangi makamda bulunursan bulun, önüne bir perde gerilebilir. Ancak sen bütün bu perdeleri yırtmalısın. Zira Allah'tan başka her şey boştur. Sen bir kimseden yüz çevirirsen, o da senden yüz çevirir. Eğer Allah'tan yüz çevirirsen, Allah da senden yüz çevirir. Ey oğulcuğum, beni boş şeylerle meşgul etme. Kalıbından kalbine geç, ona göre hareket et. Kim seher vakitlerinde kalkar ve istiğfara devam ederse, Allah ona bütün nur pencerelerini açar, yakınlık yani kurbiyet aleminden kendisine manevi lezzetler tattırır, kalbinde mana alemine ait güneşler ve aylar doğar. Ey gönlümün yavrusu, sana söylediklerimi yap ki kurtulanlardan olasın. Nice insanlar vardır ki ismi azamı okur da manasını anlayamaz. Halbuki Allah dostlarından biri bir ağaca dokunur da ağaç meyve verirse ancak o ismin hürmetine verir. Yalçın kayalardan su akarsa ancak onun hürmetine akar. Vahşi bir hayvan bir Allah dostuna teslim olursa ancak onun hürmetine olur. Bir veli yağmur ister ve yağmur da yağarsa ancak onun hürmetine yağar. Bir mürit Allah'tan başkası hatırına gelen her şeyi terk etmedikçe bu yolda mesafe kat edemez. Ah, aradaki perde bir kaldırılsa da ama harf ve zarf olmayan harfi bir okusa, kendisine kapalı olan sırları ve düğümlenmiş düğmeleri bir çözebilse, kilidi bir açabilse, şevkim daha ilerisini arzu etse de istediğim işte bu zatlardır. Yaptığı iş ve söylediği söz Allah'ın rızasına uygun olan kimseye tevhid makamı kapalıdır. Hiçbir veli makam arzusu dahil masivayı terk etmedikçe Rabbine varamaz. Eğer Rabbinle birlikte olmak istersen
bütün insanlar için iç alemini kötü düşünce ve kötü niyetten temizle. Ey oğlum, şeytanın ruhsatlarla ilgili verdiği fetvalardan ve azimetle amel ederken seni ruhsatla amel etmeye sevk etmesinden sakın. Çünkü o, ruhsatın meşru olduğunu fısıldayarak azgınlığa ve isyana sevk eder. Özellikle şeytan seni mahsurlu şeylere soktuktan sonra şöyle der: bu iş senin için mukadderdir. Sen kim oluyorsun ki kendi kendine zarar edesin? Her şey Allah'ın elindedir. Bu sözlerle Allah'ın yolundan saptırmak ister. Eğer onun dediklerini yaparsan külliyen helak olursun. Ey oğulcuğum, bil ki Yüce Allah sana ancak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanı emretti. Dünya ve ahirette zarar verecek her şeyi yasakladı. Bütün bunlara rağmen neden hala ona muhalefet ediyorsun? Ey oğulcuğum, eğer bir kağıt parçasından ibaret olan icazet ile iktifa ediyorsan, şunu bil ki senin icazetin ancak güzel halin ve ihlasındır. İcazet almış bir kimse, insanların günahlarından en çok uzak duranı, en çok namaz kılanı, en çok oruç tutanı ve Allah'ı en çok zikredeni olmalıdır. Kul hizmete devam ettiği müddetçe Rabbi onu diğer kullarına tercih eder. İşte hakiki icazet budur. Eğer şeyhlik iddia eder ve Rabbine isyan edersen, Rabbin sana şöyle der: yazıklar olsun sana. Haya etmiyor musun? Nerede kaldı senin bize yakınlık sözün? Bizimle birlikte olabilmek için neden kirli elbiselerini yıkamadın ve neden tevbe etmedin? Ne kadar da mideni haramla doldurmuş, günah işlemek için adımlar atmışsın. Beni sevenler geceleri saf halinde geçirirken ne kadar da uyumuşsun. Sen ancak bir iddiacı ve bir yalancısın. Yolumuzda nefsini meşhur eden, yolumuzun hakkını yerine getirmeyen ve bizimle alay eden herkesin hasmı Allah'tır. Kim bu yolda hainlik ederse helak olur. Kim de sözlerimizden ibret almazsa kervanımızda yürüyemez, bizi hakkıyla bilemez. Biz evlatlarımızdan ancak kamil, hak yolcusu ve iyi huylu olanları severiz. Böyle olan evladımıza sır da veririz. Ey evlatlarım, Allah'ı severseniz yolumuzu kötülemeyin. Bu hakikatlerle oynamayın. Hilekarlık yapmayın. Hak ile batılı karıştırmayın. İhlaslı olun ki kurtulabilesiniz. Sizi sevdikçe ve diğer insanlardan sizi seçtikçe siz de bizi üzmeyin. Yolumuza kötü söz atmayın. Terbiye ve nasihat konusunda nasıl size hakkınızı ödüyorsak, siz de dinleyerek ve öğüt alarak bizim hakkımızı yerine getirin. Ben size ancak Rabbinizin emrettiklerini emrediyorum. Bütün bunlar benim değil, Allah'ın emirleridir. Eğer ahdinizi bozarsanız bilin ki bu bozduğunuz ahd Allah'ın ahdidir. Bizden sadece icazet belgesi alma niyetindeyseniz bizim size ihtiyacımız yoktur. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Ey evlatlarım, mallarınıza dokunmama, mirasınızı almama, ellerinizde bulunan dünyalıkla elbisemi kirletmeme konusunda Allah'a biat ettim. Dinleyiniz ve itaat ediniz. Mallarınız konusunda benden ve cemaatim içerisinde ihlaslı olanlardan emin olabilirsiniz. Allah'tan diğer evlatlarımın da ihlaslı olmasını istiyorum. Onlar da böyle ihlaslı olurlarsa kardeşlerine şefkatte ve nasihatte bulunurlar. Birbirlerinin mallarına da dokunmazlar. Her kim ölümünün itaat üzere olmayacağını zannederse helak olmuştur. Zira bütün taatlerimiz
Allah'ın ihsanı cümlesindendir. Bizim ortada hiçbir katkımız yoktur. Ey oğulcuğum! İnsanların ve cinlerin hepsinin ameli kadar amelin olsa bile ben demekten sakın. Zira Allah ben iddiasında bulunanları aciz içerisinde bırakır. Benlik davasında isen maddi manevi derecen düşer. Bunu unutma. Bir yolunu bulsaydık, insanların gözünden kaybolmak için halvete girerdik. Zira zamanımızda kalpler hasta, ciğerler parça parçadır. Dedikodunun çoğaldığı bu zamanda sığınılacak ve kaçacak yer lazımdır. Fakat bu zamanın insanlarıyla bizi imtihan eden Allah işlerimizi düzenliyor, sonsuz güç ve kudretiyle yardımını eksik etmiyor. Her kim nefsini hesaba çekmekten gafil olursa telef olur. Eğer nefsini hesaba çekmekle acele etmezse hezimete uğrar. Allah-u Teala bir veli kulunu bela ile imtihan ederse, onu mana erleri derecesine yükseltmek ister. Eğer Allah dostu sabreder, kızmaz, yumuşak huylu, cömert ve affedici olursa, Allah onu daha yüksek derecelere yükseltir. Bunlara riayet etmezse, onu bulunduğu yerde bırakır, derecesini yükseltmez. Bir mürid bir gün virdini bırakırsa, Allah da o gün ona yardımını keser.

Şeyh İbrahim Düyusuki'den çok ibretli öğütler. Ey evlatlarım, biliniz ki yolumuz hakikate erme, tasdik, doğru sözlülük, çalışma, amel, maddi manevi temizlik, gözleri haramdan sakınma, el ve dil başta olmak üzere bütün uzuvları koruma yoludur. Her kim bunlara riayet etmezse, istese de istemese de yolumuz onu reddeder. Ey evlatlarım! Bu kadar aldanma, aldatma, oyun, eğlence, cehalet, heba, iftira, cimrilik sözünde durmama, yanılgı, unutma, gaflet, hata, günah, yalan, bıkkınlık nedendir? Nice nasihatler dinlersiniz, ibret alıp düzelmezsiniz. Sanki ölüler gibi olmuşsunuz. Eğer Hak Teala Hazretleri kalplerinizdeki kilidi açsaydı, Kur'an'daki hayret uyandıran hususları, hikmetleri, manaları ve ilimleri anlar, onun dışındakilerden müstani olurdunuz. Çünkü mevcudatla ilgili bütün hususlar onda yazılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurur: biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. En'am 6/38. Allah her kime bu kitap hakkında bir anlayış verirse, her harfin manasını, sebebini, sıfatını da kendisine öğretir. Bu kimse bu harflerle ulvi ve süfli alemlere ait bilgilerin yanında arş, kürsü, sema, su, yıldızlar, hava ve yeryüzüyle ilgili ilimleri de öğrenir. Dini hükümlere ve kitaba tabi olan kimse eğer emir ve yasaklara vakıfsa anlayışı da hakiki olur. O bu hakiki anlayışıyla bütün müşkülleri çözer, bütün rumuzları halleder ve bütün kapalılıkları açar. Ama onun anlayışı sadece söz ezberlemek ve bazı zatların makamını öğrenmekten ibaret ise bu hakiki anlayış sayılmaz. Aksine hakiki anlayışa ve hakiki ilimleri öğrenmeye perde olur. Bütün işi sadece laf üretmekte olan kimse, anlayan, amel eden ve irfan lisanıyla konuşan kimse gibi değildir. Müşahede makamına ulaşan birçok insan vardır ki kendisinden o makamın anlatılması istendiğinde anlatamaz. Çünkü o hal ancak yaşanır. Bütün bunlardan kastim, bütün evlatlarımın laf üreten değil, tadan ve hakikati yaşayan kimseler olmaları. İlimleri sadırlardan ve satırlardan değil, Rabbani kaynaktan almalarıdır. Çünkü Allah dostları ancak tattıkları şeyleri söylerler. Onların kalpleri Allah'ın lütfu ve ihsanıyla doludur. O kalplerden ab-ı hayat damlaları akar. İşte Allah dostlarının ilimleri bütün ilimlerin kaynağı olan ilahi kaynaktan gelir. Laf üretene gelince, o sadece başkasından hikaye eder. Allah dostlarının yaşadığı zevkten bir nokta veya bir zerre istifade edemez. Ona şöyle nida edilir: bu o kimsedir ki bu aldanma dünyasında kabukla yetindi. Halbuki biz öyle insanlar gördük ki testereyle biçilseler bile ulaşamadıkları makamları asla anlatmazlardı. Tasavvuf konusunda söz söylemek. Ey evlatlarım! Size birisi tasavvuf, marifet ve muhabbetten sorarsa, Allah dostlarınınki gibi işleriniz düzgün olmadıkça ona dilinizle cevap vermeyiniz. Sizden biriniz dini emirleri yerine getirip amelde de sadık olduğu zaman dili faydalı şeyler söylemeye başlar. İşte bu onun sadakatinin bir semeresidir. Kim özünde ve sözünde dost doğru ve ihlaslı olduğunu iddia edip de kendisinde edep ve tevazuun semeresi görülmezse
yalancıdır. Ameli riya ve gösteriştir. Onun bu kötü ameli, kendisi istese de istemese de ancak kibir, ucub, nifak ve kötü ahlaka sebep olur. Allah muhafaza buyursun. Tasavvuf sadece yün giymekten ibaret değildir. Yün, belki tasavvufun alametlerinden biridir. Tasavvufun asıl önemli yönü, tasavvuf ehlinin tasavvufun ince noktalarına ve güzelliklerine uymasıdır. Bu da hemen olmaz, tedricen olur. Sufi, tasavvufun hakikatine ulaştığı zaman sert elbise giyemez. Çünkü o, letafet makamına ulaşmış, iç alemine dönmüştür. Onun için ayrılık da bitmiştir. Allah dostunda kaset, gıybet, isyan, aldatma, kendini beğenme, gösteriş, başkalarının önünde eğilme, yalan, kibir, ucub, şımarıklık, övünme, boş söz, nefsin gayrimeşru isteklerine uyma, meclislerde en önde oturma, kendinin de var olduğunu gösterme, münakaşa, başkalarını imtihan etme, onların noksanlarını söyleme, suizanda bulunma gibi hususlar bulunmaz. O, güzel ve gösterişli elbise giyen kimseler hakkında kötü zanda bulunmaz. Bu yolda hırka giyerek kendini belli edeni ayıplamaz. Ancak bilerek dini hükümlere muhalefet edenler olursa, onlara karşı ilgisiz de değildir. Allah'ın veli kulu, mahlukatın kendisine hürmet etmesine, ona saygı duymasına, onun için ayağa kalkıp oturmasına, onu kabul veya reddetmesine ve buna benzer zahiri hallere iltifat etmez. O, yalnız Allah-u Teala'dan gelecek iltifatı ister. Sen ve ben, maddi olarak bir araya gelmekle muhabbet oluşmaz. Muhabbet, ancak ruhlarımızın cesetlerimizle tek mizaç haline gelip kaynaşmasıyla oluşur. Allah dostlarından hiçbiri bidat ehli değildir. Onlar edep konusunda sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi takip ederler. O da bu edebi Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Bir edep kuralı olarak Kur'an'da şöyle buyrulur: "Ey müminler! Sizin eviniz olmayan evlere izin alıp ev halkına selam vermeden girmeyin." İşte Allah dostları bir yere gittikleri zaman 3 defa izin isterler. Şayet kendilerine izin verilirse girerler. Aksi halde dönüp giderler. Ey yavrucuğum! Allah dostlarının kıymetini bilememek cehalet ve basiretsizliktir. Allah'ın sevgili kulları hakkında kötü söz söylenemez. Bir Müslümanın onları reddetmesi asla düşünülemez. Bir defasında Cüneyt radıyallahu anh'a şöyle dendi: "Bazı evliyaullah vecd hali gösteriyor ve öteberiye sallanarak yürüyorlar. Onlar hakkında ne dersiniz?" O bu soruya şöyle cevap verdi: "Onları kendi haline bırak. Allah ile rahata kavuşsunlar. Dikkat et. Bu yol onların ciğerlerini parçalamış. Sa'y ve gayret kendilerini yormuş ve onlar birçok zorluklara katlanmışlardır. İçerisinde bulundukları halleri aşmak için böyle yaparlar. Bunda da bir mahsur yoktur. Ey kardeşim! Sen onların tattıklarını tatsaydın, bağırmalarını ve elbiselerini yırtmalarını mazur görürdün. Allah'tan dileğim odur ki bütün evlatlarımı doğru yola iletsin. Çünkü O her şeyi işiten ve dualara karşılık verendir." Allah dostlarının ahlakını öğrenmemek mahrumiyete sebep olur. Onlara karşı edebe riayet etmemek ise helake götürür. Allah'ın rahmet kapısı açıktır ve hiçbir zaman kapanmamıştır. Allah dostları daima Allah'ın rahmet kapısında durup yalvarırlar. Gayret sarf eden kimse manevi aleme ait sayfalardaki ilahi sırları okumadıkça eksiktir. Ancak yüce Allah bu eksik kuluna ilmiyle amil olmayana vermediği hikmetler verir. İşte Allah dostlarının arzusu da
bundan başka bir şey değildir. Onlar marifet ilmini elde ettikleri zaman zahmet çekmeden onunla her şeyi tanırlar. Aradan perde kaldırılır. Kim Allah'ın yarattıklarına şefkatli davranmazsa Allah dostu olamaz. Rivayete göre Musa aleyhisselam koyun güderdi. Fakat koyunlardan hiçbirine bir değnek bile vurmadı. Onları aç bırakmadı. Eziyet de etmedi. Allah-u Teala onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Onunla konuştu. Musa aleyhisselam peygamberlik geldikten sonra da çobanlığa devam etti ve milletini birçok kötülüklerden korudu. Başka söze hacet yok. Kim Allah'ın yarattıklarını aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse, hak ehlinin ulaştığı derecelere ulaşır. Eğer insanlar tamamiyle kötülüklerden vazgeçseler ve Allah'ın emri altına girselerdi, şeyhlere ihtiyaç duyulmaz. Fakat onlar bu yola birçok illet ve hastalıkla girdiler. Manevi bir hekime ihtiyaç duydular. Ey oğulcu, dünyanın süsüne, bineklerine, giyim kuşamına ve hazzına bakma. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına tabi ol. Eğer buna muktedir değilsen, mürşidine tabi ol. Bunu da yapmazsan helak olursun. Ey yavrucuğum, bil ki tevbe ne kitap sayfelerinde yazıldığı gibidir, ne de amelsiz sözden ibarettir. Tevbe, ölünceye kadar yaptıklarını bir daha yapmamaya kesin azmetmektir. Bundan dolayı ey oğlum, karanlık gecelerde ayaklarını sağlam yere bas. Boş işlerle uğraştığın halde kendini tasavvuf ehli sanma. Bu yol alay etme ve eğlenme yolu değildir. Unutma ki alay edenle alay edilir. Bir gün Diyusuki Hazretlerine bir derviş gelir ve kendisine şeyhlik payesi verilmesini ister. Diyusuki bu zata bakıp şöyle der. Ey oğulcu, şeyhlik payesi ancak uzun müddet çalışan, bu yolda yorulan, bütün işlerinde ihlaslı olan, Allah dostlarının işaretlerindeki manaları sezen, onların hallerine ait haberleri gözeten, yine onların hareketlerinde, duruşlarında, yolculuklarında, halvet ve celvet hallerinde maksatlarını anlayan kimselere verilir. Eğer sadık bir insan isen, utanılacak işler yapma. Oyun ve eğlenceyle meşgul olma. Çocuk gibi davranma. Kulun kalben değil de sadece dil ile tevbe ettim demesi tevbe değildir. Kitap yazmak ve bilgi toplamakla da tevbe olmaz. Tevbe, kulun bütün kainattakileri tevbesinde anması, Mevlasından başka her şeyi kalbinden çıkarmasıdır. Her söylenenler bir hak yolcusunda bulunursa, Allah dostlarının ulaştığı makamlara ulaşması mümkün olur. Bu yola yeni girenin gıdası açlık, yağmuru gözyaşı, ihtiyacını arz edeceği makam Allah-u Teala'dır. Bu müptedi zayıflayıncaya kadar oruç tutar. Böylelikle kalbine incelik girer. Kalp gözü açılır. Kulağındaki manevi ağırlık kalkar. Bundan sonra o, Kur'an'ı ve onun öğütlerini hem kulak hem de kalple duyar. Buna mukabil kim boş sözler konuşur, ruhsatların peşinde koşar, haddinden fazla yer içer ve uyur ve bunları yapanı kimse kınayamaz derse ondan hayır gelmez. Yolumuzda şiddetli deniz dalgaları, ateş, açlık ve yorgunluk gibi birçok zorluklar bulunmaktadır. Bu yol manasız ve maksatsız değildir. Allah'a ulaşma yoludur. Şunu söylemek gerekir ki, maalesef evlatlarımdan bir tanesinin bile hakiki manada Allah dostlarının izlerini takip ettiğini ve kendilerine sır verilecek kadar derece kat ettiklerini göremedim. Bu aldatıcı zamanın şerrinden bütün güç ve kuvvet elinde olan Allah'a sığınır.

İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin yüce erdemler ve beğenilen davranışlarla ilgili duası. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve benim imanımı en kamil iman, yakinimi en üstün yakin kıl. Niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah'ım, lütfunla niyetimi halis kıl. Yakinimi katındakine, yani rahmetine doğrult. Kudretinle bozulan durumumu düzelt. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek sorunların çözümünde bana yet. Yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır beni. Günlerimi yaratılışımın amacı olan ibadetle geçirmemi sağla. Beni zenginleştir, rızkımı bol eyle. Rızkı beklemekle beni imtihan etme. Beni aziz kıl, kibre duçar eyleme. Sana kul olmaya muvaffak eyle. Kulluğumu, ibadetimi ucub, yani ki kendinden ve yaptığından hoşlanmayla fasit etme. Benim elimle insanlara hayır ulaştır. Minnet edip de onu batıl etmeme engel ol. Yüce huyları bana ihsan et ve övünmekten beni koru. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ve beni insanların gözünde bir derece yükselttiğinde kendi gözümde bir derece düşür. Bana insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde kendi yanımda aynı ölçüde gizli bir zillet ver. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Ve beni başka hiçbir şeyle değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet, asla vazgeçmeyeceğim hak bir yöntem ve şüphe etmeyeceğim doğru bir niyetle faydalandır. Ömrüm sana itaatle geçtiği sürece beni yaşat. Ömrüm şeytanın otlağı olduğunda öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumu kabzet. Allah'ım, ayıplandığım kötü hasletimi ıslah et. Kınandığım çirkin huyumu güzelleştir ve eksik olan güzel sıfatımı tamamla. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Ve düşmanların bana olan buğzunu muhabbete, zulüm ehlinin hasedini sevgiye, iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımın düşmanlığını dostluğa, akrabalarımın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma, müdara edenler ki yüzüme gülenlerdir, onların zahiri dostluklarını gerçek dostluğa, muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve bana zulmedene karşı kendimi müdafaa edecek bir el, bana husumet edene karşı kendimi savunacak bir dil, bana inat edene karşı bir zafer, bana hile yapana karşı bir hile, beni ezene karşı bir güç, beni yerene karşı yalanlama cesareti, beni tehdit edene karşı bir esenlik ver bana ve beni doğru yola davet edene itaat etmeye, gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve beni aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya, beni terk edene iyilikle karşılık vermeye, benden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye, benimle ilişkisini keseni ilişkide bulunmakla mükafatlandırmaya, gıybetimi edene güzellikle anmakla muhalefet etmeye ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada, kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada, iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçak gönüllülükte,
güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada ve her halükarda iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta, müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede, çok da olsa iyi söz ve fiillerimi az bulmada, az da olsa kötü söz ve işlerimi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye, muttakilerin zinetini kuşanmaya muvaffak eyle beni. İtaatimin devamlılığı, cemaatten ayrılmayışım ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden bidat ehlinden uzak duruşumla da bu sıfatları bende kamil eyle. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve bana en bol rızkı yaşlandığım zaman ve en kuvvetli gücü bitkin düştüğüm zaman ver. Beni sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe, sevginden başka bir şeyi talep etmeye, senden uzaklaşanla bir arada olmaya ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme. Allah'ım, beni zor durumda kaldığımda senin gücünle hamle eder, ihtiyacım olduğunda senden ister ve düşkünlüğümde sana yalvarır kıl. Beni zor durumda kaldığım zaman senden başkasından yardım dilemekle, ihtiyacım olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve korktuğum zaman senden başkasına yalvarmakla sınama. Yoksa beni yardımsız bırakmanla, ihsanını benden esirgemenle ve benden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırım. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah'ım, şeytanın kalbime attığı istek, zan ve hasedi, büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye, düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür. Şeytanın dilime akıttığı çirkin ve saçma lafları, kötü sözleri, haksız tanıklığı, bir müminin arkasından ettiğim gıybeti, birinin yüzüne karşı ettiğim küfrü ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye, seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına, nimetlerine şükretme gayretine, ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir. Allah'ım, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Bana yönelik zulmü def etmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayayım. Benden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyeyim. Beni kolayca hidayete ulaştırabileceğin için senin yolundan asla sapmayayım. Rızkımın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayayım. Gücüm senden olduğundan asla haddimi aşmayayım. Allah'ım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yoktur. Dolayısıyla sadece senin fazl-ı keremine güvenebilirim. O halde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve fazl-ı keremini benden esirgeme. Allah'ım, dilime kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl. Bana takvayı ilham et. Beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe at. Allah'ım, beni örnek yola sevk et. Dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır. Allah'ım, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru. İtidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip et. Allah'ım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al. İslah olmama vesile olacak şeyi de bende bırak. Senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım,
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ve lütfunla bütün kötülükleri benden uzaklaştır. Nimetinle beni besle. Kereminle beni ıslah et. İhsanınla beni tedavi et. Rahmetinin gölgesine al beni. Rızanla kuşat beni. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir. Beni üstlendiğim görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et. Bana gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma beni. Güzel bir yaşantı nasip et bana. Yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamı geri çevirme. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımı zayi olmaktan koru, malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettiklerim hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver. Rızk peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. Allah'ım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru. Rızkımı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme ve esirgeyenleri yerme durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekten veren de esirgeyen de sensin, onlar değil. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meclisizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana. Allah'ım, ömrümü affınla sona erdir. Emelimi, rahmetini ummaya yönelik kıl. Rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar. Mühlet verdiğin günlerde dünya hayatında beni sana itaate kullan. Sevgine doğru düz bir yol göster bana. O yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tas tamam ver bana. Allah'ım, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline salat eyle. Ondan önce ve ondan sonra yarattığın

yaptıklarından herhangi birine ettiğin ve edeceğin en üstün salat ile salat eyle. Dünyada bize güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Allah'ım, rahmetinle beni ve bizi cehennem azabından koru.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini konuşuyoruz. Onun arkadaşlarından, onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında nasıl yer alışlarından bahsediyoruz. Din çok büyük. İslam dini dinlerin en büyüğü, en güzeli. Ki Cenab-ı Allah öyle bir din ki bugün size dininizi kemale erdirdim buyurduğu, üzerinize nimetimi tamamladım buyurduğu bir din, İslam dini. Bu dinin oluşması, bu dinin yeryüzüne inmesi, bu dinin yayılması hepsi çok kıymetli. O dinin kendisine indirildiği peygamber, yaratılanların en şereflisi. Onun muhatap kılındığı ümmet, ümmetlerin en değerlisi, en şereflisi. İslam en büyük din ve bu din için yapılan fedakarlıklar, gayretler çok büyük, çok önemli, çok anlamlı. O fedakarlığın ilk halkası ve en önemli halkası hiç şüphesiz sahabe-i kiram efendilerimiz, sahabeler, Peygamber Efendimizin arkadaşları, onunla aynı dönemde yaşayan insanlar, onu görenler, ayetlerin kendileri aralarında indiği o müstesna kişiler. Onlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında yer aldılar. Resulullah Aleyhisselam Efendimizi her şeyden üstün tuttular. Bütün hayat bir yana, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bir yanaydı onlar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, onun yanında yer almak, dünyevi olarak bazı tehlikeleri de o gün beraberinde getiriyordu. Ama onlar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanında yer aldılar. Bu yüce dine gönül verdiler. Onun gelişmesi için, onun hükmünün yeryüzünde cari olması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ensar, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinin, sahabelerinin bir kısmı onlar. Sahabelerinin bir kısmının ismi Ensar, yani yardımcılar. Onlar bu dine o kadar yardım ettiler ki Cenab-ı Allah onlara yardımcılar anlamına gelen Ensar ismini verdi. O Medineli sahabeler, Peygamber Aleyhisselam ile Akabe'de tanışan ve sonra o tanışmanın verdiği nuru Medine'de her haneye yayan o fedakar insanlar, Ensar. Onlar bu dinin yardımcılarıydılar. Yardımcılar, neyin yardımcıları? Din.

Onlar bu dinin yardımcıları olmayı her şeyden üstün tuttular. Paradan, maldan, mülkten, rahattan, keyiften, her şeyden daha çok üstün tuttular bu dine yardım etmeyi. Onlar bu din için çok büyük fedakarlıkta bulundular. O fedakarlıkları hiçbir dünya menfaatiyle değişmediler. Onların en büyük arzusu, en büyük maksadı bu dine yardım etmekti ve onun için fedakarlıkta bulunmaktı. Onlar yardım ettikçe yüceldiler, fedakarlık ettikçe makamları âli oldu. Cenab-ı Allah onları ayet-i celilede bize övdü, methetti. Onların fedakarlıklarını bize örnek olarak gösterdi. Onlar kendilerini aç oldukları, muhtaç oldukları anlarda bile İslam'a yardım etmek için nasıl gayret ettiklerini Cenab-ı Allah bize anlattı. Öyle ki onlar kendileri ihtiyaç içinde muhtaç olmalarına rağmen bu dine yardım ederler ayeti indi. Çünkü kendilerinde bir misafir gelmişti. O misafir yemek yesin diye kendilerinin evinde ancak bir aileye yetecek olan yemeği kendi ve çocuklarını mahrum ederek o misafirlerine ikram ettiler. Cenab-ı Allah ayette onların fedakarlıklarını, o savaşlarda yaptıkları gayretleri, Peygamber aleyhisselam Efendimizin yanında canlarıyla, mallarıyla, her şeyleriyle yer alışlarını methetti, örnek olarak bize anlattı. Siz de onun gibi olun, siz de onlar gibi fedakar ve gayretli olun buyurdu. Onlar İslam uğrunda tüm dünya lezzetlerini bir kenara ettiler. O Medineli Ensar bunu yalnızca Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için yaptı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emirlerini yerine getirmek için yaptılar. Başka hiçbir maksatları, bir menfaat çıkar ilişkileri yoktu. Allahü Teala'nın rahmeti, selamı, bereketi o sahabe-i kiram efendilerimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah onların makamlarını âli eylesin. Ensar çok fedakar insanlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Medineli Ensar ile buluşmazdan önce yaşadığı hadiseleri bize aktarıyor. Tabi Ensar Peygamber Efendimiz aleyhisselamın Mekke'den kendisine peygamberlik tebliğ edilmesinden sonra 10 yıl geçtikten sonra onlarla tanıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarında Medine yoktu, Ensar yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek arzusu, gayesi Allahü Teala'nın kendisine tebliğ etmiş olduğu vazifeyi insanlara aktarabilmekti, duyurabilmekti. Ama bu çok zordu. Çünkü Mekke halkı, müşrikleri bunu istemiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyorlardı. İman etmedikleriyle kalmayıp, iman edecek olan insanları da kışkırtarak vazgeçiriyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıkmadı, yılmadı, usanmadı, olmuyor demedi. Resulullah aleyhisselam Efendimiz başka çarelere başvurdu. Ne yaptı? Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene hac mevsiminde Arap kabilelerinin yanına giderdi. Ve onlardan kendisini yurtlarına kabul etmelerini, dinin tebliği hususunda ona yardımcı olmalarını isterdi. Ve bunun karşılığında da onların cennete ulaşacaklarını vaat ediyordu. Çünkü hac dönemi insanların dışarıdan gelip toplandıkları bir zamandı. Yani Mekke'nin dışındaki Arap kabilelerinin de Mekke'ye geldikleri, herkesin orada bir adeta panayır gibi toplandığı bir zamandı hac zamanı. Kitlelere ulaşma imkanı oluyordu böylece. Hazreti İbrahim aleyhisselamdan beri Kabe'nin kutsallığı bilindiği gibi hac da bilinirdi. Evet, insanlar müşrik olmuştu, inançlarına pek çok
şirk karıştırılmıştı ama onlar Kabe'nin kutsallığını, haccın kutsallığını bilirlerdi ve hac mevsiminde Mekke'nin dışındaki Araplar da gelip hac yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, o Mekke'nin dışındaki Araplara İslam'ı tebliğ ediyordu. Fakat hiçbiri onun bu teklifine olumlu bir cevap vermiyordu. Biraz düşünecek olan, hatta biraz İslam'a meyledecek olanları da amcası Ebu Leheb arkasından o görüştüğü kişilere gidip, Peygamber Efendimiz'in bizzat görüştüğü kişilerle tekrar görüşüp, o benim yeğenimdir, ben onun amcasıyım, sakın ona inanmayın, o sizi kandırıyor diyerek Efendimiz'in imar ettiklerini tekrar bozar ve yıkardı. Evet, kabileler Efendimiz'e cevap vermiyorlardı. Mekkeliler, Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e icabet etmedikleri gibi Mekke'nin dışındaki Araplar da ona icabet etmiyorlardı. Bu Allah-u Teala'nın kendi dinini üstün kılıp ona ensarı, yani o yardımcıları göndermeyi dilemesine kadar böyle devam etti. 10 yıl boyunca Peygamber Aleyhisselam Efendimiz anlattı, tebliğ etti ama hiçbir kabile, ne Mekkeli ne Mekke dışındaki, Efendimiz'i dinlemiyorlardı. Peygamber Aleyhisselam ısrarla devam etti tebliğine. Bir iki söyleyip bırakmadı, usanmadı, olmuyor demedi, vazgeçmedi. Ta ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ensarı gönderdi. Medinelileri gönderdi. Onlar da Peygamber Aleyhisselam'ı dinleyip ona icabet ettiler. Allah-u Teala da sonunda Medine'yi elçisi için bir hicret yurdu yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dinini tebliğ etmeye başladığında hac mevsimlerinde kendisine yardımcı olmaları için Arap kabilelerini tek tek dolaşırdı. Fakat hiçbirinden de olumlu bir cevap almıyordu. Sonunda Allah-u Teala ensarı saadete ulaştırmak ve onlara şeref bahşetmek istedi. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi memleketlerine kabul edip ona yardımcı oldular. Allah-u Teala peygamberine yapmış oldukları bu iyiliklerden dolayı onları mükafatlandırdı ve onların derecesini âli kıldı. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde insanların arasında Mekke'de dolaşıyordu ve onlara şöyle buyuruyordu. Hel min raculin yahmiluni ila kavmihi. Sizden bir adam var mı ki beni kendi kavminin yanına götürsün? Fe inne Kureyşen kad mena'uni en übelliğe kelame Rabbi Azze ve Celle. Muhakkak ki Mekke'nin Kureyş kabilesi benim Rabbimin kelamını tebliğ etmeme engel oluyorlar. Sizden biri var mı ki ben onunla beraber gideyim, onun kavminin yanında kalayım ve bu dini tebliğ edeyim? İşte bunlardan birinde Efendimiz Aleyhisselam bu tebliği yaptığında adamın biri çıkarak Peygamber Aleyhisselam'a kendisini kavme götürebileceğini söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kimlerden olduğunu sordu. O kişi Hemdan kabilesindenim dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam senin kavmin beni himaye edebilir mi diye sordu. O da evet dedi. Ama sonra bu adam kabilesinin Peygamber Efendimiz'i kabul etmemesinden korkarak ona tekrar geldi ve seni şu anda götüremeyeceğim. Gidip onlarla bir konuşayım ve gelecek hac mevsiminde sana yeni bir haber getiririm dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olur dedi. Fakat onun gidişinden az bir zaman sonra Recep ayında Medine'den ilk ensar heyeti Peygamber Efendimiz aleyhisselamın yanına geldi ve onunla görüştü. Zaten bu görüşmenin de neticesinde bir yıl sonra birinci akabe biatı ve ondan bir yıl sonra da
ikinci Akabe biatı gerçekleşti. Neticesinde de hicret meydana geldi. Yani kolay olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kainatın şerefine yaratıldığı, bütün alemlere rahmet olan o Resulullah aleyhisselam bu kadar büyük mücadele verdiyse biz de vereceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam için, hak için, din için, dini tebliğ etmek için ne kadar gayret göstermiş. Elbette biz de gayret edeceğiz. Olmuyor demeyeceğiz. Gevşemeyeceğiz, usanmayacağız, bırakmayacağız. Bu dinin tebliği, dinin yaşanması için gayretkar olmak önce kendi nefsimizden başlayacağız. Kendi eksiklerimizi gidermek, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek için gayretkar olacağız. Sonra kendi aile bireylerimiz, en yakınlarımız, sonra akrabalarımız, çevremiz, komşularımız, dilimizin dönebildiği, derdimizi anlatabildiğimiz insanlara dini tebliğ etmeye gayret edeceğiz. Dinin tebliği için, anlatılması için gerekli olan her yolu, münasip olan her çareyi deneyeceğiz ve uygulayacağız. İşte bu radyo yayınları, televizyon yayınları, yayıncılık, dergi, kitap gibi telif, tercüme hizmetleri de aslında tebliğin bir parçası. Bunun için gerekli olan gayretin ortaya konmasının bir tezahürüdür. Bizler de kendimize göre, kendi bulunduğumuz zamana, kendi bulunduğumuz ortama göre din için, İslam için gayret etmemiz. Bizim bugün en büyük eksikliğimiz, belki gayretten ziyade herkeste bir çeşit gayret var ama usanmak çabuk oluyor. Yani bir şeyi söyledik, netice alamadık, bir daha söyledik, bir daha söyledik, olmuyorsa hemen bırakıveriyoruz. Özellikle yavrularımız, çocuklarımız, onlar için de kolay değil. Onları hemen suçlamayalım. Hemen işte şöyle edebe dikkat etmiyorlar, böyle bilmiyorlar demeyelim. Onları da anlamaya çalışalım. Onlar bu zamanın çocukları. Bu zamanın içinde büyüyen çocuklar. Onların da elinden tutalım. Onların da zorlandığı noktalar elbet var. Namaz kılmalarında, tesettürlerinde, haya ve edebe bürünmelerinde nasihatkar olalım. Sevelim, sevdirelim, ikramlarda bulunalım, hediyeler alalım. Gönüllerinin hoşlanacağı meşru şeyleri yerine getirelim. Önce onlar bizi sevsin, biz onları sevelim. Hemen suçlamayalım, kızmayalım ve sonra örmeye devam edelim. Bir örgü hemen örülmez, bir örümcek ağ hemen oluşmaz. Ama bugünün büyükleri de hemen usanır, hemen bıkar ve hemen kızar bir halde. Böyle olmamamız gerekir. Sabırlı, teenniyle, gayret ederek, incitmeden örmeye devam etmemiz gerekir. Bir örümceği hemen herkes görmüştür. Hemen herkes bir örümceği takip etmiştir. Onun o zarif yuvası ince ince, ilmek ilmek, yavaş yavaş dokuyarak meydana gelir. Hem çok incedir, hem çok muhkemdir. Hem çok zariftir, hem çok güzeldir, hem de çok sağlam bir sığınaktır. İşte bizler de her bir nasihatimizle, her bir öğüdümüzle adeta bir iplik, bir ilmek dokurcasına, hayata dokunmaya, gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize nasihat etmeye devam edelim. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselamın hadisesini bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhisselam Mekke'de 10 sene boyunca kaldı ve bu arada Ukaz, Mecenne panayırlarına giriyordu. Hac mevsiminde insanların arasına karışıyordu ve onlara şöyle buyuruyordu: beni memleketine götürecek kimse yok mudur? Rabbimin emirlerini tebliğ hususunda kim bana yardımcı olmak ister? Onun mükafatı cennet olacaktır. Fakat diyor Hazreti Cabir bin Abdullah, bu 10 sene zarfında onun memleketine götürüp kendisine yardımcı olabilecek hiç kimse çıkmadı. Bir yandan da kavmi ve akrabaları dışarıdan, mesela Yemen veya Mudar'dan gelen insanları çeviriyorlardı ve onları kendinizi şu gençten sakındırın, Peygamber Efendimiz işaret ederek, ondan koruyun kendinizi, yoksa o sizi fitneye düşürür diye kandırıyorlardı. Öyle ki
Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mina'da, Müzdelife'de insanlar arasında dolaşırken

yapmakla gösteriliyor oldu. Bakın şu işte insanları haşa fitneye düşürecek olan, sakınmamız gereken kişi işte bu diyor ve Peygamber aleyhisselamı gösteriyorlardı. Ve bu durum Allah-u Teala'nın Medineli bir grup insanı Peygamber Efendimiz'e gönderinceye kadar devam etti. Biz Hazreti Peygamber'i memleketimize kabul ettik ve onu tasdik ettik, iman ettik, onu doğruladık. Bizim insanlarımız, Medineli halk Medine'den kalkıp Hazreti Peygamber'e geliyor, Müslüman oluyor, Kur'an öğreniyor, geri dönüyordu. Ama Mekkeli Kureyş Peygamber'i yalanlıyor, onu incitiyordu. Daha sonra bu Müslüman olan kişiler kendi aile efradını da Müslüman yapıyorlardı. Geliyorlardı Mekke'ye, Peygamberimizi tanıyorlardı, iman ediyorlardı, Kur'an ayetlerini öğreniyorlardı. Dönüp Medine'de evlerinde ailelerini de Müslüman yapıyorlardı. Ve böylece içinde Müslüman bulunmayan ev neredeyse kalmadı. Nihayet bir gün bir araya gelerek şöyle dedik: Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'nin dağlarında tehlike içinde daha ne kadar dolaşacak ve böyle gittiği yerlerden kovulmaya daha ne kadar süre devam edecek? Bunun üzerine 70 kişilik bir heyet oluşturarak hac mevsiminde bir sonraki yıl Mekke'ye vardık. Akabe Vadisi'nde buluşmak üzere sözleştik. Biz birer ikişer oraya toplandık ve Hazreti Peygamber aleyhisselama "Ey Allah'ın Resulü, sana ne üzere biat edelim?" dedik ve böylece biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Hazreti Urve radıyallahu an Efendimiz de şöyle naklediyor: Ensardan, Medineli Müslümanlardan birkaç kişi hac için Mekke'ye gelmişti. Bunlar arasında Beni Zurayk kabilesinden Rafi bin Malik ile Zekvan bin Abdülkays vardı. Beni Mazin bin Neccar kabilesinden Maz bin Afra ile Esat bin Zurare vardı. Beni Abdüleşhel kabilesinden Ebul Heysem bin Teyyihan ve Beni Amr bin Avf kabilesinden Uveym bin Saide vardı radıyallahu anhum. Hazreti Peygamber aleyhisselam onların yanına geldi ve kendilerine tebliğde bulundu. Kur'an'dan bazı ayetleri onlara okudu. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatle dinlediler. Onun sözleri çok hoşlarına gitti. Onda kitap ehli olanların söyledikleri alametleri gördüler ve ona iman edip kendisine yardım edeceklerine dair söz verdiler. Medine'de ehli kitap olan Hristiyanlardan ve Yahudilerden Peygamber Efendimizin vasıflarını, ahir zamanda gelecek olan Nebi'nin sıfatlarını dinliyorlardı ve o sıfatların Mekke'ye geldiklerinde Peygamber Efendimiz'de var olduğunu gördüler. Ve bu kişiler Peygamber Aleyhisselam'a iman edip kendisine yardım edeceklerine dair söz verdiler ve şöyle dediler: Allah-u Teala'nın seni tebliğ için gönderdiğine ve bizim karşımıza çıkardığına çok memnun olduk. Biz sana ve Allah-u Teala'ya itaat edip yardımcı olacağız. Fakat şu an için burada Mekke'de kalman senin için çok daha uygundur. Çünkü bizim memleketimizde Evs ile Hazreç kabilesi arasında büyük bir düşmanlık hüküm sürüyor. Biz şimdi gidelim ve halkımıza seni anlatalım. Onları Allah'a ve Resulüne davet edelim. Sen şimdi bizimle gelecek olursan aramızda olan bu düşmanlık sebebiyle sana hakkıyla hizmet edemeyiz. Söz veriyoruz. Gelecek sene gelip seni durumumuzdan haberdar edeceğiz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olması üzere bu kişiler Medine'ye döndüler ve kavimlerini gizliden gizliye davet etmeye başladılar. Sonunda içinde 3-5 Müslümanın dahi bulunmadığı hiçbir ev kalmadı. Her eve İslam ulaştı. O hane halkından herkes Müslüman olmasa da o evin en az 3-5 ferdi mutlaka Müslüman olmuştu. Ve böylece Medine'nin kahır ekseriyeti İslam'la şereflendi.

Sirme bin Kays bu konuda şöyle bir şiiri var. Ensardan yaşlı bir kadının dediğine göre İbni Abbas şu şiiri öğrenmek için Sirme bin Kays'ın yanına gidip gelmiştir. Onun söylediği şiirin muhtevası şöyledir. Hazreti Peygamber Kureyş içinde 10 seneyi aşkın bir süre kaldı. Bu süre içinde bir yardımcı ve dost bulurum ümidiyle nasihatte ve tebliğde bulundu. Panayırlarda halkın arasına karışıp kendisini içlerine kabul edip yardımcı olacak kimseler aradıysa da bulamadı. Nihayet bizim memleketimize Medine'ye teşrif etti. Burada artık gönül huzuru içinde ve bizden razı olarak yaşamaktadır. Biz her halükarda mallarımızı ve canlarımızı onun yolunda seve seve feda ettik. En sevgili dostlarımız da olsalar ona düşmanlık besleyenlere en büyük düşman kesildik. Çünkü bizler Allah'tan başka ilah olmadığına ve gönderilmiş olduğu kitabın insanlar için bir hidayet kaynağı olduğuna iman ettik. Evet, işte böyle bir şiirle söylüyor ve hatıra olarak da anılara kaydoluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinden Ensar'ın onun yanında yer alma hadisesinin nerede başladığından bahsediyoruz. Bir tarafta ona iman etmeyen, ona nankörlük eden insanlar var. Bir taraftan onu tanımadığı halde onu görüp ona iman eden ve beldelerine davet eden insanlar var. Allah-u Teala dinine yardım edene çok büyük lütuflar ihsan eder. Çok büyük nimetler bahşeder. İşte Ensar, Medineli bu yiğitler, bu kimseler Peygamber Efendimiz'e yardım ederek ayeti celilede methedilenler arasında yer aldılar. Ve kıyamete kadar da onlar hep methedilecek, kendileri hakkında hayır dua edilecektir. Cenab-ı Allah bizlere de dinimiz için, İslam için gayret göstermeyi, hakkı tebliğ etmekte gevşek davranmamayı ve usanmamayı, yılmamayı, bıkmamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun, hayırla kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: محمد رسول الله.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz."

Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin. Allah

0: Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.
1: Allahümme cealni min

0: Allah'ım, beni zatından gelen himaye ile ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد

0: به الأنوار أشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.
0: Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Âline ve Ebrar, hayır sahipleri olan bütün ehli beytine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imami

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel

0: Ey Hil ve Harem'in Rabbi, ey Meş'ari Haram'ın Rabbi, ey Beytül Haram'ın Rabbi, ey Rükün ve Makam'ın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evvelin vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda, mele'i a'la'da salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

0: حميد، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي، كما باركت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah

0: بك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: de...
1: Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah!

yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: محمد عدد ما أحاط به علمك.
1: اللهم ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
1: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma tevecceha ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'a aleyhin nehar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil gudumi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.

0: الصلاه الى
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الرمال
0: اللهم Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
1: Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai ver rical.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
1: Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
0: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
0: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mucliz zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
0: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mutir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
0: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makud olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşam.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: اللهم صل على الموصوف بالكرامة.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: اللهم صل على المخصوص بالزعامة.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
1: اللهم صل على من كانت ظله الغمامة.
0: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
1: اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه.
0: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
1: اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الضراعة.
0: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الشفاعة.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الوسيلة.
0: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الفضيلة.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة.
0: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب الهراوة.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: اللهم صل على صاحب النعلين.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibit tac.
0: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, miraca çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil qadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: اللهم صل على راكب البراق.
0: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
1: اللهم صل على مخترق السبع الطباق.
0: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
1: اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام.
0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihi at-ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizru ve hanna li firaqih.
0: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى.
0: اللهم elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahumma salli ala man teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحابه الأعلام.
0: اللهم her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kelerin bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: اللهم صل على البشير النذير.
0: اللهم İnsanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala's-siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.
1: اللهم صل على من تفجر من بين أصابعه الماء النمير.
0: اللهم parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: اللهم صل على الطاهر المطهر.
0: اللهم maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril enver.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen necmis saqib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nezir ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel arz.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, İnsanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livâil hamd.
0: Allah'ım, livâil hamd sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cidd.
0: Allah'ım, İnsanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamil fi merdatike gayetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hatem.
0: Allah'ım, son nebiye salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil Khatem.
0: Allah'ım, son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramat.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamat.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettaqat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vadu'ihil eşcar.
0: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.

0: المنصور المؤيد.
1: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel muhtaril mumeccad.
1: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
1: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.
0: Allah'ım.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

0: لك ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: Luk.
1: Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه.
1: Allah

0: Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adedema salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ed'afe ma salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz."

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Bir kalp, iki vatan. Emre Başdu. Savaş, kıtlık, mezhep çatışmaları ve bunun gibi birçok sebepten dolayı insanlar kendi yurtlarını, evlerini ardında bırakarak daha iyi bir hayat yaşayabilmek adına başka ülkelere çeşitli yollarla geçiş yapıyorlar. Gittikleri ülkelerde kimi mülteci, kimi göçmen, kimi sığınmacı. Ama ortak bir noktaları var. Hepsi birer zorunlu göçmen. Bulundukları yaşam alanından mecbur bırakıldıkları için başka diyarlara yelken açmışlar. Daha rahat nefes almak, daha rahat düşünmek veya açlıktan ölmemek, üzerlerine yağan bombalara hedef olmamak için. Kerkük'te 1986 yılında hayata gözlerini açan Ali de göçe zorlanmış bir yolcudur. Körfez Savaşı başladığında henüz çok ufak yaşlarda olduğundan bu savaşı hatırlamaz. Ancak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere önderliğinde Irak'a yapılan işgal sırasında genç bir delikanlı olan Ali, o günleri dün gibi zihninden çıkaramaz. Savaş sırasında diken üstünde geçirdikleri günler ona büyük tecrübeler kazandırır. Ancak o, doğup büyüdüğü vatan topraklarını terk etmez. Nasıl olsa bir gün bu savaş bitecek ve hayata kaldığım yerden devam edeceğim, düşüncesiyle umudunu taze tutarak yaşar. Savaşın devam ettiği, milyonlarca insanın ülkesini terk ettiği ve yüzlerce sivilin öldüğü o günlerde, çok zor şartlar altında olsa da Ali, üniversitede elektronik mühendisliği eğitimini tamamlar. Anne ve babası öğretmen olan Ali, üniversite diplomasını eline aldıktan sonra doğup büyüdüğü, sokaklarında koşturduğu, akrabalarının bulunduğu, çayhanede arkadaşlarıyla oturduğu bu şehirden uzaklara gitmek ister. Yüksek lisansını Kerkük'te yapmak istemişse de Amerikan işgalinden sonra bulunduğu bölgede Arap milliyetçiliği yerini Kürt milliyetçiliğine bıraktığından, Şii-Sunni ayrımcılığı da devam ettiğinden üniversitelerin yüksek lisans programlarında bir Türkmen için yer bulmak zor hale gelmiştir. Bunun yanında bir bankaya veyahut başka bir kuruma gittiğinde, kendisinden Kürtçe konuşulması istendiğinde bu dili bilmediğinden yaşadığı zorluklara katlanamaması, onun bu topraklarda yaşamını bir hayli çekilmez hale getirir. Kerkük'te insan kimliğini kaybediyor, diyen Ali, Sünni'nin Şii'yi, Şii'nin Sünni'yi öldürmesinden ve Kürt-Arap-Türkmen ayrımcılığının yapılmasından çok rahatsız olur. Bunun yanında, ayrımcılığı tetikleyen unsurların devlet eliyle kasten yapılmasından da şikayetçi olan Ali'nin, Türkiye'ye gelerek hayatında yeni bir sayfa açmaktan başka çaresi kalmaz. Bu yüzden sadece Türkmen ve Sünni olduğu için maruz kaldığı ayrımcılığı ve zaman zaman patlayan bombaları ardında bırakarak yola revan olur. 2008 yılında Ankara'ya gelen Ali, Gazi Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini tamamlar. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde bir dönem öğrenim görür. Ancak Ankara'da fazla duramaz ve yaşam şartları onu İstanbul'a gitmeye zorlar. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans programına başlar. Bu arada harçlığını çıkarmak için küçük işlerde çalışır. Türkiye'ye geldiğinden bu yana maddi zorluklar ve sıla hasreti yaşar ama her şeye rağmen hayatın burada çok daha iyi olduğunu görür. Buradaki misafirperverlik, insanların ona karşı iyi tutumu, onun burayı Kerkük'ten sonra ikinci vatanı olarak kabul etmesini sağlar. Bir süre sonra Ali, kanser hastası olan annesini tedavi görmesi amacıyla İstanbul'a getirir. Bir müddet annesinin tedavisi burada devam eder ancak hayatını kaybeder. Annesinin vefatından sonra zorlu bir dönem geçirir. Babası, ağabeyi ve iki kız kardeşi hala Kerkük'te yaşamaktadır, zaman zaman ailesini ziyarete gitmektedir. Ancak ziyarete gittiği vakitlerde savaştan sonra artan mezhep çatışmaları sebebiyle dışarıda olabilecek patlamalar yüzünden babasının sürekli uyarılarına maruz kalır. Dışarıya her çıktığında dikkat etmesi, olabilecek tehlikeli durumlardan kendisini kollaması gerekir. Ülkenin içinde bulunduğu karışık siyasi ortam onun ana vatanına dönmesini engeller. Şu an Türkiye'de öğrenci ikametiyle yaşayan Ali, her yıl bu belgeyi yenilemek zorunda. Bunun yanında eğitimini tamamladıktan sonra da çalışma izni alarak bir iş bulması gerekiyor.
olumsuz şartlarından dolayı sorunlu bir göç yapan Ali'nin önünde çetin ama büyük hayallerle dolu bir hayat duruyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Adalı Halil pehlivan o derece kesin konuşuyordu ki Tophaneli Küçük Yusuf da Deli Murat pehlivan da onun bu sözüne hemen hemen inanmışlardı. Bunun içinde Kurt Derili Mehmet pehlivanı güreş

0: söyledi. Onun bulunacağını bildiğin yere gelmez misin de?
1: Allah Allah, neden gelmeyeyim? Pehlivan olan güreşten kaçar mıymış? Hüseyin fena yenermiş de. Olabilir. Her pehlivan yenilir. Bunda şaşacak hiçbir taraf yoktur. Ayıp olan yenilmek değil, güreşten kaçmaktır. Seni çardaktan tanıyor. Ben de onu orada görmüştüm. Orada katrancı Mehmet pehlivanı yenmiş. Doğrudur. Sen de katrancıyla güreşmişsin. Katrancı seni fena yenmiş. Bir yıl yataktan kalkamamışsın. Her şeyi de öğrenmiş. Yalan değil. Bir değil, iki yıl toparlanamadım. Buna güveniyor olmalı. Her neyse. Allah sana kolaylık versin. Eyvallah. Adalı Halil pehlivan güreşe biraz da geç gelmişti. Gelir gelmez de ilk iş olarak kurt derili Mehmet pehlivanın gelmiş olup olmadığını sordu. Gelmiş olduğunu öğrenince de pek sevindi. Bu sırada güreşler birbirini takip edip duruyordu. Pehlivanlar arka arkaya ortaya çıkıyorlardı. Desteleri küçük ortalar, onları büyük ortalar, onları başaltı pehlivanları takip etti. Nihayet Cazgır,
2: "Baş pehlivanlar ortaya!"
0: diye seslenerek pehlivanları ortaya çağırdı. Yani baş pehlivanları ortaya çağırdı. Bu sesleniş üzerine soyunmuş ve kısmetlerini giymiş bulunan baş pehlivanlar da birer ikişer ortaya çıkarak yağ kazanına doğru ilerlemeye başladılar. Halk çıkan pehlivanları candan alkışlıyor ve onlara başarılar diliyordu ama adalı dev cüssesiyle ortaya adımını atar atmaz durum daha da değişti. Koca meydan adeta inliyordu.
3: Yaşa adalı! Yaşa Halil pehlivan!
2: Göster kendini! Meydan senin bugün, hadi!
1: Maşallah değil pehlivana ya!
3: Hadi aslan!
0: Tabii o da kendisini alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak iri gövdesini sallaya sallaya en son olarak yağ kazanının yanına geldi ve yağlanmaya koyuldu. Tabii kurt dereliğe gelerek kendisini mahcup duruma düşürmüş olduğu için fena halde içerlemiş bulunuyordu. Onu şöyle bir süzdükten sonra "Bana meydan okumuşsun ha?" diye homurdandı böyle bir soru beklemeyen kurt dereli.
1: "Benim kimseye meydan okuduğum filan yok." dedi. "Abi meydan okumuyorsan burada işin ne?"
0: Bu soru da doğruydu. Kurt dereli buna verecek bir karşılık bulamadı tabii. Tabii susmayı da tercih etti bu arada. Adalı ise yağlanması sona erinceye kadar söylendi durdu. Ve kendilerini eşlendirmek için Cazgır yanlarına gelince de kurt dereliyi göstererek "Bana bu pehlivanı vereceksin" dedi. "Bakalım ne pehlivanmış." Cazgır da onun dediğini hemen yaptı. Kurt dereliği adalıya verince Tophaneli ile Pomak Deli Murat birbirlerine kaldılar tabii. Hemen duasına başlayan Cazgır güzel bir dua okuduktan sonra davul zurnalara işaretini verdi. Onlar da hemen vurmaya başladılar. Meydanı dolduran halk şimdi pehlivanların peşrevlerini büyük bir dikkatle izlemekle meşguldü. Kalabalığın büyük çoğunluğu adalının peşrevini seyretmekle meşguldü. Adalı çok iri cüssesine rağmen hakikaten güzel bir peşrev çıkarıyordu. Kurt dereli bile onu hayran hayran seyretmekten kendisini alamıyordu. Bunda da haklıydı. Adalı Halil o sırada baş pehlivanlar arasında en iyi, en ahenkli peşrev yapan pehlivanlardandı. Bunu ustası Aliço'dan öğrenmişti. Aliço yıllarca Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanını yapmış bulunduğu için bu işi çok iyi biliyordu. Yaptığı peşrev tam bir huzur peşreviydi.

Efendim, bilindiği gibi pehlivanların piri Hazreti Hamza kabul edilir. Bunun da sebebi peygamberin amcası olan Hazreti Hamza'nın çok kuvvetli ve gözü pek bir yiğit olması, aynı zamanda da pehlivan olmasıydı. Güreş saadet asrı denilen bu devirde de rağbette idi. İslam peygamberinin gençlerin güreş...

0: Ata binmek, okçuluk, cirit atmak gibi sporlarla meşgul olmaları hakkında birçok hadisleri de vardır ve bunlar sahih ve muteber hadislerdir. Yalnız bu kadar da değil, son zamanlarda bir Arap tarihçisi İslam peygamberinin de bizzat güreşmiş olduğunu ve usta bir pehlivan olduğunu açık bir şekilde delil göstererek kaydetmiş. Bu kitaba göre Resulullah zamanın şöhretli pehlivanlarından Rükane ile ashabının önünde bir defa değil, tam 3 sefer güreş tutmuş ve 3 seferinde de kendisini yenmeye muvaffak olmuştur. Zaten İslam peygamberinin hayatını incelediğimiz, onun vasıflarını belirten kayıtlara göz gezdirdiğimiz zaman buna hiç şaşırmamak gerekir. Resulullah geniş omuzlu ve sağlam yapılıydılar. Uhud cengi gibi birçok cenklerde düşmanla, kılıçla dövüşmüşlerdi. Hicretten önce Mekke'de müşriklerle birçok defalar dövüşmek zorunda kalmışlardı. Yaptığı uzun ve yorucu yolculuklar da bünyelerinin çok kuvvetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun için kendisinin güreşmesini bilen mahir bir pehlivan da olduğundan hiçbir şekilde kuşkulanmamak gerekir. Onun yerine Hazreti Hamza pehlivanların piri olarak kabul edilmişse bu belki kendisinden yaşça ileri olmasından ileri gelmektedir kanısındayız. Zira pehlivanların piri Resulullah'tır. Evet, yine konumuza dönelim. Herkes Adalı Halil Pehlivan'ın çıkardığı fevkalade peşrevi izlemekle meşguldü. Adalı bunu tamamladığı vakit kuvvetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Adalı! Var ol aslan! Gösterdin pehlivanlığını! Peşrev bu kadar çıkarılır be!
0: Adalı Halil bu alkışlardan memnun bir halde hemen meşhur elense ve tırpanlarıyla işe girişti. Kurtdereli de zaten bunu bekliyordu. Adalı'nın güreş tarzını zaten biliyordu. Filiz Nurullah da ona bu yolda gerekli öğütleri vermişti. Onun için hemen müdafaya geçiverdi. Esasen yapacağı başkaca da bir şey yoktu. Adalı pek keyifli görünüyordu. Çektiği ilk elenseler yani öyle pek kuvvetli şeyler değildi. Daha doğrusu bunları hasmını yoklamak için çekiyordu. Çok geçmeden istediğini öğrenmiş olacaktı ki çektiği elenseleri ve savurduğu tırpanları birden kuvvetlendirdi. Bu arada Kurtdereli de onun elense çekmekte, tırpan vurmaktaki o kuvvet ve ustalığı hakkında bir fikir edinmiş bulunduğundan o da yavaş yavaş müdafada kalmaktan vazgeçerek hasmına karşılıklar vermeye koyuldu. Meydan derin bir sessizlik içinde bulunuyordu. Hemen hemen herkesin gözü onların üzerinde bulunuyordu. Büyük çoğunluk tabii Adalı'nın İstanbul'a yeni gelmiş bulunan bu pehlivanı yenmekte zorluk çekmeyeceği inancındaydı. Evet, bunu şurada burada yavaş seslerle yapılan konuşmalardan kolayca anlamak mümkündü. Adalı çok üstün, elbette üstün olacak. Karşısındaki sağlam bir genç, tam Adalı'ya göre çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar boş gitmiyor, boşa da gitmiyor. O da ara sıra karşılıklar veriyor ama onun elense ve tırpanları Adalı'ya sinek vızıltısı gibi geliyor. Ne kadar da süre dersin bu güreş? İşte bu olduğu gibi Adalı'nın keyfine kalmış bir şeydir. Ama Adalı hiçbir rakibini bir buçuk saat önce yendiği görülmediğine göre bu da en azından bir o kadar sürse gerektir. Aliço da pek keyifli görünüyor. Tabii öyle görünecek. Adalı'nın karşısında koca Yusuf olaydı öyle gülmezdi ama. Evet, konuşmalar böyleydi. Karşılıklı olarak bu da doğruydu. Baş hakem yerinde oturmakta olan Aliço hakikaten hayatından pek memnun görünüyordu. Daha önce de bir defa çardakta görmüş bulunduğu Kurtdereli'nin çırağının karşısında öyle uzun boylu dayanabileceğini hiç de ummuyordu. Bu sırada yanında oturmakta olan Filiz Nurullah'a da takılıp durmaktan geri kalmıyordu tabii.
2: Abi, Adalı'nın karşısına çıkarmak için bir başka kalıp bulamadın mı ha?
3: Bunun neresini beğenmedin usta?
2: Yetmez bu Adalı'ya.
3: Bana kalsa yetecek.
2: Koca Yusuf'un arkadaşı olduğu nasıl da belli oluyor ha? Demek o memlekette olmayınca onun yerini tutacak bir pehlivan ararsın öyle mi?
3: Bunu da nereden çıkarırsın be usta?
2: Ben seni hiç bilmez miyim? Ne Filiz ağasın sen. Ama hiç kuşkun olmasın. Sevincin kursağında kalacak.
3: Neden beğenmezsin bunu? Anlayamadım bir türlü usta. Geçen hafta Tophaneli Küçük Yusuf'u da Deli Murat'ı da ortadan çıkardı yahu.
2: Adalıyla onlar ölçülmez. Bak Adalı ne yapacak ona görürsün.
0: Filiz Nurullah cevap vermedi. Adalının niyetini o da çok iyi biliyordu ama Kurtdereli'ye de güveniyordu. Adalının onu kolay kolay ezebileceğini de hiç de ummuyordu. Nitekim zaman geçiyor, Adalı bir türlü hasmına karşı bir üstünlük gösteremiyordu. Güreş tam manasıyla denk bir şekil almış bulunuyordu. İlk saat bu şekilde dolunca Filiz Nurullah iyiden iyiye rahatladı. Kurtdereli hep müdafada kalmaktan çoktan vazgeçmişti. Hasmının her elense ve tırpanla hemen hemen aynı kuvvette elense ve tırpanlarla karşılık vermekten geri kalmıyordu. Güreş tam olarak denkleşmiş görünüyordu. Bu arada öbür güreş de bitmiş. Komak Deli Murat güreşi kazanarak meydana olduğu gibi Adalı ile Kurtdereli'ye bırakmışlardı. Adalı şimdi yavaş yavaş tuttuğu pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu anlamaya başlamış bulunuyordu. Ona zerre kadar kıymet vermemekle hata etmiş bulunduğu ortadaydı. Karşısındakinde bu kadar elense ve tırpan yediği halde hiçbir gerileme ve yorgunluk alameti görünmüyordu. Buna karşılık yediği elense ve tırpanlar hiç de öyle yabana atılacak cinsten değildi. Bunu da çok iyi anlıyordu. Bunu anlamak kendisini kızdırıyor, elense ve tırpanlarına daha da kuvvet veriyordu. Ama bunun da en ufak bir faydasını maalesef görmüyordu. O zaman birden güreş tarzını değiştirerek ani olarak çapraza girdi ve Kurtdereli'yi sürmeye başladı.

0: Kurt Dereli ondan böyle bir şey beklemediği için olacak gafil avlanmıştı. Onun için de kendini çaprazdan ilk anda kurtaramadı. Arka arkaya gitmeye başladı. Can sıkıcı elense ve tırpan faslının sona erdiğini gören seyirciler hemen heyecan içinde kendisini alkışlamaya ve teşvike başladılar bile.
1: Yaşa Adana! Hadi Halil Pehlivan, hadi aslan!
0: Kendisini birden tehlikede gören Kurt Dereli biraz zorluk çekmekle beraber sonunda çaprazdan sıyrılmaya ve kendisini yüzü koyun yere atmaya muvaffak olmuştu. Böylece Adalı Halil Pehlivan da kendisini bastırmaya muvaffak oldu. Taraftarları ona hala seslenip duruyorlardı.
2: Hadi Kündele, göster kendini, hadi Adalı, bitir işini ya.
0: Fakat Adalı Halil Pehlivan bu yolu deneyecek yerde hemen kemaneye geçmişti. Böyle maksadı da meydana çıkmış oldu böylece. Elense ve tırpanlarla yapamadığı şeyi şimdi kemanelerle yapmak, hasmını bu şekilde ezip yıpratmak istiyordu. Adalı'yı tanıyanlar buna zerre kadar şaşırmamışlardı. Kurt Dereli de bu işe şaşmış değildi. O da zorlu hasmından başka bir şey de beklemiyordu zaten. Hemen Adalı'nın göğsünün üzerinde kavuşturduğu ellerinin bileklerine yapıştı. O zaman iki pehlivan arasında sert bir mücadele oldu. Adalı buna rağmen kemaneleri çekmek istiyor fakat Kurt Dereli ona bu izni vermiyordu. Sonunda Kurt Dereli hasmının bileklerini birbirinden ayırmaya muvaffak olduğu gibi ayağa kalkmaya da muvaffak olunca Adalı'nın onu kemanelerle ezmek niyetinde iflas etmiş oldu böylece. Şimdi bir kısım seyirciler ilk defa olmak üzere Kurt Dereli'yi alkışlamaya başlamış bulunuyorlardı bile.
1: Yaşa Kurt Dereli! İyi kalktın ha! Aşk olsun Mehmet Pehlivan! Gösterdin kuvvetini!
0: Böylece güreş yeniden ayakta elenseler ve tırpanlarla devam etmeye başlamıştı. Ancak Adalı'yı yakından tanıyanlar kendisinin bir hayli sinirlenmiş göründüğünün farkına varmaktan geri kalmamışlardı. Kurt Dereli'nin altından hem de öyle uzun boylu sıkıntı çekmeden kalkmaya muvaffak oluşu kendisini sinirlendirmiş bulunuyordu. İşte tam bu sırada Kurt Dereli'nin birden daldığı ve tekten kaparak Adalı'yı bastırmaya muvaffak olduğu görüldü sevgili dinleyenler. Bastırmasıyla beraber de sarmayı vurmaktan geri kalmadı. O zaman Kurt Dereli'yi tutanlar seslerini yeniden yükselttiler. Aferin Kurt Dereli!
2: Aferin Mehmet Pehlivan. Vallahi bastırdı ya. Yaşa be aslan.
0: Adalı yere düşer düşmez hemen ayağa kalkmak için harekete geçmişti. Fakat Kurt Dereli sarmayı çok sağlam bir şekilde vurmuş ve hasmını iyice zapt etmeye muvaffak olmuştu. Adalı sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için ne yapıyorsa bir türlü başarıya ulaşamıyordu. Bunda biraz acele etmekte olmasının da sebebi yok değildi. Filiz Nurullah o zaman Aliço'ya baktı. Aliço'nun düşük bıyıkları hafifçe kabarmış bulunuyordu. Bunun sebebi kızmış olmasıydı tabii. Herhalde çırağına içerliyor olmalıydı. Nitekim kendini tutamadı.
2: Abi ne oluyor bizim Adalı'ya ya? Bugün çok kötü bir günün dolmalı. Yoksa çoktan kalkması ve hasmının işini bitirmesi gerekirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu heyecanlı güreşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la Adalı Halil Pehlivanlar ne yapacaklar? Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Herkesin hayata dair soruları, merak ettikleri vardır. Bu bazen felsefi varoluş sancıları, bazen de iman edilen hakikatlerin tasdik çabasıdır. Misal herkes Hızır'ı merak eder. Ama onu görmek, gördüğünün ne olduğunu bilmek her kula nasip olmaz. Gerçekte ise insan yaratılış sırrını, kendi aslını, özünü aramaktadır. Zamanın birinde bir ülkenin sultanının gönlüne de böyle bir arzu düşmüş. Hızır'ı görmeyi dilemiş. Alimlere danışmış, vezirlere danışmış, şeyhlere danışmış, bir netice alamamış. Vezirlerden birinin tavsiyesiyle halka tellal çıkarmış. Kim ki padişaha Hızır'ı gösterirse padişah onun her dileğini kabul edecektir diye. Ülkede günlerce tellallar dolaşmış durmuş. Adamın biri çıkıp gelmiş. Ben Hızır'ı gösterebilirim demiş. Padişahın huzuruna çıkmış. Padişah ne istediğini, nasıl olacağını sormuş. Adam kolay padişahım demiş. 40 gün boyunca sarayda ne yeniliyorsa bizim eve aynısı gönderilecek. 40 günün sonunda ben Hızır'la beraber yanınıza geleceğim. Padişah buna çok sevinmiş. Hemen kabul etmiş. 40 gün boyunca sarayda ne yeniliyorsa aynısı o adamın da evine gitmiş. Adamın karısı durumdan haberdar olunca kocasına çıkışarak sen ne yaptın? Hızır'ı nasıl bulacaksın? Padişahı kandırmaya nasıl cesaret edersin? Adam karısını susturmuş. Hanım demiş, ben de biliyorum Hızır'ı bulamayacağımı. Ömrümüz boyunca yoksulluk çektik. İstedim ki 40 gün saraydakiler gibi yaşayalım. 40 günlük bir saltanatımız olsun. Gel zaman git zaman 40 gün dolmuş. Padişah adamın kapısına iki at göndermiş. Adam tereddütsüzce ata binip padişahın huzuruna çıkmış. Padişaha olanı biteni anlatmış. Padişah çok hiddetlenmiş. Birinci vezirine dönerek bu adamı ne yapmalı diye sormuş. Birinci vezir onu kesip parçalara ayırıp ülkenin her bir köşesine bir parçasını asmayı teklif etmiş. Orada bulunan padişahın Hızır'ı getireceğini vaat eden köylüyle beraber geldiğini zannettiği, köylünün de saray erkanındandır diye düşündüğü bir çocuk, aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Padişah ikinci vezirine dönmüş. İkinci vezir, padişahım bu adamın yaptığı çok büyük bir kabahattir. Sizi kandırmaya cüret etmiş. Bir daha kullarınızdan birisi böyle bir cürette bulunmaması için bunu insanların önünde taşlarla ezelim, ibreti alem olsun. Çocuk yine aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Padişah üçüncü vezirine dönmüş. Vezir, padişahım, evet bu adamın yaptığı çok büyük bir suçtur. Sizi kandırmaya çalışmış. Ne var ki bunu yaparken sizin lütfunuza, kereminize güvenmiş. Bundan cesaret almış. Size yakışan onu affetmektir. Çocuk yine aslı aslına, nesli nesline hu demiş. Padişah çocuğa dönerek kim olduğunu sormuş. Çocuk padişahım demiş. Benim kim olduğumdan önce siz vezirlerinizin kim olduğunu öğrenin. Birinci vezirinizin babası kasaptı. O yüzden kesmeyi, parçalamayı düşündü. İkinci vezirinizin babası değirmenciydi. Bu yüzden taşlarla ezmeyi düşündü. Üçüncü vezirinizin babası da bir vezirdi. O da bu sebeple sizin merhametinize sığınarak adamın affını istedi. İşte bu yüzden ben de üçünde de aslı aslına, nesli nesline hu dedim. Kişinin aslına, özüne çektiğini ima ettim. Benim kim olduğuma gelince, ben de aradığınız kişiyim demiş ve kaybolmuş.

Kurt yavrusu kurt olur, kişi aslına çeker. Asalet bir dilencide bile kendini belli eder. Taç ile taht ile sultan olunmaz. Kişiyi sultan eden asaletinin verdiği irfan imiş. Hasılı en asil şey aşkın ta kendisidir. Varsa asalet aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Akşemseddin Hazretleri, Türk İslam tarihindeki meşhur üç şemsten ikincisidir. Tasavvuftaki şemslerden birincisi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası olan Şems-i Tebrizi, üçüncüsü de 3. Mehmet Han'la birlikte Eğri Seferi'ne katılan Şemseddin Ahmet Sivasi, yani Kara Şems'tir. Şems, güneş demektir ve hem bir ışık kaynağı hem de bir ateş küresidir. Allah'ın dostları, etraflarına ışık saçma ve ilahi aşk ateşinin menbaı olma özellikleriyle güneşe benzer ve isimlerini hakkıyla taşırlar.
1: Akşemseddin Hazretleri, Osmanlılar zamanında yetişen büyük evliya, büyük alim, tıp bilgini ve İstanbul'un manevi fatihidir. İsmi Muhammed Şemseddin bin Hamza'dır. Saçının sakalının ak olması veya beyaz elbiseler giymesinden dolayı Akşeyh ve Akşemseddin lakaplarıyla meşhur olmuştur. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi'nin neslinden olup soyu Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a kadar ulaşır.
0: Akşemseddin 1389 yılında Şam'da doğmuştur. 15. yüzyılın en büyük sufilerindendir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin müridi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarındandır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin hafızlığını tamamlamıştır. 7 yaşında babasıyla Anadolu'ya gelmiş, o tarihte Amasya'ya bağlı olan Kavak nahisine yerleşmiştir. Alim ve veli bir zat olan babası vefat edince tahsiline devam etmiş, hayatı boyunca ilimle meşgul olmuştur.
1: Aynı zamanda tıp ilminde de kendini yetiştiren Akşemseddin Hazretleri, bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalışmış, tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Bu alanda Türkçe yazdığı Maddetül Hayat ve Arapça yazdığı Halli Müşkilat ve Risaletül Nuriye adlı tasavvuf kitapları bilinen ünlü eserleridir. Araştırmalar sonunda Maddetül Hayat adlı eserinde, hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur diyerek bundan 500 sene önce mikrobun tarifini yapmıştır.
0: Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'ün teknik aletlerle kendisinden 4 asır sonra varabildiği neticeyi dünyaya ilk defa duyuran olmuş, buna rağmen mikrop teorisi yanlış olarak Pasteur'e mal edilmiştir. Oysa Pasteur'ün ilhamı Akşemseddin Hazretleri'dir. Aynı zamanda ilk kanser araştırmacılarından olan Akşemseddin Hazretleri, o devirde seratan denilen bu hastalıkla çok uğraşmış, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Kazasker Süleyman Çelebi'yi tedavi etmiştir. Ayrıca hangi hastalıkların hangi bitkilerden hazırlanan ilaçlarla tedavi edileceğine dair bilgiler ve formüller ortaya koymuştur.
1: Akşemseddin Hazretleri'nin tıbbi bilgisi o kadar ileri seviyedeydi ki zamanının alim ve hekimlerinden kimse onunla yarışamazdı. Onun teşhis ve tedavisi istisnasız doğru olur ve o devirde gelinen son aşama onun sözü olurdu. Akşemseddin, zahiri ve batıni ilimleri bilen birçok alim yetiştirmiştir. Örnek şahsiyetinin yanı sıra Risaletül Nuriye, Nur Risalesi, Def-ü Metain, Risale-i Zikrullah, Zikir Risalesi, Risale-i Şerh-i Ahvali Hacı Bayram-ı Veli, Makamat-ı Evliya, Velilerin Makamları, Maddetül Hayat, Hayat Maddesi, Nasihatname-i Akşemseddin, Akşemseddin Nasihatnamesi, Kitabül Tıp, Tıp Kitabı, Halli Müşkilat, Güçlüklerin Halli isimli eserleri de insanlığa miras kalmıştır.
0: Genç yaşta akli ve nakli ilimlerde akranlarından daha üstün derecelere ulaşmış, ilim tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'tan müderris olmuş, ilim öğretmekle ve nefsinin terbiyesiyle meşgulken tasavvufa yönelip Ankara'da bulunan zamanın büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere gitmiştir. Hacı Bayram-ı Veli tarafından kabul edilip onun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrenmiş ve Hacı Bayram-ı Veli'den icazet yani diploma almıştır.
1: Akşemseddin Hazretlerinin asıl ünü Büyük Veli Hacı Bayram-ı Veli ile tanışmasından sonra başlamıştır. Kısa sürede irşat makamına geçen Akşemseddin Hazretleri önce Beypazarı'na sonra İskilip ve Göynü'ye yerleşmiş ve orada son nefesine kadar tasavvuf ve ilim yolundaki hizmetlerine devam etmiştir. İlim konularındaki önemli başarılarından sonra tasavvuf konusunda da ağırlığını göstermiş, daha sonra da 2. Murad'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmed'in hocalığına tayin edilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han, muhteşem ordusuyla İstanbul'un fethine çıktığında, Akşemseddin Hazretleri, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur veliler ve alimler de talebeleriyle birlikte orduya katılmışlardı. İstanbul'un fethi için kuşatma başlamış, günler geçmesine rağmen şehir alınamamıştı. Zira vakti gelmişti. Konstantiniyye, İstanbul, 2. Mehmet Han hadisi şerifin müjdesine nail olup Fatih diye anılmalıydı. Genç sultan sabırsızlanıyordu. Nihayet veziri Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine gönderdi, duasını istedi ve fethin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sordurdu. Akşemseddin Hazretleri Topkapı tarafını göstererek şehre oradan girileceğini söyledi.
1: Sultan Mehmet Han bu habere çok sevindi ve var gücüyle surlara yüklendi. Lakin şehir teslim alınamıyordu. Tekrar Akşemseddin Hazretlerine haber gönderdi. Bu defa Akşemseddin Hazretleri keramet gösterdi ve Mayıs'ın 29'unda sabahleyin hücum yapılırsa Allah'ın yardımıyla İstanbul fethedilecektir dedi. O gün gelince abdest alınıp topluca tövbe ve dua edildi. Tekbir sesleriyle hücuma geçildi. Akşemseddin Hazretlerinin haber verdiği tarih ve vakitte Topkapı'dan şehre girildi, fetih müyesser oldu.
0: Akşemseddin, Sultan şehre girerken yanında yer aldı. Fetih ordusu İstanbul'a girdikten sonra, İslamiyet'in harple ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha hatırlattı ve buna göre hareket edilmesini bildirdi. Türk ordusunu karşılayan şehir halkı yol boyunca dizilmiş, heyecanla ellerindeki çiçek demetlerini padişaha sunmak için ileri atılıyordu. Şehir halkı ak sakalıyla ağır duruşuyla padişah sanıp çiçekleri Akşemseddin Hazretlerine sunmaya çalışırken, Akşemseddin Hazretleri atını geri çekip göz ucuyla Sultan Fatih'i göstererek "Sultan Mehmet odur. Çiçekleri ona veriniz" demek istiyordu. Fatih Sultan Mehmet Hansa çiçeklerle kendisine doğru yürüyenlere hocası Akşemseddin Hazretlerini göstererek "Gidiniz, çiçekleri gene ona veriniz. Sultan Mehmet benim, lakin o benim hocamdır" diyordu.
1: Sultanın ashab-ı kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu yeri sorması üzerine Akşemseddin Hazretleri, "Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum, orada olmalıdır" cevabını verdi. Hazret, fethin en önemli günlerinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükseltmişti. İşaret edilen yer kazılmış ve Eyyub Sultan radıyallahu anh'ın kabri ortaya çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifinin üzerine bir türbe, yanına bir cami ve ilim öğrenmek için gelen talebelerin kalabileceği odalar inşa ettirdi. Sultan, Akşemseddin'den İstanbul'da kalmasını istediyse de, Akşemseddin Hazretleri, padişahın bu teklifini kabul etmedi.
0: Ünlü İslam büyüğü Akşemseddin Hazretleri, küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duymuş, medrese öğrenimini tamamladıktan sonra seçkin bilginler arasında yerini almıştır. Üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adamış, başta İslami ilimler olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlü alimlerinden biri olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde çalışmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.
1: Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un fethinden sonra Göyne'ye yerleşmiş ve vefatına kadar orada kalmıştır. Göyne'ye yerleştikten sonra bir taraftan ahiret hazırlığı yapıyor, diğer taraftan da küçük oğlu Hamdullah'ın ilim ve terbiyesiyle meşgul oluyordu. "Bu küçük oğlum yetim zelil kalır, yoksa bu zahmeti çok dünyadan göçerdim," derdi. Bir gün hanımının "Göçerdim dersin, yine göçmezsin," demesi üzerine "Göçeyim" deyip mescide girdi. Akrabasını ve evladını toplayıp vasiyetini yaptı. Helalleşip veda etti. Kendi üzerine Yasin-i Şerif'i okumaya başladı. 15 Ocak 1459'da sünnet üzere yatıp temiz ruhunu teslim etti.
0: Akşemseddin Hazretleri, Göynüt'teki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedilmiş, kabri Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında oğullarının kabriyle beraber bir türbe içine alınmıştır. Akşemseddin Hazretleri, "Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Ömrüm uzun olsun dersen, kimseye kızma, eziyet etme. Gece uyanık ol. Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin daima hamdi hüda, Allahu Teala'ya hamd etmek olsun. Edepli, mütevazı ve cömert ol," diye icabet edilmesi ve ebedi kurtuluşa erilmesi duasıyla insanlara nasihatte bulunurdu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programı başladı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli dinleyenler, programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, genel ifadeyle nükleden şahsiyetlerin hayatlarından, nüktelerinden kesitler sunmaya sizlere devam ediyoruz. Bu programımızda da Ercüment Ekrem Talu'dan bahsedeceğiz. Nükteden bir şahsiyet olan Ercüment Ekrem Talu.

Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Çevirmen ve şarkı sözü yazarı Esin Talu Çelikkan, onun kızı ilk Türk spor spikerlerinden Muvakkar Ekrem Talu onun oğludur. Yazar kendi çocukluğunu şöyle anlatır. Tam manasıyla İstanbul çocuğuyum. Burada doğdum. Çocukluğumun en mesut safhası burada geçti. Edebiyatta ve fikir aleminde şöhret bulmuş kimselerin muhitinde yaşamak bahtiyarlığına mazhar oldum. Babam tahsilimize çok itina etti. Pek küçükken lisan öğrenmemize gayret sarf etti. Mektepten çıktığım zaman Türkçe kadar Fransızca, Rumca ve İngilizce biliyordum. Ne kadar isabet olmuş. Daha sonraları hayatta kazandığım başarıları bu lisanları bildiğime borçluyum diyor yazar. Efendim 1888 yılında İstanbul'da İstinye'de babası Recaizade Mahmut Ekrem'in yalısında dünyaya geldi. Babası Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem dedik. Annesi Güzide Hanım'dır. Namık Kemal'e duyduğu sevgi ve saygıdan ötürü babası Recaizade Mahmut Ekrem ona Ekrem Kemal adını koymuştur. Ama annesi ise Ercüment adını eklemiş, sürekli olarak Ercüment adıyla çağrıldığından bu adı kalıcı olmuştur. Ercüment Ekrem ailesinin en küçük oğlu olarak dünyaya gelir. Geniş bir edebiyat çevresine sahip olan ve devrinin en ileri düzeyde düşünen Batı yanlısı aydınlarından birisi olan babası, onun yabancı dil öğrenmesine özel önem vermiş, Farsça, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Lehçe dillerini öğrenmesi için elinden geleni yapmıştır. Eğitimi için her imkan sağlanmakla birlikte okullardaki eğitimine de özel önem verilmeye çalışılmıştır. İstinye İptidai Mektebi'nde ilk öğretimine başlamış, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne devam etmiştir. Henüz çocuk yaştayken İbnül Hakkı Tahir Bey'in çıkardığı çocuklara mahsus gazetede ilk yazıları yayınlanmaya başlar. Bu yazılarda daha çok kaybettiği ağabeyi Mehmet Nejat'tan bahsetmiş, edebiyata ilk olarak şiirlerle başlamıştır. Edebiyata ve şiire merak salmasının nedeni şüphesiz ki babası ve babasının yakın çevresidir. İstinye'deki yalılarına gidip gelen şairler ve yazarlardan heveslenmiş olduğunu söylememek imkansızdır. Efendim Ercüment Ekrem Talu nükte yazarlarındandır. 2 yıl kadar İstanbul hukukuna devam etmiş, Babali Teşrifat Memurluğu, Matbuat Müdürlüğü, Siyasal Bilgiler ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Galatasaray'da hocalık yapmıştır. Eserlerini sizlere aktaracak olursak onlar da şöyledir. Sabir Efendi'nin Gelini, Meşhedi ile Devri Alem, Meşhedi Arslan Peşinde, Kodaman, Papeloğlu, Beyaz Şemsiyeler, Meşhedi ile Devri Alem, Meşhedi Arslan Peşinde vesaire eserleri bulunmaktadır. Efendim Recaizade Mahmut Ekrem, Türk mizah edebiyatı bahçesini renk renk enfes güllerle süslemiş bir zevk ehlidir. Ona akla gelmez buluşlarıyla bazen karşısındakine dokuz doğurtan bir nükte ebesi diyebiliriz. Nice milletler asırlardan beri çok fıkraları meşhur nüktedanlara mal etmiş, nihayet bugün Fransa'da Marius'un, Türkiye'de Hoca Nasreddin'in menkıbeleri kendi oluşturduklarının 5-10 misli çoğalmıştır. Hüner güzel bir fıkrayı kendisine mal ettirecek derecede nükteciliğe erişmektir ki Ercüment Ekrem bu merdivenin son basamağına çoktan yükselmiş bir hoş sohbettir. Efendim muharrirliğe çok genç yaşta başlayan bu emsalsiz kalem sahibi eskiden Beyoğlu semtinde çıkan birçok Fransızca gazetelerde makaleler bile yazmıştır. Edebi olgunluğunun burhanı olan seçkin yazılarını 1908 inkılabından sonra Türkçe gazetelerde hayranlarına sunmaya başlamıştır. 1904'te memuriyet hayatına giren Ercüment Ekrem, bugün memlekette pek çok az kimseye müvesser olmuş mükemmel Fransızcası sayesinde imtihanı kazanıp duyunu umumiye intisap etmiştir.

Efendim, kendisine ait bir fıkradan öğrendiğimize göre görev yaptığı İstanbul Şehremini Belediye Muavinliğinde de bulunmuştur. Tam kendisine has kelime oyunuyla yapılmış şu nüktesini unutmak mümkün değildir. Bir vazifede bulunduğu sırada makamın sahibi olan şehremini zatla her nedense araları açılmış. Bir kış daire sobalarında yakılmak üzere odun satın almak ve bunun içinde münakaşa gerekmiş. Fakat gözü kızan Ercüment Ekrem'in gazetelere şöyle bir ilan verdiğini görmüşler. Falanca kilo odun münakaşa ile alınacaktır. Münakaşa şu tarihte açılacaktır. Odunun numunesini görmek isteyenler emanet makamına müracaat etsinler. İlan da böyle söylemiş. Emanet makamını doğrudan doğruya Şehremini Bey temsil ettiğine göre bu ilanı okuyunca bindiği küplerin adedi ne kadardır bilemeyiz. Efendim, istiloların henüz yayılmadığı o yıllarda evrak çantasında pastel kalem kutusunu çıkarır, evde yontup hazırladığı uçları sipsivri 4-5 kurşun kalemini sırasıyla kullanırdı. Ercüment Ekrem'in üslubuna okuyucular ve güzel kaligrafisine de mürettipler hayran olurlardı. Eski harflerin bilhassa rıkka örneğiyle cidden nefis yazan üstad, eğer biraz daha emek verseydi meşhur bir hattat olurdu. İstanbul Eski Babıali Caddesi'ndeki o devrin edipler mahvili Akbaba İdarehanesi'ne gazete sahibi Yusuf Ziya Ortaç'la karşı karşıya konmuş masalarına geçip tadına doyulmaz sohbet ederlerdi. Bu konuşmalarda Yusuf Ziya hatta ciddi meselelerden mütebessim bir yüzle bahseder, Ercüment Ekrem ise en tuhaf vakayı asık bir yüzle anlatıp dinleyenleri kahkahaya boğardı. O kendi latifesine kendi de gülerek karşısındakini tebessüme teşvik eden zoraki bir nükteci değil, tükenmez hazinesinden açık elle bahşeden cömert misali sonsuz espriler dağıtan bir zeka kaynağıdır. Eserinde emin sanatkarın reklama tok kalışı gibi latifelerini belki iç dünyasından bir bulutun gölgelediği, hatta hırçın bir yüzle yaratır. Fakat dinleyenleri mest ederdi. Hayatta az gülmüş, lakin eserleri koca bir milletin yıllarca yüzünü güldürmüştür. Diyebiliriz ki, Türk basınında onun kadar eser doğurucu bir muharrir yetişmemiştir. Saymakla bitiremeyeceğimiz eserler arasında mizahi olanları baştan başa yepyeni nükteler, duyulmamış esprilerle doludur. Ercüment Ekrem'in bütün yazı ağırlığını üzerine aldığı Akbaba mecmuası, bu nefis hikayeler, sürükleyici romanlar ve fıkraları ile altın devrini yaşamış bulunuyordu. Mecmua kapış kapış satılıyor, yalnız İstanbullular değil, bütün memleket halkı onun imzasını taşıyan yazıları zevkle okuyorlardı. Efendim, Ercüment Ekrem Talun'un Acem taklidi yazılarındaki mübalağalar, mizah edebiyatımızın ölmez güzellikleri arasındadır. Bu çeşitli esprilerden toplanmış Meşhedi'nin hikayeleri, nükte ve hezel kütüphanemizin incisidir. Eski İstanbul hayatını çok iyi bilip anlatan Ercüment Ekrem'in gerek saltanat devrine gerekse meşrutiyetten bu yana örf, adet ve mizacımızı canlandıran eserleri arasında Papeloğlu, Cabir Bey'in Gelini, Kodoman, Güzel Eleni, Gün Doğmayınca romanları yalnız mizahi külliyat değil, ait oldukları zamanların bütün hususiyetlerini canlandıran birer tarihtir. Efendim, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi ve Sermet Muhtar gibi üstad kalemler bile eserlerinde nispeten mevzi kalmışlar, fakat o akıllara hayret veren bir kavrayışla en ince teferruata kadar kalem oynatabilmiştir. Sonra vilayetlerimizin hususi şivelerini de yıllarca bize yansıttı. Onun satırlarda konuşturduğu Karamanlı, Trabzonlu ve Kastamonlu'nun benzerini ancak oralara gidip dinleyebiliriz. Yıllar geçip bir eşi doğmayınca kıymetini bin kat daha anlayacağımız Ercüment Ekrem, bir tarih hocası, öf ve anane öğretmeni, farklar mütehassısı ve dil üstadıdır. Çünkü eserlerinde hepsine şahit oluyoruz. Sayısız

0: latifelerinden aklımızda kalanları siz değerli dinleyicilerimize şöyle aktaralım. Efendim, biraz iğneli yazılara başlayınca Ercüment Ekrem Talu, arkadaşlarından biri "Yine münekkit oldun," demiş. "Suya sabuna dokunmaya başladın." Ercüment Ekrem bir an düşünüp cevap vermiş. "Doğru söylüyorsun. Suya sabuna dokunmak neyse ama köpürtürsem halim yamandır," demiş. Değerli dinleyenler, Ercüment Ekrem'in nükteli manzumeleri de vardır. Bunlardan bir örnek şöyledir. "Muharririn ömrü yazmakla geçer, mürainin ömrü taklakla geçer. Leyleklerin ömrü laklakla geçer, hokkabazın ömrü şakşakla geçer. Her kişi bir türlü vakit geçirir, kimisi yedirir, kimisi içirir. Cüreti kıt olan mum gibi eritir, enayinin ömrü bakmakla geçer. Aşıklar dolaşır kırda kol kola, sporcu kendini verir futbola. Zenginler bağlıdır paraya pula, veznedarın ömrü saymakla geçer. Açılıp goncalar birer gül olur, ateşler korlanır, korlar kül olur. Bir ufak böcekten ipek tül olur, akreplerin ömrü sokmakla geçer. Bir türlü geçmede hasılı her şey, asıl olan dünyada cümbüşle hey hey. Sayılı günlerin zevkine bak ey, ömür bir sudur ki akmakla geçer." Nükteli bir manzumesine değinmiş olduk Ercüment Ekrem Talu'nun. Şöyle devam edelim efendim. "Nerelerdeydin?" Şair Halit Fahri Ozan Soy bir akşam bir davetteydi. Ertesi gün Ercüment Ekrem'e rastladı. Üstad takıldı. "Dün gece seni aradım, nerelerdeydin?" "Sorma kardeşim, hiç kendimde değildim." Ercüment Ekrem başını salladı. "Kim bilir ne rahat etmişsindir." Sabır meselesi. Ercüment Ekrem bir aralık Sabur Sami Bey'in apartmanında kiracıydı. Bir sabah henüz yataktayken kapı çalındı. Ercüment Ekrem seslendi. "Kim o?"
1: "Kapıcı."
0: "Ne istiyorsun?"
1: "Kira."
0: "Kim gönderdi?"
1: "Sabur Bey."
0: Ercüment Ekrem takvime baktı. Yarın ayın biri. Gülümseyerek bağırdı. "Efendine benden selam söyle, ya ismini değiştirsin yahut da ismine benzesin," diye nükteli cevabını kapıcıya söylemiş. Efendim şöyle devam edelim. Afrikalı ayı. Ercüment Ekrem Talu aynı zamanda iyi bir avcıymış. Bir gün misafirlerini ağırlarken yerdeki ayı postunu gösterip "Bu ayıyı Afrika'da vurmuştum," demiş. "Nasıl, beğendiniz mi?" Misafirler önce şaşırmış, sonra biri dayanamayarak "Yahu üstadım," demiş. "Ayının Afrika'da işi ne ki?" Talu bir an durakladıktan sonra bozuntuya vermeden devam etmiş. "Ayı bu birader, oranın Afrika olduğunu nereden bilecek?" Efendim şöyle devam ediyoruz. Üstüne basarlar. Ercüment Ekrem Çamlıca'da geniş bahçeli bir evde oturuyordu. Bir cuma günü Yahya Kemal ziyaretine gitti. Evi kolayca buldu ama kapıdaki "Köpek vardır, dikkat ediniz" yazılı levhayı görünce irkildi birden. "Eyvah," dedi. "İçeriye ihtiyatla girmek lazım." Önce kapıdaki çıngırağı çaldı kuvvetlice. Gelen giden olmayınca ne olur ne olmaz diye eline irice bir taş alıp tedirgin adımlarla bahçeye girdi. En ufak çıtırtıya kulak kabartarak eve doğru yürürken bir tane daha gördü aynı levhadan. Tedirginliği arttı ama yürümeyi de sürdürdü. Ama o da ne? "Köpek vardır, dikkat ediniz" levhası daha. Artık adım atacak cesareti kalmamıştı. "Ercüment, Ercüment!" diye bağırmaya başladı. Ama sesine ses veren olmadı. Yahya Kemal cesaretini toplayıp eve kadar yürümekten başka çare kalmadığını anladı. İhtiyatı elden bırakmayarak yürümeye başladı. 15-20 adım sonra evin kapısının önünde buldu kendini. O sırada Ercüment Ekrem

0: bahçenin diğer köşesinden çıka geldi. Dostunu görünce sevindi. "Vay, Safa geldin Yahya Kemal." "Safa bulduk azizim ama ödüm de patladı."
1: "Ödün mü patladı? Sebep?"
0: "Daha ne olsun, her yanda levha asılı. Bağlı mı bari?"
1: "Bağlı mı?
0: Aman Yahyacığım, nasıl kıyar da bağlarım?"
2: Ercüment Ekrem tam da o sırada evin arkasından dolaşıp gelen yumruk kadar fino yavrusunu gösterdi.
1: "Bak."
0: Yahya Kemal köpeği görünce şaşırdı. "Ay, o levhalar bunun için miydi?"
1: "Değil mi ya iki gözüm? Zavallı yavrucağızı görmeyip üstüne basarlar diye astım o levhaları."
0: Efendim devam ediyoruz. Futbol. Ercüment Ekrem'in çok sevimli bir futbol hatırası vardır. İlk futbol sürgünü başlığıyla yayımlanan bu yazıda geçmişe tatlı bir yolculuk yapılır. O tarihte şöyle diyor Ercüment Ekrem Talu, o tarihte ayak topu memleketimizde henüz yayılmamıştı. Bunun yalnız Amerikan mektebinde oynuyorlardı. Hatta işittiğimize göre orada bile Türk talebe bu oyuna katılmaktan yasak edilmişlerdi. Galatasaray Lisesi ön ayak olmuştu. Büyük sınıflardaki bazı talebe bir top getirttiler ve gizliden gizliye ta cendereye, burunsuz mandıraya kadar gidip oynuyorlardı. Bir gün boşboğazlık edip bunu Yaşar ağabeye söylediler. Yaşar ağabey şöyle söylemiş: "Beni de götürün de göreyim" dedi. Oyun bütün hararetiyle sürüp gidiyordu. Bebek sırtlarında Şehzade Kemalettin Efendi'ye ait bir köşkün hemen arkasındaki düzlükteydik. Derken bizim Yaşar ağabey verilen paslara içerledi. Durduğu noktadan yay gibi fırladı. Topun hizasına gelince yaradana sığındı ve bir tekme savurdu. Güm! Hakikaten top mini mini gözükünceye kadar havada yükseldi. Aldığı hızla münteha noktasını bulduktan sonra sağa sola bir münhani çizdi ve şangır diye adam boyundaki merdiven camlarını indirerek doğru Şehzade'nin köşkünden içeriye girdi. Arnavut bahçıvanın biri elinde kazmayla bizim tarafa koşuyordu. Hepimiz savuştuk. Fakat şaşkına dönen Yaşar ağabey yakayı ele vermişti. Suikast töhmetiyle Trabluskarp'ı boyladı. Bir daha yüzünü göremedik. Futbolun bizdeki ilk kurbanı bu oldu. Şeklinde bir hatırasını paylaştı Ercüment Ekrem Talu bizimle. Şöyle devam ediyoruz efendim. Son nüktemiz şöyle: kaşık nerede? Ercüment Ekrem lokantaya gider ve garsondan çorba ister. Çorbayı masaya koyan garsona "ben bu çorbayı içemem" der. Garson başka bir çorba getirir. Yazardan aynı cevabı alınca lokanta sahibi gelir ve üsteler: "Beyim, affedersiniz, çorbalarımız çok güzeldir. Bir kaşık alsanız mutlaka beğeneceksiniz" der. Talu "belki gerçekten güzeldir ama ben yiyemem" diye tekrarlayınca adam "niçin?" sorusunu yöneltir. Romancımız mantıklı bir cevap verir: "Çünkü kaşığım yok." Efendim, Ercüment Ekrem Talu'nun bu nüktesiyle programımızın sonuna geldik. Bu bölümde edebiyatçı, şair, yazar Ercüment Ekrem Talu'yu programımıza konuk ettik. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Efendim, yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, hayatınızdan da letafet eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Nükteden. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

İstanbul, İstanbul olalı böyle bir salgın görmemişti. Hekimler yaptıkları ilaçlarla, nefesi kuvvetli hocalar tüm bilgileriyle bu salgının önüne geçemiyorlardı. Hastalık ise öyle bir hal almıştı ki hiç acımadan kadın, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden girdiği her bedeni halsiz, güçsüz bırakıyor, hal derman bırakmıyor ve yavaş yavaş eritip bitiriyordu. Evet, İstanbul büyük ve çok sıkıntılı bir taun hastalığı ile mücadele ediyordu. Öyle ki her gün mahallelerden onlarca cenaze çıkıyordu. Nasıl baş edeceğini bilemeyen halk, hastalığın bir şekilde daha çok yayılmasına böylece vesile oluyordu. Halkın dayanacak mecali kalmamıştı. Hem memleketin içinde bulunduğu sıkıntı, hem bu salgın, hem de her geçen gün kötüye giden iş ve uğraş sıkıntısı üstüne binince insanlar için işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Nihayet şehrin önde gelenleri

hastalığın uğramadığı ve herkesin güvenli bir liman gibi gördükleri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına gitmeye ve oradan yardım istemeye karar verdiler. Dergah da şehri takip ediyor, hasta olan insanlara mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyor.

0: vücutlarındaki yaralara sürülüyor ve mümkün olduğunca hastalığın önüne geçilmeye çalışılıyordu. Veba bulaşıcı bir hastalık olduğu için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok çabuk sıçrayan ve ortama yayılan bir hastalıktı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bunu bildiği için hizmete giden müritlerinin ellerine kumaştan eldiven takmalarını, ağızlarını ve burunlarını sarık kumaşı ile sarmalarını, her hastaya hizmetten sonra yanlarında götürdükleri kireç, kül, tuz ve su ile hazırlanmış özel mayi ile ellerini yıkamalarını, sonra yine eldiven takmalarını emrediyordu. Bir hastaya hizmet ettikleri eldivenle bir başka hastaya kesinlikle dokunmamalarını da söylüyordu. Ayrıca bir evden bir ceset çıkardıkları zaman derin bir çukur kazmalarını, cesedi altına kireç tozu serdikleri çukura bıraktıktan sonra üzerini de yine kireç tozu ile kapatmalarını, sonra da toprakla örtmelerini emrediyordu. Cesedin çıktığı evin temiz su ile baştan aşağı yıkanmasını ve temizlenmesini söylüyordu. Hizmete giden müriden, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tavsiyelerine harfiyen uydukları için hastalığa maruz kalmıyorlardı. Ancak tüm bu önlemlere ve hizmetlere rağmen hastalığın önüne geçilememişti. İşte bu yüzden şehrin önde gelenleri, şehre en büyük hizmeti ve desteği veren Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gidip dua etmesini ve bu hastalığın ortadan kaldırılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz etmesini isteyeceklerdi. Huzura girdikleri zaman dertlerini anlamıştı Şeyh Hüdayi. Ancak tebessüm ederek, "Efendiler, sizin muradınızın çaresi bizde değildir. Bu iş bizim işimiz değil. Ama hastalığın şiddetinden dolayı yardım istemeye gelmişsiniz. O vakit size şu tavsiyede bulunayım. Karaca Ahmet kabristanına gidiniz. Kabristanın girişinde, kıble canibinde ulu bir selvi ağacının altında bir hasıra sarılmış vaziyette yatmakta olan Hasır Puş dede vardır. Gidin ona derdinizi söyleyin. Sizin derdinizin çaresi ondadır. Öfkelenir, sizi kovar, bağırır, çağırır. Bırakın bağırsın, çığırsın. Huyu biraz serttir. Tekrar hasırına sarındığı zaman Aziz Mahmud Hüdayi'nin selamı var dersiniz. Biiznillah o gerekeni yapar. Huzura gelenler şaşırmış vaziyette çıktılar. Dergâhtan ayrılır ayrılmaz doğruca soluğu Karaca Ahmet mezarlığında aldılar. En önde şehrin ileri gelenlerinden Sırmakeş Kasım Efendi isimli bir kumaş tüccarı vardı. Çok zengin ve ziyadesiyle varlıklı olan, saraya yakınlığıyla tanınan bu Kasım Efendi ipek ticaretiyle uğraşmaktaydı. Onlarca gemisi, yüzlerce adamı olan Kasım Efendi taun salgınında hanımını, kızını ve küçük oğlunu kaybetmişti. Kabristana girdikten sonra umutla bahsedilen selvi ağacının altına doğru yürüdüler. Herkes tedirgin ve korku doluydu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tarif ettiği gibi ağacın altında bir hasıra sarılmış vaziyette ihtiyar, saçı sakalı uzamış, üstü başı perişan, pecmurde bir meczup yatmaktaydı. Kasım Efendi yavaş adımlarla yaklaştı ve selam verdi. Selamun aleyküm efendim. Hasır Puşte de boydan boya sarındığı hasırın içinden başını çıkarıp öfkeli bir sesle "Aleyküm selam, ne var?" dedi. Kasım Efendi durumu olduğu gibi anlattı. Daha sözünü bitirmemişti ki Hasır Puş dede öfkeyle ayağa fırlayıp hasırdan çıktı ve bağırıp çağırmaya başladı. Ağzından tükrükler etrafa saçılıyor, öfkeyle gelenlere haykırıyordu. Nihayet öfkesi dindi ve tekrar dönüp hasırına sarılıp yattı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Öfkelendiği zaman yanından kaçan ve uzaktan onun öfkesinin dinmesini bekleyen Kasım Efendi yeniden tedirgin ve korkulu adımlarla endişe içinde Hasır Puş dedenin yattığı yere doğru yaklaştı.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin size selamı var efendim diye seslendi.
0: Hemen ayağa fırlayan Hasır Puş dede
2: neden başta söylemediniz be adam, ne istersin?

0: misiniz? Söyleyin bakalım, dedi.
1: Bu kez daha sakin ve itidalli konuşuyordu. Kasım Efendi derdini, daha doğrusu şehrin derdini anlattı. Bir bir tüm sıkıntıları ortaya döktü. Hasır Puş dede,
0: tamam, dedi. Biz dua edeceğiz. Yarın sabahla öğle arasında şehirden bir cenaze daha çıkacak. Ondan sonra ölüm olmayacak biiznillah. Hastalıkta gidecek inşallah. Ama söyleyin bu şehrin insanlarına, garip kurabayı, fakir fukarayı, zelili düşkünü, muhtacı yetimi, öksüzü, yersizi, yurtsuzu, elsizi, ayaksızı, dilsizi, dudaksızı, bir de Hasır Puş dedeyi üzmesinler. Şehri sadakasız, devleti sadakatsiz bırakmasınlar. Aksi halde Rabbim Teala hatırnaz kullarının hatrını sayar da daha büyük felaketlerle şehrin üstüne görünmez ordularını salar. Ha.
1: Hasır Puş dedenin dediği gibi ertesi gün sabahla öğle arasında İstanbul'dan bir cenaze daha çıktı ve ondan sonra taun hastalığı sanki kara bir bulutun rüzgar önünde savrulması gibi savrulup şehri terk etti ve gitti. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi dergahı bu salgın esnasında şehre çok büyük hizmetler etmişti. Öyle ki insanların dergahın hizmetli dervişlerini her gün değişen, yenilenen bembeyaz önlükleri, beyaz başlıkları ve ağızlarını burunlarını sardıkları beyaz sarık bezlerinden tanıyorlardı. Ellerine taktıkları ve yine her hastada yeniledikleri, daha sonra da yaktıkları beyaz kumaş eldivenlerden biliyorlardı. Onlar geldikleri zaman rahatlıyor, sanki hastalığı yenmiş de iyileşmişler gibi heyecanla ayaklanıyorlardı. Nihayet şehir yeniden temizlendi, baştan aşağı yıkılan, harabeye dönen mahalleler ustaların elinden geçti, insanlar normal hayatlarına yeniden döndüler. Ticaret canlandı, şehir ayaklanıverdi yeniden. Herkes yaşanan olaydan sonra Karacaahmet mezarlığına akın etmiş, girişte kıble canibinde bulunan ulu selvi ağacının altında yatmakta olan Hasır Puş dedeyi arar olmuştu. Ancak ipek tüccarı Kasım Efendi ve yanında gelenler dileklerini, muratlarını arz edip yanından ayrıldıkları anda sırra kadem basmıştı sanki. Bir daha hiç kimse onu o hasırın içinde sarılı vaziyette yatar şekilde görmedi. Dahası Hasır Puş dedenin kim olduğu, nereye gittiği, ortadan nasıl kaybolduğu kimse tarafından bilinemedi. Ama başta ipek tüccarı Kasım Efendi olmak üzere hadiseye şahitlik eden herkes her fırsatta Hasır Puş dedeyi hayırla ve dua ile yad etti. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bu büyük keramet ve yardımını hiç unutmadı. Yine o günlerden bir gündü. Deniz öyle dalgalı, hava öyle rüzgarlıydı ki kimse bir tek kürek vuramıyordu denize. Kayıklar siyah edilmiş, sağlam iplerle kıyıdaki kazıklara bağlanmıştı. Aksi halde hırçın ve deli dalgalar bir vuruşta o kayığı koynuna alıp gecenin karanlığında iyice kararan denizin içinde yok ediverirlerdi. Kayıkçılar, kürekçiler, sandalcılar ekmek teknelerinden olmamak için halat üstüne halat, düğüm üstüne düğüm bağlamışlardı. Rüzgar denizden karaya, karadan denize savrularak, dönerek, kıvrılarak esiyor, her dalgasında biraz daha şiddetleniyor, biraz daha korkutucu hale geliyordu. Fırtına gittikçe gücünü artırıyordu. Öyle ki bırakın kayıkla karşıdan karşıya geçmeyi, denizin kıyısına bile inmeye insan korkuyor, ürperiyordu. İşte böyle bir ortamda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin karşıya geçmesi, hem de acil bir şekilde geçmesi iktiza ediverdi. Has müritlerine hazırlanın karşıya geçeceğiz deyiverdi. Hiçbirisi tereddüt etmediler. Dergahtan çıkıp kayıkhaneye girdiler ve dergaha ait kayıklardan birine binip denize açılıverdiler. Onları görenler eyvah ne yapıyorlar bunlar demeye kalmadan gözden kayboluverdiler. O hırçın, o dalgalı, o fırtınalı deniz Aziz Mahmut Hüdayi sandala binip de vira bismillah dediği andan itibaren kayığın burnunun istikametindeki yol açılıverdi. Fırtına iki yana sanki bir koridor açmak istermişçesine yığılıverdi. Ortadan açılan yol denizi süt liman yapıvermiş, Aziz Mahmut Hüdayi ve müritleri güven içinde karşıya geçivermişlerdi. Dostlar, biliyor musunuz? O fırtınalı gecede Üsküdar'dan Eminönü'ne kayıkla geçerken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve dervişlerinin takip ettiği yola o günden sonra Hüdayi yolu denildi. Bugün bile fırtınalı havalarda acil bir durumdan dolayı karşıya geçmek iktiza etse, bilen kayıkçılar, dededen toruna miras olarak o bilgiyi aktaran kürekçiler, gemiciler hala Hüdayi yolunu takip etmekteler ve karşıda hava ne kadar sert olursa olsun selamet içinde o güzergahtan geçivermektedirler.

hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, gün döndü, Rabbim nasip etti, emretti, buluştuk, yine beraberiz. Allah-u Teala bu beraberliği dünyada, ahirette beraber etsin, devam ettirsin ve gönüllerimizi, yönlerimizi, niyetlerimizi, sevgilerimizi sevgisinde toplasın inşallah. Kardeşlerim, tamamlamak için yola çıktık ama tabii bu derse bakan yönüyle noksan kalan bir konumuz vardı. Geçen dersimiz itibariyle ana konumuz, kim bir kavme benzerse, bir topluluğa, bir insana, insan grubuna, onlardandır. Onlardan sayılır, onlardan olur. Hem dünyada onlara katılır, hem ahirette ölürken de onlarla bir beraberliği olacak. Bunun iyi yönü, kötü yönü vardı. Taklit etmenin, benzemek hem niyette var, özeniyoruz. Bir insana, bir fikre, bir zikre, bir yola, bir tipe diyelim. Her türlü insan tipi var çünkü. Hem özeniyoruz, hem de bezeniyoruz. Yani onun ahlakına uymak, onun gibi olmak istiyoruz. İşte bunun, bu itikat yönünden ele aldık. İtikat yönünden insan, Hakk'a uyanın dışındaki insanın kötü fiilini, haram fiilini, zulmünü ve benzeri çirkinliklerini nefsi evet dese de kalbiyle reddedecek. Kötülüğü evet demeyecek, rıza göstermeyecek, içinde olmak istemeyecek. Böylece itikat yönünden kötülüğe, kötülere benzemekten kurtulacak dedik. Sonra fiil olarak insanların birbirine benzediği yönler vardır. Ortak olarak ne bileyim, aynı tip elbise giyilebilir. Aynı tip, bunlar bir alamet olmayan elbiseler. Herkesin ortak malı gibi. Doğulu da batılı da herhangi bir dinden insan şu aleti kullanıyor. İşte şu elbiseyi giyiyor. Özel bir elbise değil. Herkese ait bir elbise olabilir. Onlarda da bir sakınca yok. Ama alamet olan işlerde, fiillerde, davranışlarda o dinin alameti. Onu ancak onlar yapar. Başkası onu yaparsa ancak benzemek için yapar. Onlardan yanlış ise onlar sakınmak lazım dedik dersimizin daha öncesinde kardeşlerim. Bir de sevginin, benzemek arzusunun iradeli olunca Allah dostlarıyla, güzel insanlarla, hayır sahipleriyle, ah şunlar gibi olayım demekle yapılan benzemeler, insan onların amelini yapamasa da gerçekten onlarla birlikte olmak arzusu o sonucu veriyor. Çünkü kardeşlerim, bakınız, insan sevdiği ile beraber olur hadisinde ne denmişti? İnsanın fıtratını da şöyle açtı bu hadis. Yani insan nerede olduğuna baksın. Nerede oturuyor? Kiminle oturuyor? Nerede oynuyor? Kiminle oynuyor? Kiminle eğleniyor? Nerede koşuyor? Ne yapıyor? O onun aslında hani öyle bir yolu uğramış, ne olduğunu bilmemiş de rast gelmiş, öyle değil. Evinden çıkmış bir insan. Akıllıdır. Ayakkabılarını giymiş, bir yola doğru gidiyor. Yön ve yön çiziyor kendine. Gideceği binlerce yer var. Yapacağı binlerce iş var önünde. Hayır ve kötülük olarak her türlü iş, her türlü meclis. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, işte iradeli yapılan, birisinin zorla götürmesi değil, sen kendin yola çıktın. Sevdiğin yere gidersin deniyor. Sevdiğin yere gidersin. Ve gittiğin yerde ne ise oralı sayılırsın. Şimdi bir insan kardeşlerim, bir cömertlerin sofrasına gitti. Vardı. Cömert insanların şöyle bir ahlakı vardır. Bir meclise, hadis-i şerifte de böyle anlatılır. Bir meclise bir hediye gelse, oturuyoruz. Birisi dışarıdan içeridekilerin kim olduğunu bilmeden veya bilerek içeriye bir hediye gönderse. Bu hediye ortalıkta getirildi, işte hediyenin sahibine, önüne kondu. Bu oradaki onu gören, o mecliste bulunan herkesin hakkı vardır. Diyelim portakal gönderildi. Bir çuval, bir kasa, bir tabak portakal. Hediye sahibi şunu diyemez: bana gelen bu şey artık benimdir, bana gelmiştir, adres benim, ben bunu afiyetle yerim demek cömertliğe yakışmaz.
Bu bir hassislik, cimrilik, katılık ve ne bileyim edep bilmezliktir. Cömert şöyle yapar, der ki buradan herkesin payı vardır. O portakal ne kadar yetiyorsa, o hurma, o şeker, o tatlı neyse, meclise kim varsa, o meclis dediğimiz şey orayı gören, oraya dahil olan her yer. Orada kardeşlerim, insan varsa insanların hepsine dağıtıldığı gibi sorulmaz. Orada oturan insana şu sorulmaz: efendim sen buradaki insanı seviyor musun, muhabbet derecen ne? Adam gelmiş orada oturuyor. Orada bir kedi de bulunsa canlı olarak, artık bu gelen hediyeden ona ait bir şey verilecekse, ona ait bir şey olabilecekse ona verilir. Cömertlik budur. Aynen bunun gibi deniyor ki, Allah'ın sevgisini çeken, nurunu çeken, rahmet çeken, aşk çeken, edep çeken ve dağıtan insanlarla, Allah dostlarıyla bir insan beraber olsa, onların meclisinde bulunsa, o meclisin içinde 50 kişi oturuyor bir arada, oraya iradeli gelinmiş. Kimse onun kafasına vurarak, elinden tutarak, ayağını bağlayarak oraya atmamış. Yönünü değiştirmiş, oraya gelmiş oturmuş. Şimdi kardeşlerim, orada bir insan namaz kılarken, namazda, namazın sonunda, zikir anında, sohbet anında, tefekkür anında birisi ağlasa, birisi tefekkür etse, birisi tövbe etse, birisi gözyaşı dökse, Allah'ım beni ve kardeşlerimi, buradakileri affet dese, alemlerin Rabbi Allah, oraya bir rahmet indirdiği zaman kardeşlerim, azamet sahibi, Rahman olan Allah'ın şanına yakışan şudur ki ve yaptığı da odur ki, inen rahmeti çekene verdiği gibi hak edene, isteyene, yanan ciğere, onunla beraber etrafında olan herkese pay verir ondan. Onunkini eksiltmeden orada oturanların hepsine illa affedildiyse hepsi affedilir. Rahmeti ilahiye geldiyse herkesin payına, o bilsin bilmesin amel defteri temizlenir, gönlüne nur iner, sevgi iner, feyiz iner, bilmediği faydayı orada Allah onun namına verir, ona verir, hediye eder. Çünkü o meclis, o beraberlik bunu istemektedir. Aynı şekilde Allah muhafaza etsin, bir yere kötülük işleniyor, kötülük, zulmet çekiliyor kardeşim, şeytan seviniyor, nefis seviniyor, vicdan ağlıyor, ruh ağlıyor, zulüm yapılıyor, haksızlık ve haram işleniyor. O mecliste oturan insanlar eğer orada iradeli oturuyorsa, gelmiş, takılmış, alkışlıyor, seyrediyor, dinliyor, oluyor, öyle duruyor, o insan da oraya inen zulmetten kardeşim payını alır. O da oradan siner üzerine, Allah muhafaza etsin, o da zararını alır, kalkar gider, bilmez nereden geldi bu, o meclisten geldi. Öyleyse hadis-i şerifte ne buyurulmuştu? Kişi sevdiği ile beraberdir. Yani siz nerede beraberliğe razıysanız, nereye gönlünüz hoş geliyor, nerede durmaya razısınız, onu sevdiğinizi bir anlayın en azından. Çünkü sevmeseniz uğramayacaksınız. İnsanlar pisliğin yanına uğrarlar mı? Çöplükte oturan insanı görseniz ne dersiniz? Normal insan uğramaz. Çünkü nefret eder. Oturan insan seviyor demektir. Şimdi bir hadisi şerif var kardeşlerim. Bu da güzel bir örnektir ve bize bir müjdedir elhamdülillah. Bir diyor veliler bunu bütün talebelerine ve davet ettikleri zikir halkasına katılanlara müjde olarak söylerler. Rahmet peygamberimiz buyurmuşlar: Allah meleklerini

böyle zikir çeken, Allah için toplanmış, Rabbinin nimetini zikreden, şükreden, zikreden grupların, insanların, halkaların, cemaatların, cemiyetlerin arasına gönderir. Böyle zikirleri yapan, halkaları dolaşan melekler vardır. Kardeşlerim, bu melekler gelirler, o halkada dururlar. Orada sağ şahit olurlar, orada oturanlara dua ederler. Sonra halka dağılır, bunlar amellerini alıp o insanların, alemlerin Rabbi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Her şeyi bilen Allah'ımız sırf oranın şerefini bize duyurmak için meleklerine sorar. Nereden gelirsiniz, nereden geliyorsunuz? Melekler de meclisten, zikir meclisi, ya Rabbim sana hamd ediyorlar. Sana şükrediyorlar, seni zikrediyorlar, senden affını istiyorlar, cehennemden sana sığınıyorlar, cennetini istiyorlar. Onların yaptıkları anlatıldıktan sonra Rabbimiz buyurur ki diyor, sizleri şahit olarak tutuyorum ki, şahit olun ki ben onların hepsini affettim. Bunu emir buyurunca işlerinden bir melek der ki, ya Rabbi orada bir insan var ki onlar gibi orada zikir için gelmemişti. Zikredenlerin içinde birisiyle bir işi vardı. O işini görmek üzere o meclise girmişti. Orada onu bekliyordu. O affedilen meclisin içinde birileri ya Rabbi biz affet diye zaten yalvarıyorlar. Öbürü de o yalvaran birisiyle herhangi bir işi var. Ama oraya gelmiş, gönül hoşluğuyla oturmuş, içeriye girmiş, oturuyor. Melek diyor ki ya Rabbim onu da mı affettin? Onun ihtiyacı başkaydı. Mevlamız buyuruyor ki onlar o benim zikrimi yapanlar, aşıklarım, sadıklarım öyle kimselerdir ki buyuruyor. Onlarla oturan bulunan kimseyi ben rahmetten mahrum etmem. Onlar şaki olmazlar. Şakinin bir manası günahıyla isyan edip Allah muhafaza cehenneme giren insan da şaki denir. Azgın ve sonu cehenneme çıkan insan, onlar ateşten kurtulmuş insanlardır. Onlarla oturan rahmetten mahrum olmaz. Şimdi neden oldu kardeşlerim? Şu gönlün sıcak durması ve o gönlün o bulunduğu insan grubuna razı olması, nefret etmemesi. Aynı meclisi paylaşıyorsun. Ben teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir topluluğu severse onlarla beraber oturmaya razıdır o. Oturabilir, sıkılmaz, kaçmaz. Kendi iradenle bak, zikir yapıyor, sen de onu öylece seyrediyorsun. Birisi hayır yapıyor, sen onu güzel gözle bakıyorsun, yanında oturuyorsun. Onun üzerine gelen rahmet sana da geliyor. Neden? Çünkü rıza gösterdin. Kardeşlerim, bu çok büyük bir nimettir. Burada Seyyid Ahmet Rufai Hazretleri'nin şöyle bir uyarısını da hatırlatmak istiyorum. Nefsime de, sizlere de kardeşlerim. Diyor ki, ey aşıklara, sadıklara, güzel insanlara özenen insan, ne olur elbiseyle kalma diyor. Elbisede kalma. Elbiseyle yetinme. Yani onların kıyafeti, güzel insanların, salihlerin, aşıkların, velilerin. Bu yolda diyor, önce edep, sonra elbise gelir. Demiş ki yavrularım, talebelerine söylüyor Seyyid Ahmet Rufi Hazretleri Efendimizin saadeti, pak neslinden gelen uyuca zat. Önce diyor içinizi, kalbinizi, niyetinizi velilere, dostlara, güzellere benzetin. Güzel olun, edeplenin. Sonra onları temsil eden, onların alameti olan elbiseyi giyin. Önce edep, sonra elbise gelmiş. Veliler bunlardır diyor. Siz de benzeyin. Tabii kadın kadın olarak, kadının bir veliye benzemesi elbiseyle olmaz. Gönlüyle olur, niyetiyle olur, sevgisiyle, sadakatıyla, o yönde, o yolda olur. Bu bizim için de büyük bir ahlaktır. Çünkü bir kıyafet kardeşlerim, diyelim bir alamet olsun. Hoca alameti, alim alameti, veli alameti, işte müftü alameti veya esnaf veya doktor, bir üniformayı giydin. Onun içinde olan insana, efendim eğer ehli değil de o elbiseyi giydirsek diyelim, doktor olmayan birisine daha eline bıçağı alınca ekmekten başka bir şey kesemiyor. Ameliyat doktoruyum diye gözüküyor, heyecanlanmış, heveslenmiş. Bu bir muayenehane assa, buna da güzel bir doktor elbisesi giydirdik, geleni kesecek bu. Gelen öldü. Yarım doktor da değil, hiç doktor değil.
Şimdi bu insan bu elbiseye hakaret etmiş olur. Bu elbisenin içindeki adam kendine de kötülük etmiş olur. Gelene de kötülük etmiş olur. Bu benzeme kötü benzeme oldu. Hakkı verilmedi. Önce sanatı öğreneceksin. Önce usta. Usta olmadan önce çırak elbisesi giy. Çırak sıfatını elde et. Çırak zahmetine katlan. O zahmeti gir. Ondan sonra hakkını ver, usta ol. Usta olduktan sonra usta elbisesi giy. Doktor ol, doktor elbisesi giy. Temsil edeceğin makamın hakkını vermeden o elbiseye girme. Bunun bir manası da öyle sahte gözükme demek. Benzeme adına. Bir de böyle bir hastalık da var. Gerçekten ben bir kardeşimle yüz yüze geldim. Çok da üzüldüm ama onun bir muhabbeti varmış. Hoca efendilere, büyük alimlere benzemek istiyormuş. Hani İstanbul'da yaşadım. Ben onun kıyafetini gördüğüm zaman inanın dedim ki ben bunun önünde diz çöküp ders alırım. Elhamdülillah böyle bir insana tanıştım diye seviniyordum. Öyle bir güzel benzemiş ki beni cezbetti. Dedim buna biraz çay ikram ettim. Bizim ders aldığımız bir yere gelmişti o kardeşimiz. Genç duruyor ama tam güzel bir alim. Dedim ki kardeşim nasılsınız, neredesiniz, nerede okudunuz, nerede bitirdiniz diye ben bitirdiği dersi soruyorum ona. Kıyafetine baktım öyle anladım ne yapayım. O bitirmek değil daha hiç başlamamış. İnanın dedi ki ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum dedi. Allah Allah ben Kur'an müfessiri diye beklerken hadis bilir, fıkıh bilir yani yol almış. Kıyafet tam onu temsil ediyor. İnanın konuştuk dedi ki ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum dedi. Bir şaşırdım. Yani ben nasıl diyeyim ki sen bu kıyafet nedir, bu söz nedir? Nasıl oldu, niye falan dedim. Dedi ki ben çok seviyorum hoca efendileri, alimleri. Hem tarihte okudum, hoşuma gidiyorlar. Hem gördüklerimi seviyorum. Onların kıyafeti dedi bana çok hoş geliyor. Hem kıyafet hoştur, içindeki boştur. Dedim tatlı kardeşim ben Allah için sana söyleyeyim dedim. Artık biraz da cesaret geldi. Kur'an-ı Kerim'i farz olan bir ilimdir. İbadetlerin ilmini. Bu yolu bak alimler canlarını vermişler. Vaktin var mı? Var. Akıllı, akıllı. Daha ne engelin var? Sen kıyafetle niye idare ediyorsun? Aynanın karşısına geç, hoca kıyafetiyle, alim kıyafetiyle seyret dur. Sana ilim kazandırmaz ki. O kıyafet sandığında dursun, dolabında beklesin. Sen şu normal talebelik kıyafetini giy, kolunu bir sıva, paçanı bir sıva, şu derse bir otur. O da biraz utandı, ben de utandım ama aldanmış oldum. Böyle olmaz, bu temsil edilmez. Bunun için tarihte insanların bu hakkını veremediği şeylere benzeme tehlikesinden kurtulmak için kardeşlerim Osmanlı Devleti zamanında bir tedbir alınmış. Demiş ki gerçekten hakikaten ruh terbiyesini veren kamil insan, mürşid olan, şeyh olan kimselerin kıyafeti şu olacak demişler. Böyle kanun çıkarılmış. Fetva verecek, insanların önünde müftü olacak. Şu kıyafeti şudur. Şeyhülislam Efendi'nin kıyafeti budur. Askerin kıyafeti budur. Yeniçerinin budur. Çırağın budur. Esnafın budur diye. Doktorun budur. Özel kıyafet vermişler ki sahteleri girip de o makamı zedelemesin, insanlara zarar vermesin. Benim gibi şimdi müfessir diye gittiğim adam Kur'an-ı Kerim okumasını bilmedi. Öyleyse o kıyafet giymeyecek. Ondan sonra hatta yine hizmetleri bilinsin, hürmetleri bilinsin diye seyyidlere ve şeriflere de özel bir sarık, özel bir kıyafet belirlenmiş. Yani bu insanlar bir Peygamber Efendimizin saadetli neslindendir. Bunları sevenler ahlaklarına benzesinler, yollarına girsinler, beraber olsunlar ama onların o güzel nesli temsil eden, o güzel edebi getiren, Peygamber Efendimizin emanetini getiren veliler, seyyidler ve şerifler demişler. Bu kıyafette giyecekler, giysinler. Onlar belli olsun. Onlar insanlara irşad etsin, dua etsin, hizmet etsin. İnsanlar da onlara hürmet etsin, edeplensin. Şimdi o kıyafetleri o tedbir için almışlar. Çünkü insanlar o benzeme adına şuna benzeyeceğim, buna benzeyeceğim derken nice fakirler zenginlere benzemek için kendilerini perişan ediyorlar. Nice genç kızlar, genç erkekler, böyle sanatkarlara onların bir çilesi vardır. O yola girdin mi? Yok. O yolu teptin mi? Yok. Zahmetine çektin mi? Yok. Sanatını öğrendin mi? Okuluna gittin mi? Yok. Zannediliyor ki o kendi başına oldu.
hiçbir sanat oturarak elde edilmemiştir. Eğer güzellik istiyorsak, güzel ahlak, güzel insan, kamil insan, hoş insan, tatlı insan, onlar o tattan önce bir çile çekmişler kardeşlerim. Benzemek istediğimiz kimsenin o çilesine de benzemek istemeli. Biraz olsun çilesinden de almalıyız. Yolundan, sabrından, amelinden, işinden, gücünden Allah onlarla beraber edecek inşallah. Rabbimiz şu dünyamızda inşallah güzel insanlara yönümüzü çevirsin. Güzel işlere, hayırlı işlere, kendi rızasına giden yola gönlümüzü çevirsin. O yolda bizi sabit tutsun, oradan kaydırmasın. Allah bize bırakmasın. Dostluğu ve dostlarıyla bizi hoş etsin inşallah. Nefsimizin eline bırakıp da boş etmesin inşallah. Akır ve akıbetimizi hayırlı etsin inşallah. Efendim hepinize hayırlı günler dilerim. Hürmetler sunarım.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 2848

0: 352-333-0707 Kayseri.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizle ve selamlarımızla bugünkü programımıza da başlıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Bugün rotamızı Akdeniz'in batısına, taşın şiire, mimarinin felsefeye, hüznünse zarafete dönüştüğü topraklara, Endülüs'e çeviriyoruz. Kurtuba'nın asırlık kemerlerinden, Elhamra'nın fısıldayan su seslerine, Sevilla'nın portakal çiçeği kokulu dar sokaklarındaki serinliklere doğru sesli bir yolculuğa çıkacağız. Yakın zamanda bu kadim güzergahı adımlayan çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Bize bir medeniyetin izini sokak sokak taş taş anlatmasını rica edeceğiz kendisinden. Endülüs'ün gören gözlerden, hisseden bir kalpten dinleyeceğiz inşallah. Çayınız kahveniz hazırsa arkanıza yaslanın. Endülüs yolculuğumuz başlasın Nurdan Hanım'la birlikte. Konuğumuz Semerkant Vakfı Gönüllüsü Nurdan Kaplan Hanım efendi. Hoş geldiniz Nurdan Hanım.
1: Hoş bulduk Gözlem Hocam. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağınızın tozuyla sizi misafir etmek isterdik. Nasip bugüneymiş ama eminim çok da güzel anlatacaksınız. İspanya denliğinde özellikle beyefendilerin aklına futbol geliyordur diye tahmin ediyorum. Madrid'i var, Barcelona'sı var. Bunlar olabilir belki ama siz İspanya'ya değil de özellikle Endülüs'e gitmeyi tercih ettiniz. Endülüs'e adım attığınızda coğrafyanın dili birdenbire değişiyor diye söylüyorlar. Gerçekten öyle mi? Uçaktan inip o topraklara ayak bastığınızdaki atmosfer nasıldı?
1: Evet, öncelikle dediğiniz gibi Endülüs diye girdiğimizde, yani o havalanına indiğimizde sanki yabancı bir yere, yabancı bir ülkeye girmiş gibi hissedilmedi açıkçası. Hani kendi açımızdan baktığımızda eşim ve çocuklarla hani orada görüşmemizde, konuşmamızda da bunu düşündük. Çünkü hani buralardan gerçekten bir İslam medeniyetini geçtiğini, bizden Müslüman

insanların ayak bastığını düşünüyor olmak, hani bir şehirlerin ruhu, gittiğiniz yerin, her yerin bir ruhu vardır ya, bu gerçekten orayı bize aktaran bir şeydi. Hani bazı şehirlerde

0: bir bölge ama şu an Endülüs özerk bölgesi olarak da devam ediyor.
1: Sizin meslek olarak alanınız da şehir planlama olduğu için bu şehrin ruhu ya da işte şehrin hali nasıl farklı olabilir? Bunu biraz daha açabilir misiniz bize?
0: Hani İslam'ın taşıdığı bir medeniyet var baktığımızda. Bunu gittiğimiz her yerde hani şehircilik anlayışında su en büyük medeniyettir. Hatta bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Hacer annemizi bıraktıktan sonraki o Zemzem'in ilk çıkmasıyla hiçbir kervanın dahi neredeyse uğramadan geçtiği o kupkuru vadide Zemzem'in akışıyla oraya bir yerleşim gelmiştir. Bir kervan gelmiştir ve nitekim orası şu an asırlardır akın akın insanların gittiği Beytullah olmuştur. O ilk su medeniyetinin gelmesiyle, yani su en büyük medeniyettir. İslam'da da hani temizlik imanın yarısıdır. Düsturuyla suyla pek çok şey taşınmıştır bizim hani hatta şunu da pek çok gittiğimiz şehirde olsun, beldelerde olsun, suyun olduğu yerde cami, şadırvan, işte pek çok gerekli kurumların olduğunu görürüz ve yerleşkeler daha çok oralara yoğunlaşır çünkü su en büyük medeniyettir baktığımızda. Biz Endülüs'te dediğimiz işte Kurtuba olsun, işte Granada olsun, Sevilla olsun, oralarda bazı işte rehberler de vardı. Rehberleri anlatırken hepsi farklı rehberdi, farklı dinlere mensuplardı ama hepsinin tek dediği ortak söz şuydu: su gördüğünüz yeri bilin ki burada Müslümanlar yaşamıştır. Havuz gibi bir şey gördüğünüzde bilin ki buradan Müslümanlar geçmiştir diyerek hani dünyanın pek çok yerinden gelmiş turistlere bunu bu şekilde özetliyorlardı. Hani sürekli bunu pek çok hani 2-3 cümlenin devamında geçen bir şeydi aslında bu.
1: Endülüs nasıl Endülüs oldu? Yani o orta çağın karanlığındaki dünyada Endülüs nasıl İslam'ın bu nuruyla aydınlandığı, sularıyla şenlendiği nasıl oldu? Tarihini biraz anlatabilir misiniz?
0: Yani hani bizler de ortaokul, lise yıllarımızda tarih kitaplarında okurduk. Hep biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan irtihaliyle birlikte Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'dan bu yana gelen halifelik döneminden sonra İslam'ın Arap Yarımadalarına, Kuzey Afrikalara kadar ilerlemesiyle Tarık bin Ziyad komutasında da Avrupa'ya açılacak olan Cebeli Tarık Boğazı'nın geçimiyle beraber İspanya'dan Avrupa'ya açılan bir İslam'ın nurunun yayılması aslında. Asırlarca aslında Avrupa'ya İslam'ın beşiği olmuş. Yani medeniyetin merkezi olmuş aslında bu bölge. İspanya'dan açılmış bu kapı. Aslında. Evet ve gerçekten hani insan bu tarihi okuduğunda çok büyük bir tefekkür kapısı baktığımızda. Hani Avrupa Avrupa dedikleri denir ya bazen, hani şu an günümüzde gençleri özellikle Avrupa'ya özendirmeye, hani oralara gitme gelme bir turist gibi, fakat baktığımızda Avrupa'nın asıl medeniyet kaynağı İspanya'dan İslam'la taşınmış. Sadece şu örneği verelim. Hani bunları belki daha da detaylı aktaracağız az sonra. Yani Avrupa'da kapkaranlıkken, bildiğimiz kapkaranlıkken, hani zahiren de karanlıkken, manen karanlık tamam orası ama zahiren de hiçbir şekilde sokakların dahi aydınlatmasının olmadığı bir dönemde sokak lambalarına kadar aydınlatmalar buradan Avrupa'ya taşınmış. Yani Paris denildiği dönemlerde hani daha sokaklar Paris'te dahi, Londra'larda dahi karanlıkken İspanya'dan sokak lambalarının aydınlatması İslam medeniyetiyle yayılmış, ulaşmış buralara.
1: Oraları gezen seyyahların notlarında da yani şaşırdıkları, gene kendi coğrafyasının seyyahlarının şaşırdıkları, o dönemlerde bir hanım işte şehrin bir ucundan öbür ucuna güven içinde ve aydınlıkla gidebiliyordu diye bunları kendi tarihçelerine geçiriyorlar. İnanılmaz, çok büyük bir medeniyet diyerek.
0: Evet, hatta bu sebeple de ilmin yayılmasının da en büyük sebeplerinden biri olarak bu sokak aydınlatmaları geçiyor. Çünkü geceleri bile buluşup alimler pek çok ilmin müzakeresi, yazımıyla ilgili bir araya gelebilmişler. Hani gece gündüz demeden o ilmin ihyası için de bu çalışmalar buralardan çıkmış.
1: Bütün bu giriş kapısını açan bir komutan var, Tarık bin Ziyad. Tarık bin Ziyad'ın geçişini bize bir anlatabilir misiniz?
0: Tarihimize evet baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi komutan Tarık bin Ziyad şu an hala Cebeli Tarık

0: Boğazı olarak geçiyor biliyorsunuz. Buradan 7000 kişilik bir komutasıyla beraber geçiş yapması gerekiyor. Fakat karşıda malum her zaman olduğu gibi İslam Birliği'nin karşısında kat be kat düşman var. Ve buraya geldiklerinde kendisi bir an bir tefekkürde bulunuyor ve bir rüyayı dalıyor o sırada. Bu tefekkürün sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor ve ona yürümesini söylüyor ve kendisi ashabıyla önden gidiyor ve Tarık bin Ziyad da peşlerinden yürüyor. Bu rüyanın peşine Tarık bin Ziyad burayı kesin fethedeceğiz ümidiyle inanarak yola çıkıyor. Hani askerin yarısından çok daha düşman ordusunun karşısında yarısından çok daha az olmasına rağmen ve askerlerini de hiçbir şekilde pes etmemeleri adına bütün gemileri yaktırıyor ve asırlardır kullandığımız gemileri yaktım deyimi de bu Tarık bin Ziyad'ın bütün gemileri yaktırıp bu fethe çıkışından kaynaklanıyor. Ve nitekim de bütün gemileri yaktırıyorlar ve elhamdülillah 700 sene sürecek olan İslam'ın taşınmasına çok büyük bir vesile olunmuş oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğiniz hani medeniyeti götüren bir toplum var, İslam toplumu var. Aslında İslam toplumunun dünyadaki bir görünür olduğu alan, farklı bir kültürle karşılaştığı ve orada görünür olduğu alan da Endülüs. Bir nevi Avrupa'da İslam'ın vitrini değil mi? Nasıl bir vitrin sunmuş Endülüs?
0: Evet, Endülüs İslam'ın Avrupa'ya bak İslam bu dediği bir vitrin olarak geçiyor. Çünkü İslam'a dair ne varsa camisiyle, avlusuyla, hamamıyla, kütüphaneleriyle, gece lamba aydınlatmalarıyla her şeyiyle İslam'ın tam bir vitrinini sunmuş Avrupa'ya. Ve burada bildiğiniz üzere Granada'daki Elhamra Sarayı. Hatta dünyadaki cennet olsa burası olurdu diye pek çok rivayetler var. Yahya Kemal Beyatlı'nın uzun bir metni var hatta burayla ilgili. Burada da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Osmanlı mimarisinde de bu şekildeydi. Dışarıdan bakıldığında gayet sade bir şey ama içeri bir giriyorsunuz ki hanıyla, hamamıyla, o çeşitli bahçeleriyle, meyve ağaçlarıyla ki İspanya'nın en meşhur şeyi portakal ağaçlarının o kokusu. Elhamra Sarayı'ndaysa hem su sesleriyle hem bu portakal ağaçlarının doğal kokusuyla çok fazla tedavi yöntemleri, kokularla dahi tedavi yöntemleri uygulanmış. Bu araştırıldığında çok daha biraz derin metinler çıkıyor. Ama genel itibariyle su sesinin ve kokunun ne kadar önemli olduğu da daha o asırlarda hatta öyle bir sirkülasyon sağlanmış ki o portakal ağaçlarının dikiminde o rüzgarların savurmasıyla geçen portakal ağaçlarındaki o koku ne şekilde ne yöne gidip nasıl bir tedavi uygulayacağına kadar su seslerinin ne şekilde tedavisinin yapılacağına kadar pek çok psikolojik hastalıklara kadar açıklanıyor kitaplarda kaydanklarda. Fakat yine hani en başta sorduğunuz nasıl bir duygu hissettiğiniz evet görünce o muhteşem yerlerin beşikliğini yapmış İslam medeniyetinin bir gururunu yaşıyorsunuz. Gittiğiniz işte gördüğünüz o turist gruplarının içerisinde Müslüman bir aile olarak. Fakat maalesef ki şu an İslam'a dair ne ezan sesi ne o mihrapların içinin hani ihya olmamış şu an ihya halinde olmaması ciddi derecede acı veriyor insana. Çünkü yine bir rehber şöyle demişti. Bu gördüğünüz şeyleri bakınca mimari olarak zannedeceksiniz ki burası cami fakat burası bir katedral. Hatta dedi buradaki %95'inden fazlası camilerden döndürülmüş katedral döndürülmüş şekilde kullanılan katedrallerdir. Hiçbir şekilde mimarileri de bozmamışlar. O müthiş eserler, müthiş mimarilik, sanatçılık o kadar güzel uygulanmış ki o dönemde ki Elhamra Sarayı'nda girdiğinizde müthiş bir mimari ve sanatçılıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi turistler malum bizim gittiğimiz vakitte pek çok ülkeden, pek çok dini gruplar vardı. Fakat biz biraz daha bir dikkat çektik. İşte benim çocuklarımız işte kızlarım tesettürlü genç kız işte üniversite yaşında oğlum eşim İspanya'nın sıcağına rağmen tesettüre uygun bir kıyafetle en başta bir kılık kıyafetle dikkat çekiyorsunuz zaten o grupların içinde. Daha sonrasındaysa o sarayın içine girip her karışta neredeyse yani binlerce kez tekrar edilmiş hatta ben biraz araştırmaya çalışmıştım. 6000 diye geçen yer de vardı, daha fazlası diye geçen vardı. Asırlar öncesinde, daha 700 yıllarda yüzlerce yıl süren bir işçilikle, sanatçılıkla ayetler duvarlara kazınmış. Ve düşünelim ki şu an asırlar geçmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde bozulmamış. Ve siz bakıp hayran hayran işte izi bakıyorsunuz hani o ayeti kerimelere. Biz işte burada Müslüman bir aile olarak o hayranlıkla bir an kayıtlar almaya başladık. Biraz da işte mesleki açıdan eşim kızım falan hani o dikkat çekicilik de apayrı oldu. Ama diğer dediğim gibi diğer dine mensup kişiler hani biraz daha turistik bir gezi gibi. İşte hani bakıyorlar evet müthiş bir sanat ama biz Kur'an-ı Kerim'den olan ayetleri görmüş olmamız orada. Yani bildiğimiz dünyaya, Avrupa'ya haykırmış Yusuf suresinin 21. ayeti, Allah'tan başka galip yoktur ayeti ard arda ama dediğimiz gibi binlerce kez tekrarlanmış. Yani bu
1: hiç kesilmeden duvarları döndüğü
0: evet,
1: söyleniyor.
0: Evet, her bütün kemerlere kadar. Yani bir bakıyorsunuz duvar gibi hani evet yazıyor. Her yer ama her yer o işçilikle dolu ve o asırlarda bunlar yapılmış ve en güzeli yine dediğim gibi hala sanki dünyaya haykırıyor. Hani imarı ve ihyası çok önemlidir ya medeniyette her şeyin. Hani şu anda da baktığımızda büyüklerimizin yapmak istediği medreseler, vakıflarımız adına yapılan pek çok çalışmalarda hep imar ve ihyadan bahsedilir. İmar evet bir şeyi en güzel şekilde yapmak. Fakat en önemli kısmı da yine oranın ihyasıdır. İhya da hani nedir? Evet çok güzel mihraplar var bakıyoruz ama içinde ezan okunmadıktan sonra o mihrapta bir imam Allahu Ekber demedikten sonra ihyası olamıyor. İşte şu an Sadatların da uluslararası yapılan, ülkemizde yapılan, pek çok çalışmada yapılmak isteyen bütün hedef, gaye de bu imarın ve ihyanın devamı. İnşallah en büyük ümidimiz de yeniden o Endülüs topraklarında, o mihraplarda yeniden ezanı Muhammedilerin okunup oralarda namaz kılınabilmesi. Çünkü dediğimiz gibi burada bütün astronomisinden tutun, tıp, matematik, yani pek çok büyük alimler hatta heykellerini dahi yapmışlar ve hala duruyor o alimlerin. Oradan yayılmış yani ilim adına, bilim adına yani medeniyetin tam bir beşiği olarak Avrupa'ya da haykırmış ve taşımış.
1: Bu Medine Tüz Zehra Sarayı deniyor. Yani hani güzelliğin medeniyeti aslında ve şiirin taşa kazınmış hali olarak geçiyor. La galibe illallah. Hani bunu hakkını herkes teslim ediyor. İyi, güzel, doğru yapılan, dost doğru olan şeyin hakkını hani gerçekten herkesin gözüyle, estetiğiyle bildiği, gördüğü halde yapacak güzel işleri Rabbim bizlere de nasip etsin. Endülüs'te sanat zaten bir zerafet olarak var oluyor ve kendi dilini oluşturuyor. Yani alıştığımız her toplumun bir görsel dili var. İşte bizim camilerimiz farklı mimari olarak, Arap camileri farklı. Endülüs'ün de kendi mimarisinin bir dili var. Bu dil aslında elbette ki temel kaynağını İslam'dan alan ama işte karşılaştığı kültürlerle birlikte şekillenen bir anlayışta ilerliyor. İhya çalışmalarında da aslında bütün bu güzel sanat eserlerinin, binaların içini ihya etmenin en önemli yolu da yine ilimden ve alimden geçiyor. Biliyoruz ki Endülüs'te yetişmiş o kadar çok alim var ki sizin söylediğiniz hani çalışma süresini gündüze geceyi katarak, gece gündüz çalışarak ilim ortaya koymuş. Peki bu alimlerden böyle hepimizin bilebileceği ilk aklınıza gelenler hangi isimler olur?
0: Hepimizin bildiği üzere İbn Sina, İbn Haldun, İbn Rüşd gibi büyük alimler ilimleri buradan yine Avrupa'ya taşımış ve burada çok dikkat çeken bir yer var yine hani Avrupa'nın medeniyetinin olması yönünde. Kurtuba Kütüphanesi'nde o dönemde Avrupa'da 400 kitap varken sadece Kurtuba Kütüphanesi'nde 400 bin kitap bulunuyor. Yani düşünelim ki bu aradaki farkı nasıl bir ilim beşiği ve yine ama işte en acı kısım ne zaman ki İslam'ın elinden, Müslümanların elinden alıp kaybedildiğinde bütün bu kitaplar yakılıyor ve maalesef şu an Filistin'de, Gazze'de olduğu gibi kadın çocuk demeden herkes ya Hristiyan olacaksın ya da yok edileceksin şeklinde maalesef yok ediliyor. Ya tamamen burayı terk edeceksin ya öleceksin yani. Ve bu şekilde de biz pek çok Filistin bayraklı evler gördük. Hatta bir Filistinli bir esnafın müşterisi olmak nasip oldu. Biliyorsunuz o yurt dışına gidildiğinde en önemli şey bizler için helal gıda olayı. İşte bizleri tesettürlü işte Müslüman bir aile olarak görünce hemen zaten diyorlar ki helal gıda, helal gıda. Elhamdülillah hani teknoloji var, gençler yanımızda, hemen bir tarıyorlar. Tamam, buraya bira da var, şu da var, bu da var. Ha, burada ne kadar helal gıda deyip hemen en helal gıda, güvenilir bir yer bulmak için herkes orada konaklamışken biz ki bayağı bir yol yürüye bir gittik Filistinli bir kafe. Ve o kafenin sahibiyle de sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi de İstanbul'a geleceğini, işte bizi hemen Müslüman aile olarak görünce nereden geldiğimizi, işte hangi şehir, İstanbul'u, onların da gözleri parladığını görmek çok mutlu etti bizi orada da. Hani biraz onlarla da bir hasbihalimiz oldu. Hep size dua halindeyiz sürekli. Yani Müslümanlar hep Türkiye'de, İstanbul'da, ayrıca size hep dua halinde diye. Ayrıca bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hatta öyle bir tevafuk oldu ki biz Sevilla'da konaklamıştık. Arada bir 3 saatlik bir yolumuz vardı. Sonra geri döndük biz ertesi gün. Yine başka Filistin'de helal bir yer bulmuştuk. Bir baktık oradan oğluma biri sesleniyor. Orada çünkü oğlumla da bir muhabbetleri geçmişti. Allah Allah diyorum, Türkiye'den acaba işin falan tanıdı birinde mi tevafuk etti? Kim sesleniyor ismiyle oğluma diye. Bir baktık o Filistinli kafenin sahibi. Orada da karşılaştık. Ve gene böyle bir hoş muhabbetle oğlumla eşimle görüşürüz inşallah İstanbul'da da diyerek bir ayrılma oldu. Hani orada anladığımız kadarıyla da hani bu orada yaşayamayanlar işte bayağı bir ülkenin dışında yerlerde kendilerine, hatta mağara gibi yerlerde bir dönem yaşamaya çalışmışlar, hayatı tutunmaya çalışmışlar. Sonrasında da işte ne kadar çok cüzi de olsa Müslüman aileler kalmış. Onların da çoğunda Filistin bayrakları asılıydı.
1: Allahu alem, bilmiyoruz tabii ki, bunu bilemeyiz ama hani bugün Filistin davasında garibana destek olmak noktasında da en çok sesini yükselten o oldu. Demek ki hani kültürel aktarımla da gelen bir kültürel bilinçaltımız var. Belki de o Müslümanlardan kalan kültürel bilinçaltının kırıntılarıyla bile haklıdan yana durabildiler. Medeniyet böyle bir şey aslında. Zihinlerde de taşınıyor gelecek nesillere. Yine medeniyetin taşınmasına, özellikle İslam medeniyetinin taşınmasına çok temel bir yapı daha var. Bir yere gelindiğinde önce çeşme, sonra cami yapılırmış. İkincisi camiye gelirsek, sudan sonraki önemli kültür eseri olarak. Dünyanın en büyük camilerinden birisi olan Kurtuba Camii var. Kurtuba Camii hakkında ve İspanya ve Endülüs'te gezilecek yeni yerler konusunda konuğumuz şehir planlamacı ve Semerkant Vakfı gönüllüsü Nurdan Kaplan Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Yine sizlerle birlikte olalım inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programındayız. Konuğumuz şehir planlamacı ve Semerkant gönüllüsü Nurdan Kaplan Hanım'la birlikte Endülüs'ü konuşuyoruz. En son Kurtuba Camisi'nde kalmıştık. Dünya gözüyle Kurtuba Camisi'ni nasıl gördünüz?
1: Dünya gözüyle baktığımızda evet çok büyük bir cami. Fakat bizim adımıza, Müslümanlar adına insanı içini acıtan, gerçekten sadece kenara oturup saatlerce belki tefekkür edebilirsiniz orada. En çok düşündüğümüz şey şu oldu. Var olan, sahip olduğu

her türlü değere ne kadar kıymet vermemiz gerektiği ve ona sahip çıkmak adına da ne kadar hiçbir zaman pes etmeden gayret etmemiz gerektiği yönünde oldu. Çünkü düşünelim ki bu Kurtuba Camii asırlarca İslam'a hizmet etmiş, Avrupa gibi bir yere İslam medeniyetini taşımış. Fakat şu an sadece taş duvardan ibaret olup bize mimarisiyle, imarıyla gözümüzün önünde olan bir şey. Şu baktığımızda hem İslam medeniyeti açısından hem de dünya mimarisi tarihi açısından çok büyük sembolik yapılardan birisi Kurtuba Camii. Dünyanın en eski, en büyük camilerinden, müthiş sütunları, o kırmızı beyaz sütunları 850'den fazla olan, o eşsiz mihrabıyla, kubbesiyle, gerçekten hele ki o geçmiş asırları düşünerek baktığımızda, asırlar önce bile böyle müthiş bir işçiliğin, sanatçılığın olması, mimarinin olması gerçekten insanı hayranlık içerisinde bırakıyor. Ve 16. yüzyıldaysa maalesef ki İslam'la Hristiyanların birleştiği, iç içe geçen benzersiz bir yapıya dönüşüyor. Hatta oradaki rehberler hani Müslüman değillerdi neticede, anlatıyorlar sürekli. Çok da objektif maalesef anlatamıyorlar. İşte bize sürekli anlatıyor işte sütunları tek tek. Zaten bizler hemen anlıyoruz ki o kırmızı beyaz, o sade, o müthiş sütunlar İslam'ın eseri olanlar belli. Onlar yıkılmamış, onların boyutuna taşıyabilmek için bazılarını altına döşemeler yapılıp hatta tek tek gösteriyorlar, bakın işte bu fark bu. Fakat o sütunların üstünde illaki sembolik ya hayvan figürleri ya işte çıplak insan, işte güya melek diye gösterdikleri zaten katedrallerinin hepsi onlarla döşeli. Hatta malumunuz işte bu altın sömürgesinde alınan Müslüman ülkelerden alınan o zaman 40 ton diye hatırlıyorum ama yine de yanlış bir şey iletmeyeyim dinleyicilerimize. Tonlarca altınlarla katedrallerin tavanları kaplanmış. Baktığınızda her yerde ya insan figürü ya özür dileyerek tekrardan çıplak insan figürleri bunlarla doldurulmuş. Ve hani ta en başta da sordunuz ya ne düşündünüz diye. Gerçekten hani bir İslam'ın esintisinin geçtiği topraklar olduğunu bir şekilde hissediyorsunuz. Zaten başta da söylemiştim, yine rehberler diyor ki işte siz bu eseri gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu İslam eseri mi, işte Müslümanlara mı ait, cami mi diyeceksiniz. Çünkü her yerde bir mihrap görüyorsunuz. Çok fazla caminin yapıldığı bir yer olarak geçiyor. Fakat şunu eklemişti, bu gördüğünüz eserlerin %95'i camiden katedrale çevrilmiş durumda. Ve gerçekten şu an günümüze dönüp tarihimize baktığımızda şehitlerimizi tekrar tekrar dualarımızla inşallah yad etmemiz gerekiyor. Bizler de şu an hani ezan-ı Muhammed'i okunan, mihraplarında namaz kılınan, camilerimiz olan bir ülkede, şehirlerde yaşıyoruz. Ne kadar kıymetini biliyoruz. Dediğiniz gibi imarı var ama ne kadar ihyasını yapabiliyoruz. İnşası olmuş yerlerimizin ne kadar ihyasını yaşatabiliyoruz. Gerçekten hani Semerkant gönülleri olarak da büyüklerin muradınca yapılmak istenen hep de bu yönde olduğunu düşünüyoruz. Doğuda olsun, yine batıda olsun, her türlü Anadolu'da olsun, pek çok hala şu an Avrupa şehirlerinde olsun, hep İslam'ın medeniyeti taşınılmaya çalışılıyor. Yine İsmail'in en büyük araştırmalara baktığımızda kılıçla değil medeniyetle fetihlerin olması. İşte hani hep bir murat vardır ya, gönüller yapmaya geldik. Gerçekten bizler de yaşayarak yaşatma gayretinde olacağız inşallah. En başta da kendimiz sahip olduğumuz değerlerimize, vatanımızdaki, ülkemizdeki milli manevi her türlü değerlerimize de sahip çıkılarak bunları ihya edeceğiz inşallah. Çünkü o burukluğu yaşamak en acısı. Hani yine malumunuz Saraybosna, Bosna Hersek, yine pek çok

0: gittiğiniz belli ülkelerde savaştan geçmiş, işgale uğramış pek çok yerde buna şahit oluyoruz. O hüznün verdiği, hani İslam'ın evet asırlarca taşınmış olduğu o beşi şu an tamamen başka ellerin altında olması bizler adına gerçekten çok üzücü, ama inşallah dualarımızdadır. Rabbim Ümmet-i Muhammed'e tekrar ihyasında nasip eylesin.
1: Bu ihya yolunda söz söyleyebilmek, koşturabilmek, bir işin ucundan tutabilmek de aslında bütün o ihya faaliyetine ortak olmayı getiriyor, değil mi?
0: Evet.
1: Kimi zaman hani çok basit gözüküyor, işte gelen sohbete gelenlerin ayakkabısını çevirip koyan bir hanımefendi de aslında büyük bir ihya faaliyetinin paydaşı, ondan payını alıyor. Dediğiniz gibi hani la galibe illallah deyip de Cebeli Tarık'a geçen Tarık bin Ziyad da aslında aynı davaya hizmet ediyor. Endülüs belki hani hepimiz elhamdülillah bu topraklarda kaybetmeden vatanımızı kaybetmenin acısını çok şükür yaşamadık. Rabbim inşallah hiç kimseyi yaşatmasın, ama kaybetmiş olmak sanıyorum Endülüs'ün en büyük altı çizilesi noktası. Araştırma yaparken hani benim içimde de en çok hüzün olan yerlerden bir tanesi Giralda. Maalesef kaynaklarda bugün bizim çocuklarımız internete girip araştırma yaptığında Giralda Çan Kulesi diye geçiyor, ama aslında orası bir minare. Peki nasıl bir minare?
0: Evet, burası da Sevilla'da bulunan en yüksek, o zamanın zamanında çok yüksek güç gösterisi olarak da görülen bir minare inşa ediliyor. Fakat merdivenle de değil. Müezzinin atıyla çıkabileceği genişlikte rampadan oluşan 104 metre yükseklikte olan bir minare ve en tepeye çıktığınızda şehir ayaklarınızın altında görünüyor. Biz gene açıkçası o hani burası evet bir zaman bizlerindi, İslam topraklarındandı ve bizim ecdadımız la ilahe illallah diyerek buraları çıktı diyerek bizler de o niyetle orayı tırmanmaya çalıştık, ama ciddi manada yorucu. Kat be kat çıkıyorsunuz. Hani düşünün ki hani normal bir minarenin merdiveni bile ne kadar zordur. Burası 104 metreyi tırmana tırmana çıkıyorsunuz. Merdiven de değil. Dediğimiz gibi müezzin atıyla çıkabilsin diye yapılan. Diyorsunuz ki hani buradan asırlar öncesinde ezanı Muhammed'i en yüksek yerden bütün her yere yankılanıyor, haykırıyordu Allahu Ekber diye. O heyecanla yine çıkıyorsunuz, fakat çıkar çıkmaz neredeyse kafanıza çarpacak şekilde çanlarla tam tepenizde çanlar bitiyor. En tepeye çıktığınızda maalesef her yerde çan vardı. Hatta dedik ki Allah muhafaza bir çan çalmaya başlarsa şu an kulaklarımız ne olur? Biraz şehre bakıp o gene hüznü, maalesef bize orada hep hüzün düştü. Bir taraftan evet güzelliğini görüyorsunuz, ama Müslüman bir kimlik olarak gittiğiniz için o hüznü yaşamak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Dediğiniz gibi Rabbim hiçbir zaman hani kendi ülkemizde, vatanımızda bu hüznü bizlere yaşatmasın. Ve bir an önce de bu savaş eşiklerinde olan Filistin'deki, Gazze'deki Mescid-i Aksa gibi en kutsal değerlerimiz olan yerlerimizde Rabbim tez zamanda en korunaklı şekilde selamete çıkarsın. Bütün Müslüman kardeşlerimizin bulunduğu beldeleri feraha erdirsin inşallah.
1: Amin. İnşallah Müslüman olmayan beldelere de hani nasıl ki Endülüs Emevi Devleti'yle giden bir huzur varsa, Rabbim o huzuru götürmeyi de inşallah bize ve neslimize nasip etsin. İslam'la şereflenen bahçelerin bir nevi hani dünyadaki cennet bahçesi gibi olabilmesini de nasip etsin inşallah Rabbim. Bu arada Endülüs'te de cennet bahçesi olarak geçen bir mekan var. Orası neresi?
0: Evet,

0: Nurten Hanım, biraz önce bahsettiğimiz bu minare nerede yer alıyor?
1: Burası Sevilla'da yer alan, dediğimiz gibi dışarıdan baktığımızda orijinal cami minaresi, fakat bugün Çan Kulesi. Burası bir zamanlar İslam şehriydi diye dedirten tek yapı aslında, şehrin ortasında ve 104 metre diye bahsettik. Yine burada El Cezer Sarayı, içerisi İslam, dışı Hristiyan olan bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burası kralın sarayı, Hristiyan krallar tarafından yaptırılıyor ama mimarları, ustaları, işçileri hep Müslüman, Müslümanlardan. Bu yüzden saray baştan sona İslam sarayı gibi. Hatta bunu yine rehberler, dediğimiz gibi dünyanın her bir tarafından farklı dinle mensup gruplardan gelen turistlere anlatırken, buraya baktığınızda Müslüman neden buralar İslam'a ait gibi düşünüyorsunuz diye soruyorlar ve bunun cevabını da şu şekilde açıklıyorlar. Krallar Müslüman olan işçilere, ustalara özellikle seçip yaptırıyorlardı bu işçilikleri.
0: Neden?
1: Bu yüzden saray baştan sona İslam sarayı gibi. Bu sanatçılıktaki muhteşem sanat işçiliklerinden
0: onlar biliyorlardı.
1: Evet. Ve duvarlarda Arapça "Allah'tan başka galip yoktur" yazıları, avlular, fiskiyeler, çiniler tamamen Endülüs tarzı. Ve burası Elhamra'nın küçük bir kardeşi gibi. Buna da tarihçiler müdeccan sanatı diyor. Hristiyanların Müslüman ustalara yaptırdığı İslam sanatı olarak geçiyor. Hatta pek çok filmlerin de, ünlü olan pek çok yabancı filmlerin de burada sahnelerinin çekildiği söyleniyor. Yine Sevilla'da İslam'ın en ilginç izi olarak sokak isimleri ve seramikler yer alıyor. Sevilla'da her köşe başında mavi beyaz çinilerde Arapça desenler, mağribi motifler görülebiliyor. Bu flamenco müziğinin bile kökeninde Müslüman ve Yahudi ağıtlarının var olduğu söyleniliyor.
0: Bu arada yine Endülüs'te çok meşhur olan meydanlardan birisi de Aslanlı Meydan. Bu biraz önce anlattığınız Elhamra Sarayı içindeki bir alan ama oranın özelliğini bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Evet, Elhamra Sarayı'nda en dikkat çeken şeylerden biri de 12 aslanın bulunması ve ağızlarından hiç durmadan su akıyor olması. Malumunuz İslam mimarisinde hani üç boyutlu hayvan figürlerine yer verilmez. Bundan dolayı da ayrıca bir tartışma konusu. Ama şu şekilde de baktığımızda 12 aslanın ağzından su akması, eski sistemde her saat bir aslanın ağzından su akarmış. Yani saati gösterilmiş. Yani bir su saati, bir takvim gibi. İslam'da ilim ve astronominin çok kıymetli olduğu için bu meydan bir rasathane gibi olarak da kullanılıyormuş o asırları düşündüğümüzde. Fakat şöyle de bir tartışma çıkıyor bazı İslam alimleri açısı tarafından. Bu meydanda heykel var, bu İslam'a aykırı, bu yüzden Endülüs yıkıldı demişler. Çünkü İslam sanatında canlı heykeli yapılmaması Endülüs İslam'ının en cesur, en tartışmalı eseri olarak diye de geçiyor baktığımızda Aslanlı Meydan'a.
0: İlim açısından da Endülüs'ün bir farkı var mıydı? Endülüslü alimlerin ürettiği bilgiler nasıldı?
1: Endülüs'teki alimlerin farkı, doğudaki alimler genelde bir alanda uzmandı. Endülüslü alim her şeydi. Hem fakih, hem doktor, hem şair, hem astronom. Ve buradan matematikten felsefeye, astronomiye, tıp ilmine kadar pek çok ilim, bilim Avrupa'ya taşınmış. Pek çok kaynak, kitapların hepsi kütüphanelerde yazılmış. Fakat maalesef ki İslam'ın elinden alındıktan sonra da pek çok eser yakılarak maalesef ki yok edilmiş. Endülüs'te çok fazla kütüphaneler vardı. Hepsinin ortak sonu maalesef ki o dönemdeki alimlerin olsun, bilim insanlarının olsun sonu sürgün oldu. Ve pek çok alim Fas'a, İstanbul'a göç etti. Osmanlı'ya gelen çok alim ise Endülüs kökenliydi. Bunlar da İbni Rüşd, İbni Arabi gibi hepimizin yakinen bildiği, kulağımıza illaki aşina olarak duyduğumuz büyük alimler de mevcut.
0: Endülüs'ten hani insan dönerken bavulunda hediyelik eşyalardan ziyade galiba biraz hüzün mü kalıyor?
1: Evet, yine söyleşimizin başında geçtiği gibi rehberlerin anlattığı bu gördüğünüz eserleri İslam'a ait cami zannediyorsunuz. Fakat bunların %95'i camiden katedrale döndürmüş halidir diye. Ezanı duyamamak ve o mihraplara bakıp orada işte insan figürü, işte Meryem Ana kucağında Hazreti İsa'ya selam figürü gibi her yerde bu figürlerin, o mihrapların o figürlerle doldurulmuş olmasını görmek bütün, eminim hani İslam'a dair pek bilgisi olmadan dahi sadece turist olarak giden bir Müslüman kardeşimiz için de aynı üzüntüyü verecektir. Çünkü biz orada bazı ailelerle tanışma fırsatımız oldu. Bir aile Filistinliydi. Arabistan'dan gelmişler. Savaştan sonra Arabistan'a yerleşmişler. Bir aile Londralı, Londra'dan gelmiş Müslümanlardı. Farklı yine ülkelerden göçmüşler Londra vesaire. Bizlerde açıkçası hepimizin yüzünde aynı o hüzün ifadesi vardı. Maalesef ki en çok tefekkür edilmesi gereken boyutta şu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Belki bir Evvel Ensari Hazretleri İstanbul'a geldiğinde neden bunca yolu geldi? Gelmemiş olsaydı belki bizler bugün duyuyor olabilecek miydik bu ezanı Muhammedi'yi? Ya da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ve bütün o komutası, yine Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz vesaire, o kadar çok şehit, şüheda olmasaydı bizler de belki şu an bu rahatlıkla İslam'ı yaşayan olabilecek miydik? Hani hep bir, pek çok kitaplarımızda, dergilerimizde bir menkıbe anlatılır. Hemen özetiyle yaşlı bir zat elinde bir tohumla toprağa ekerken geliyorlar, diyorlar sen bu tohumu ekiyorsun ama bu ta ne zaman meyvesini yiyecek? Sen gelmişsin kaç yaşına, sen nasıl yiyeceksin ki bu meyveyi diye sorduklarında diyor ki evet, yiyemeyeceğimi ben de biliyorum ama bu meyveleri bizden önce de birileri dikti ki ben onun meyvelerini yedim. Ben de şimdi ekeyim ki benden sonra da yiyebilsinler. Bizler de şu an pek çok nimetin içinde olabiliriz ama var olan nimetlerin korunması da yaşıyorken bir o kadar önemlidir. Onları muhafaza etmek, korumak ve hatta daha ileriye taşımak. Neslimize, geleceğimize o inşasını, ihyasını taşımak en kıymetli inşallah ameli salihlerden olması ümidini ve duasını da yaşıyoruz inşallah.
0: O zaman bir şehir inşa etmek, bir medeniyet inşa etmek, bunlar için bizim evlatlarımıza bugünden çok çalışmamız gerekiyor. Bu, bütün bu Endülüs'ten benim anladığım, benim aklımda kalan not olarak diyebiliriz ki evet biz büyük bir nimetin içerisindeyiz ama rahat oturmaya hakkımız yok. Nimetteyiz diye gevşemeden hızla, gayretle yeni medeniyetleri inşa etmek, bize verilen bayrağı daha ileri taşımak için koşmak zorundayız. Bugün sizi dinleyen dinleyicilerimiz bir yolculuğa çıkıp Endülüs'e gitmek istediklerine, hani malumdur ya, hani gençler bir Avrupa görmek isterler. Avrupa'yı da hani Bosna ve işte Endülüs olarak anneler babalar bunu güzel bir şekilde yönlendirdiklerinde, turist gibi yapmadan görmeleri, gezmeleri için neye dikkat etmeleri, önden nasıl bir hazırlık yapmaları gerekir?
1: Yani Avrupa olarak baktığımızda evet gençlerimizde çok fazla, hele ki şu an sosyal medyanın da gençlerin işte yurt dışı gezileri, gittikleri yerleri sürekli paylaşmaları ciddi manada birbirlerine bir hani yanlış anlamasınlar diyeceğim ama biraz özenme şeyini de ciddi manada tetikleyen bir şey. Fakat baktığımızda belki bir Müslüman olmayan ülkelerde hayal kırıklığıyla dönenler illaki olabiliyor. Hayal ettikleri o özendirildiği şeylerle karşılaşmadan dönebiliyorlar. Ama bir Endülüs olarak İslam'a değişiklik yapmış yerleri gidip görmek ve tefekkür etmek ve geri dönüldüğünde de vatanımızın, sahip olduğumuz değerlerin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varıp ve bir o kadar da gençlerimizde o bilincin uyanması çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Var olan sahip olduğumuz şeylere ne kadar daha fazla sahip çıkmamız gerektiği konusunda değer ve kıymet bilme yönünde onlara muhakkak bir ekstra bir pencere açacağını, ciddi manada teşvik olacağını düşünüyorum.
0: Nurdan Hanım, çok teşekkür ediyoruz deneyimlerinizi bize aktardığınız için.
1: Rica ederim.
0: Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz şehir planlamacı ve Severkant Vakfı gönüllüsü Nurdan Kaplan Hanım efendiydi. Kendisiyle Endülüs'ü konuşmaya gayret ettik. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
5: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Allah kabul etsin. Kusura bakmazsanız bir şey soracaktım.
1: Tabii, buyurun.
0: Vaaz dinlerken dikkat ettim de sürekli salavat getirdiniz. Tamam, bunun güzel bir alışkanlık olduğunu biliyorum ama mesela ben peygamberimi çok seviyorum ve her fırsatta onu anıyorum. Her defasında ayrıca salavat getirmeme gerek var mı?
1: O çok sevdiğiniz ve her fırsatta adını andığınız peygamber o kadar kıymetli ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hayatı üzerine yemin etmiş, yüce ismini onun ismiyle birlikte zikretmiş, huzurunda seslerin yükselmesine razı olmamış, mübarek isminin sıradan bir isim gibi zikredilmesini istememiş, bütün bunlara ilaveten kendisinin ve meleklerinin onu yad ile çokça salatü selam ettiklerini bildirerek, ümmeti Muhammed'in de aynı şekilde ona bol bol salatü selam getirmelerini ferman eylemiştir. Onun için o yüce varlığa salatü selam getirmek müminler için ilahi bir emirdir.
0: Emir ha, salavat getirmek sadece güzel bir alışkanlık değilmiş demek ki. Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e çokça salavat getirebilmek için onu çok sevmeliyiz. Zira insan sevdiğini dilinden düşürmez. Onu her fırsatta anar. Efendimiz'e salavat getirirken Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etmiş oluyoruz. Ya Rabbi, Resul-i Ekrem'in namını, şanını hem dünya hem de ahirette yüce kıl. Onun getirdiği dini bütün cihana yay ve bu dini dünya var oldukça yaşat. Ona ahirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle. Salatü selam böylesine derin manalar ihtiva ettiğine ve faydası hem bize hem de bütün Müslümanlara ulaştığına göre bu hususta cimrilik etmemeliyiz.
0: Çok, çok iyi anladım.
1: Ama sadece bu kadar da değil. Salavat getirmenin insana faydası pek çoktur. Salavat, Ahzab suresi 56. ayette belirtildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna itaattir. Salavat, günahların affedilmesine vesiledir. Peygamber Efendimiz'e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavat getirmektir. Resulullah kendisine salat okuyana mukabelede bulunur. Her salat getirenin ismi Peygamber

0: hatırlanmasına sebep olur. Salavat, duaların kabulüne vesiledir. Yine salavat, kıyametin o zor gününde, arşın gölgesinde gölgelenmeye vesiledir ki, hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kıyamet gününde üç kişi Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir. 1. Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi. 2. Benim sünnetimi ihya eden kimse. 3. Benim üzerime çok çok salavat getiren kimse.
1: Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Bu kadar kıymetli şeyler öğrettiniz ya bana. Sizin de dualarınız kabul olsun. Hadi selametle.
2: Zamanıdır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Celil, azamet ve ululuk sahibi olan, ey büyük, yüce, ululuk, azamet ve celalet sahibi ve günahkar kullarına kızan Celil Allah'ım. Düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçınmasını temin eyle. El-Kerim, çok ikram eden, keremi bol olan. Ey kullarına çok cömert davranan, keremi ve ihsanı bol Kerim Allah'ım. Mevhibelerinden bol bol ihsan eyle. Er-Rakib, bütün varlıkları ve bütün işleri gözetim altında bulunan, ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde gözcü Rakib Allah'ım, düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol. El-Mucib, kendine yalvaranların isteklerini veren, dualarını kabul eden, ey dualara icabet eden, kendisine yalvaranın duasını kabul eden Mucib Allah'ım. Duada bulunanların duasını kabul eyle. El-Vasi'a, rahmeti geniş ve sınırsız olan, ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı alemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen Vasi Allah'ım. Bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevi rızıkları geniş eyle. El-Hakim, emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan, ey hikmet sahibi, her şeyi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapan Hakim Allah'ım. Varacağım yeri, meclisi en güzel eyle. El-Vadud, iyi kullarını seven ve sevilmeye layık olan, ey iyi kullarını seven, bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en layık Vedud Allah'ım. Kendini bizlere sevdir ve bizleri sev. El-Mecid, şanı, şerefi çok üstün olan, ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Mecid Allah'ım. Senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim. El-Ba'ith, ölüleri dirilten, kabirlerinden çıkartan,

Ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten bâis Allah'ım, nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerine gönder. Eş-Şehid, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan, ey mülkünde her şeye şahit olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere ebedi hayat veren şehid Allah'ım, dirilip varılacak yeri güzel eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

hatırla. En son ne zaman bir yakınını ziyaret ettin? Sıla-i Rahim, Allah Teala'nın kesin emriyle farz olduğu gibi, bunun zıttı olan kat'i rahim de haramdır. Zira akraba ile ilişkiyi kesmek, iyilik ve ihsanda bulunmayı terk etmek, Allah Teala katında mesul ve mahcup olmak demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde ilk sözlerinde Sıla-i Rahim'i zikrederek şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, ikramda bulunun, Sıla-i Rahim yapın, gece namaz kılmak için kalkın. Böylece selametle cennete girersiniz. Hatırla, en son ne zaman bir akrabanı ziyaret ettin?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İnsan yola çıkmalı, dosdoğru istikamet üzere bir yola. Yola revan olmalı adeta, güzeli aramalı. Bilmeli güzele giden yolların çilesini, haberdar olmalı. Derdinin derman olduğunu bilir gibi. Dünyaya geldiği ilk andan son ana kadar yürümeli, istikamet üzere olmalı. İnsan bir kandil aydınlığında gitmeli bu iki kapılı handa. Göstermeli o kandil dosdoğru istikameti. Çilelere ve zorluklara rağmen ümit var olmalı. Kaptana özenmeli de kaptanlığa özenmeden gitmeli. Uzun ve ince bu yolu aşkla, teslimiyetle yürümeli. Menzile yetişmek için binmeli sevda atının üstüne. Aşk ile basmalı nefsine. Gâh ağlayarak, gâh inleyerek, sabırla varmalı sevgiliye.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den doğan güneş, genç okur yayınlarından çıkmış olan Muhammed Danışman hocamızın hazırlamış olduğu bu kitabı okumaya devam ediyoruz bu haftada. En son 1. bölümün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığında kalmıştık. Oldukça uzun bir konu olduğunu ve bu programı dolduracağını geçen hafta söylemiştim. Ve bugün bu duaları sizlerle paylaşmış olacağız. Kitaplık programı başladı. Hoş geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah'ın yaptığı dualar ne güzeldir. Onun saadetli ağzından çıkan kelimelerle dua etmek ilahi bir lütuftur. Nitekim onun duaları bereketli ve makbuldür. Kalplerin ilacı, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği feyiz dolu dualardan bazıları şunlardır. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, yaşlılıktan, kalp katılığından, gafletten, zilletten ve miskinlikten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, hakka muhalefet edip husumet çıkarmaktan, münafıklıktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve diğer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o ne kötü sırdaştır. Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, deccalin fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, senden sana itaat eden, senin yoluna bağlı, senden korkup sakınan ve sana yalvarıp yakaran kalpler isteriz. Senden rahmetini gerektiren amelleri, mağfiretini kesinleştiren işleri, her türlü günahtan kurtulup selamete ermeyi, her sevaptan pay almayı, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isteriz. Allah'ım, tembellikten, ihtiyarlıktan, günah ve borçtan sana sığınırım. Kabrin fitnesinden ve kabir azabından, cehennemin fitnesinden

ve cehennem azabından, zenginliğin şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden, deccalin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, benim günahlarımı su, kar ve dolu suyuyla yıka.''

alıp imansız ölmekten sana sığınırım. Savaş meydanında düşmandan kaçmaktan sana sığınırım. Hayvan tarafından sokularak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, nimetini kaybetmekten, azabının ansızın gelmesinden ve her çeşit gazabından sana sığınırım. Allah'ım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden sana sığınırım. Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve kalıcı yurtta kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, gazabından rızana, cezalandırmandan affına, senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım, işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, azlıktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ey celal ve ikram sahibi, beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana ihlaslı kullardan eyle. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum ve gücüm yettiğince sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun nimetleri itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlayamaz. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhamet edensin. Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in ve Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırız. Allah'ım, kuvvetimi, zayıflığımı, çaresizliğimi, insanlar karşısındaki değersizliğimi sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun? Bana kötü davranan bir düşmana mı? Eğer bana kızgın değilsen bunların hiçbirine aldırmam. Ancak senin beni affetmen beni ferahlatır. Bana gazaplanmadan ve üzerime kızgınlığını indirmenden, göğü ve yeri aydınlatan, karanlıkları ışıklandıran, dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan Kerim zatının nuruna sığınıyorum. Sen razı olana kadar rıza senindir. Güç ve kuvvet sahibi olan ancak sensin. Ey Allah'ım! Bana verdiğin veya vereceğin, bildiğim veya bilmediğim hayrın tamamını talep ederim. Bana gelen veya gelecek olan, bildiğim ve bilmediğim şerrin tamamından yine sana sığınırım. Senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve hareketleri isterim. Ateşten ve ateşe yaklaştıran söz ve hareketlerden de yine sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini hayırla sona erdirmendir. Allah'ım, senden temiz, bereketli, güzel ve katında en sevimli olan isminin hürmetine istiyorum. O isimle çağrıldığın zaman icabet edersin. Onunla istenildiğinde verirsin. Merhamet talep edildiğinde merhamet edersin. Sıkıntıdan kurtulmak isteyenleri kurtarırsın. Allah'ım, söylediğimiz ve söylediğimizden daha hayırlı olan hamd senindir. Allah'ım, namazlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm yalnız sanadır. Ey Rabbim, mirasım yalnız senindir. Allah'ım, kabir azabından, kalpteki vesveselerden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, senden rüzgarın getirdiği hayrı isterim. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden yine sana sığınırım. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Senden

nimetine şükretmeyi ve sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, temiz bir kalp istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını senden istiyor ve bildiğin şeylerden sana tövbe ediyorum. Şüphesiz gizlenenleri hakkıyla bilen ancak sensin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, senin uğruna mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmaman için izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen haysın, kayyumsun. Cinlerle insanlarsa hepsi ölüme mahkumdurlar. Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Allah'ım, küfür ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük ettikleri zaman bağışlama dileyen kullarından eyle. Allah'ım, bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et. Allah'ım, rızık olarak verdiğin nimetler senin sevdiğin şeyleri yapmak için bana kuvvet versin. Sevdiğim halde bana vermediğin şeyleri senin sevgini kazanmaya vesile kıl. Allah'ım, benim günahımı bağışla, evime genişlik ver ve bana rızık olarak verdiğin nimeti de bereketli kıl. Allah'ım, göz açıp kapanıncaya kadar bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma ve bana verdiğin iyi şeyleri geri alma. Allah'ım, beni çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle. Beni kendi gözümde küçük, insanların gözünde büyük yap. Allah'ım, ayaktayken beni İslam'la koru. Otururken beni İslam'la koru. Uzanırken ve uyurken beni İslam'la koru. Başıma bir kötülük getirip de bir düşmanı, bir hasetçiyi sevindirme. Allah'ım, her türlü hayrı, iyiliği senden istiyorum. Ve yine her türlü şerden, kötülükten sana sığınıyorum. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Ya Hay, Ya Kayyum, senin rahmetine sığınıyorum. Allah'ım, beni haramdan uzaklaştır, helalle yetindir. Kereminle beni senden başkasına muhtaç olmaktan kurtar. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda rızkımı genişlet. Allah'ım, senden temiz bir yaşantı, düzgün bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. Allah'ım, işimin temeli kıldığın dinimi düzelt. İçinde geçimimi kıldığın dünyamı düzelt. Dönüşümü kendisine yaptığın ahiretimi düzelt. Hayatı her türlü hayırda bana fazlalık kıl. Ölümü her türlü şerden benim için rahatlık kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, senin sevgini bana her şeyin en sevimlisi kıl. Senin korkunu benim yanımda her şeyden daha korkulu kıl. Sana kavuşma iştiyakıyla benden dünya hacetlerini kes. Dünya ehlinin gözünü dünyalarıyla aydınlattığın gibi benim gözümü de senin ibadetinle aydınlat. Allah'ım, senden imanla beraber sağlık, güzel ahlakla beraber afiyet, başarıyla beraber rahmet, bağışlanmayla beraber benden razı olmanı isterim. Allah'ım, beni affet. Şüphesiz ki sen affedicisin, cömertsin. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun oğluyum. Benim perçemim senin kudretindedir. Senin hükmün benim hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki hükmün de adaletlidir. Kendi zatına isim olarak verdiğin, kitabında indirdiğin, yarattıklarından birine öğrettiğin, gayb ilminde kendin için sakladığın her bir ismin adına senden Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün silicisi, kederimin gidericisi kılmanı isterim. Allah'ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle.
Zira sen gözlerin hainliklerini ve gönüllerin sakladıklarını bilirsin. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malımda senden af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni koru. Ayağımın altındaki yerin dibine geçirilmekten senin azametine sığınırım. Allah'ım, bütün günahlarımı, hatalarımı bağışla. Allah'ım, beni yükselt, ihtiyacımı gider, güzel amellere ve güzel ahlaka beni yönelt. Çünkü bunların güzellerine ancak sen yöneltebilirsin. Kötülerinden de ancak sen korursun. Allah'ım, senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. Allah'ım, zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Allah'ım, nefsimi sen yarattın. Onu öldürecek olan da sensin. Onun ölümü de, hayatı da senin elindedir. Eğer yaşatırsan onu koru, öldürürsen mağfiret eyle. Allah'ım, senden afiyet diliyorum. Allah'ım, benim hatalarımı, cehaletimi, işlerimde göstermiş olduğum israfı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, ciddiyetimi, şakamı, hatamı, kastımı mağfiret buyur. İtiraf ediyorum ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, senin benden daha iyi bildiğin geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı, açık ve gizli yaptıklarımı bağışla. İleriye götüren ve geriye bırakan sensin. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım, bizi hidayet ettiklerinin yoluna yönelt. Allah'ım, afiyet verdiklerinle bize de afiyet ver. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Verdiğin şeyleri bize mübarek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Şüphesiz sen hüküm verirsin. Fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Ey Rabbimiz! Senin keremin iki cihanda da çoktur. Sen en yücesin. Allah'ım, bizden ancak senin yardımınla güç yetireceğimiz şeyler istedin. Bizlere onlar için de razı olduğun şeyleri ver. Ey kalpleri çeviren, kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl. Allah'ım, verdiğin nimetleri arttır, eksiltme. Bize kerem et, hakir bırakma. Bize lütuflarda bulun, mahrum eyleme. Bizi tercih et, başkalarını bize tercih etme. Bizi senden razı et ve bizden razı ol. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık veya gizli her türlü çirkinlikten uzaklaştır. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenlerden, nimetlerinle seni övenlerden, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve nimetlerin devamını bize ihsan eyle. Allah'ım, bize korkundan öyle bir pay ayır ki bu korku sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki o bizi cennete ulaştırsın. Bize öyle bir hisse lütfet ki dünyevi musibetlere tahammül etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Hakkımıza tecavüz edenlere karşı bizi muzaffer kıl. Bize dini musibet verme. Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme. Allah'ım, senden rahmetine ulaştıracak ve mağfiretini sağlayacak şeyleri isteriz. Selamette olmayı ve her türlü iyilikten pay almayı isteriz.
cenneti elde etmeyi ve cehennemden kurtulmayı dileriz. Allah'ım, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru. Allah'ım, bütün işlerde akıbetimizi hayreyle. Bizi dünyanın rezilliğinden ve ahiret azabından koru. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle. İmanımı doğrula, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle. Günahımı bağışla, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı istiyorum. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, amel ettiklerimin hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını istiyorum. Allah'ım, senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden nefsimi, kulağımı, gözümü, ruhumu, yaratılışımı, ahlakımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve amelimi bereketlendirmeni istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul etmeni ve cennette yüksek derecelere ulaşmayı istiyorum. Amin. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Mekke'den Doğan Güneş, Muhammed Danışman hocamızın hazırlamış olduğu ve Genç Okur yayınlarından çıkmış olan bu kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları başlığını bugün sizlerle paylaşmış olduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dualarını paylaşmış olduk. Ve artık kitabın birinci bölümünü böylelikle tamamlamış olduk. Haftaya salı günü bu kitabın ikinci bölümünden okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Derneğinler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları GB ve FG'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net biçimde ortaya konulduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapılabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi, dedi. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesine bulundu. Öte yandan bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm başkanlığınca 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı. 383 bininin dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı, dedi. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu destek verdi. şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleriyle yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkmıştı.

0: uçaklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıtla 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın ifadesini kullanan çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı. Adana'da 110 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu taşındığı belirlenen bir otomobili takibi alarak Merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler vites kutusu, torpido bölümü ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş poşetlerde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü TT, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Van'ın İpek Yolu ilçesinde de 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekiplerince Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Vali Mithat Bey mahallesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği değerlendirilen 3 bidonda 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M'ye işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani, Gazze şeridinde yaşananların tartışmasız bir soykırım olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Filistin meselesinin Katar'ın öncelikler arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan El Sani, Gazze şeridinde yaşananlar hiç şüphesiz bir soykırımdır ve faillerinin hesap vermekten kaçmasına izin verilmemelidir sözlerini kullandı. El Sani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan uygulamalarının sürmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı da uyarıda bulunan El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Şuhut Belediyesi'ne görevli işçileri taşıyan minibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treninin Multan bölgesine raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan Demiryolları Sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Trenin makinisti yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı. Ceyhun News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Kitabus Sala, namaz kitabına böylece elhamdülillah başlamış oluyoruz. İmam-ı Kuduri'nin El-Muhtasar adlı eserinden. Şimdiye kadarki bölümde Kitab-ı Tahareti inceledik. Abdest nasıl alınır, gusül nelerden gerekir, nasıl gerçekleşir, kadının özel halleri nelerdir, temizlik ve necaseti gideren durumlar nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleşir gibi bir takım başlıklarla namaz öncesindeki bilinmesi gereken meseleleri ele aldık. Çünkü bu meseleler bilinmeden namaza girilemiyordu. Yani baktığımız zaman hani hepimizin de bildiği namazın 6 şartı var. Dışında 6 şartı var içinde. Hadesten taharet, biz bunları gördük. Necasetten taharet, bundan da bahsettik. Setru avret, bu da yine bahsedildi. Şimdi bahsedilmeyenler, istikbali kıble bahsedilmedi. Vakit ve niyet bahsedilmedi. Yani namazın içindekilere başlamadan önce dışındaki üç bahsi aslında şimdiye kadar İmam-ı Kuduri rahmetullahi aleyh bize bahsetti. Hadesten taharet dediğimiz hades, cünüplükten ve abdestsizlikten kurtulmak, abdest almak ve gusül almak. Necasetten taharet de şer'i şerifin pis gördüğü, necis gördüğü şeylerden temizlenmek ve temizlenme yöntemleri. Bu iki kısımdan bahsettik. Setrül avret, avret yerini anlattık. Kadınlarda tüm beden, el yüz hariç namaz için. Erkeklerde ise göbekle diz arası olduğundan bahsettik. Şimdi geldik diğer üç bölüme. İstikbali kıble, vakit, niyet. Normalde ezberimizi önce kıbleye dönmek, sonra vakit girmek diye anlatılır. Fakat fıkhi sıralamada namaz kılabilmenin şartı vakittir. Vakit olmazsa kıbleye dönsen de namaza başlasan da namaz geçerli olmaz. Farz olarak geçerli olmaz. Öğlen namazı girecek, hatta sabahtan başlayacak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere bizim 5 vaktimiz var. Ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yani namaz şüphesiz müminlere vakitli bir farz olarak farz kılınmıştır. Yani vakitli bir farzdır. Sebebi vakittir. Vakit girerse namaz başlar, vakit girmezse namaz başlamaz. Bu farz namaz için olan bir bölümdü. Bir de namazın farzın dışında namazlar var. Farz namaz, o da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye. Farz-ı ayn her Müslümana zorunlu olan, kişisel olarak kılması gerekli olan farzdır. Müslümandan kastığımız Müslüman akıl ve baliğ olan Müslümandır. Yani ergenlik çağına girecek, akli melekeleri de yerinde olacak. İslam'a da girmişse bu Müslüman olan kişinin 5 vakit günde namaz kılması farzdır. Başkalarının kılmasıyla üzerinden düşmez. Belli makama tasavvufi olarak ilerlediğini sanarak benden rüya ve keşiflerle bu namaz asla düşmez. Zaten böylesi görülen rüyalar da keşiflerin de batıl olduğu apaçık ortadadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi, en sevgili kulu olmasına birlikte en çok abid olan, en çok kulluk yapan, geceler boyunca namaz kılan ve 5 vakit namazını ihtimam gösteren bir peygamber. Böylesi güzel, mübarek Allah'ın Habibinden bile namaz düşmüyorken bir insanın benden namaz düştü demesi zındıklıktır. Namaz bana farz değil demesi apaçık bir küfürdür. Çünkü namazın farziyeti Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, ümmetin icmasıyla sabit olmuştur. Dolayısıyla bunun inkarı veya dolaylı olarak benden artık bunun sorumluluğu kalkmıştır demek insanı küfre götürür. Evet, bazı kişilerin namaz sorumluluğu yoksa da mesela deli de yoktur. Çocukta çocuk olması hasebiyle çocuğun yoktur. Ancak velisinin çocuğuna namazı öğretme ve alıştırma, emretme sorumluluğu vardır. Çocuğa namaz kılmak farz değil. Fakat velisinin 7 yaşına geldiğinde emretmesi, 10 yaşına geldiğinde işini sıkı sağlam alması, sıkıştırması, ona teşvik etmesi, bu son derece ne? Önemli. Dolayısıyla veli bu sorumluluğu yerine getirmiyor, evladıyla namaz kılması hususunda ilgilenmiyorsa bunun günahı çocuğa değil, bunun günahı babaya veya anneye, sorumlu olacak kişilere yazılacaktır. Benzer konu kız çocukların kapanması için de geçerlidir. Belli yaşına geldi, ergenlik çağına yaklaşan bir kız çocuğu da erkek çocuğu gibi hem namaza alıştırılmalı, tutabilecek kudret ve gücü varsa tutabileceği kadar oruç tutmalı ki bizim örfümüzde tekne orucu derler. Oruç bahsinde de ileride inşallah nasipse bahsedeceğiz. Örtünmeye de teşvikle birlikte, övmeyle birlikte teşvik edilmeli. Bunlar yapılmadığı takdirde çocuktur ne olacak ki deyip kendi başına bırakıldığı takdirde dinimiz sorumluluğunu yerine getirmeyen bir veli olarak, sorumsuz bir veli olarak bunu görüyor. Çocuğa günah yazmasa da günahını velisine Allah-u Teala katında yazılıyor. Farz dedik, farzayın bu şekilde. Bir de farz-ı kifaye var. Bazı Müslümanların yapıp bazı Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı namazdır. Bu da cenaze namazıdır. Bir yerde cenaze bir takım Müslümanlar tarafından kaldırıldığında cenaze namazına iştirak edememiş olan, katılamamış olan Müslümanların üzerinden bu sorumluluk kalkar. Fakat cenaze namazına iştirak edip avluda kılmamak ayıptır. Yani Ömer Nusubi Men Hoca Efendi rahmetullah öyle der. Yani çok ayıp bir kusurdur diyor. Hatta Pirizade cenaze namazına katılmış fakat namazı iştirak etmemiş olanların da namazının farzayin olduğunu söylüyor. Yani cenaze namazı avlusuna kadar geldiysen orada namazı da bir zahmet kılmalısın der Osmanlı ulemasından Pirizade. Ömer Nusubi Men Hoca Efendi de evet katılmadın, görmedin, dışarıdasın, tamam. Fakat cenaze gelmiş, camiye gelmiyor, namaz kılmıyorsun. Cenazeni orada bekliyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu bir ağırdır, bir utanç, bir ayıp olarak ne yapıyor? Ömer Nusubi Men Hoca Efendi bunu değerlendiriyor. O yüzden farz-ı kifaye, yani oraya katılmamış, iştirak etmemiş, evinde, barkında haberi yok. Böylesi kişilerin cenaze namazını kılanlarla birlikte sorumluluğu üzerinden kalkacaktır. Bu da farz-ı kifaye olan namazdır. Bir de vacip olan namaz vardır. Vacip olan namaz da kendi içerisinde vacibun li aynihi, vacibun li gayrihi olarak ikiye ayrılır. Vacibun li aynihi bizzat vaciptir. Yani kişinin kulun fiilinden, eyleminden kaynaklanmaz. Şeriatten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ve emirlerinden vacip olmuştur. Bunun kılınması da zorunludur. Vacibun li ayni olan bir ibadet, namaz aslında farz-ı amelidir. Vacip olması belki vücubiyetini inkarsa dediğinde küfre götürmemesi açısındandır. Yani birisi sünnet der, birisi vacip der, sıkıntı olmaz. Vitir vacip namazı gibi Hanefi mezhebinde vaciptir. Bazı mezheplerde de Şafii mezhebinde örneğin sünnettir. Hatta bizim 2 imamımız da sünnet olduğunu söyler. Bu ihtilaf insanı küfre götürmez. Fakat tercih edilen görüş Hanefi mezhebinde vacip olmasıdır. Vacip demek burada farz-ı ameli, yani kılınması zorunlu, Fakat vacibinin inkar, sünnet demek insanı küfre de götürmez. Bir de bayram namazları da böyle. Bayram namazları da yine vacibi ameli kısmından, yani farz-ı ameli kısmındandır. Vacibun li'aynihidir. Bizatihi vaciptir. Fakat kılınması her Müslüman için zorunludur. Bir diğer vacip kısım ise vacibun li'gayrihidir. Esasen vacip olmamakla birlikte kulun yaptığı davranışlardan dolayı vacibe döner. Örneğin tavaf namazı vacibun ligayriye kısmındandır. Çünkü bizatihi vacip değil, kulun Kabe etrafında 7 kere tur atmasından kaynaklı vaciptir. Yani tavaftan kaynaklı vaciptir. Tavaf yapmazsan durup dururken tavaf namazı kılamazsın. Tavaf namazı tavaftan kaynaklıdır. Vacibun ligayrihidir. Vacibun ligayrihi olanlar vakit açısından nafile namaza tabidir. Vacibun li'aynihi olanlar ise namazın kerahati açısından farz olan namazlara dahildir. Genelde böyle oluyor. Mesela vacibun li'gayrihi olan tavaf namazı, ileride anlatılacak olan işte nafile namazın mekruh olduğu vakitlerde de Hanefi mezhebince kılınmaz. Bir diğer vacibun li'gayrihi, başlanıp da bozulan nafile namazlar da vacibun ligayriye altında değerlendirilir. Bir nafile namaza başladın, 4 rekat ya da 2 rekat kılman gerekirken bozarsan, bu nafileyi tekrar kılman kula vacip olur. Başlangıcı itibariyle nafile veya sünnet, bozulması itibariyle neye döner? Vacibe döner. Çünkü Cenab-ı Allah Estaizu billah ve la tubtilu a'malekum buyurur. Amellerinizi iptal etmeyin, bozmayın buyurur. Ameller, nafile ameller başlangıcı itibar nafile de olsa başladıktan sonra artık vacibun li'anihe döner. Bozulması durumunda da tamamlanması gerekir. Benzer mesele nafile oruçlar için de geçerlidir. Bu da namazın vacip olan kısmıydı. İki ayırdık: vacibun li'aynihi, vacibun li'gayrihi. Bir diğer namazın üçüncü kısmı ise nafile namazlardır. Nafile namazlar da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Namaza taalluk eden nafile namazlar, namazın haricindeki nafile namazlar. Bunlar da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Peygamberden meşru olan, sünnet olarak bize nakledilen nafile namazlar, peygamberden nakli bulunmayan, kulun Allah-u Teala'ya yakınlaşmak amacıyla kıldığı nafile namazlar gibi bir takım kısımları vardır. Namaza bağlı olan nafile namazlara revatip denir. Revatip, namaza bağlı olarak kılınan müekked sünnet olan namazlardır. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk 4 rekat sünneti, son 2 rekat sünneti, ikindi namazının revatip denmesi namaza bağlı olduğu gayri müekked olan ilk 4 rekatlık veya isteğe bağlı olarak 2 rekatlik sünneti, 2 ya da 4 iki namazının sünneti kılınabiliyor. Tabii ki 4 kılmak daha fazla olduğu için daha faziletlidir. Akşam namazının 2 rekat veya evvabin namazı dediğimiz sünneti, yatsı namazının da 4 rekat gayri müekked olan ve yatsı namazından sonra kılınan 2 rekatlik sünneti. Yatsı namazının son sünnetiyle öğle namazının son sünneti de 2 rekat kılınabileceği gibi 4 rekat olarak da kılınabiliyor. İkindi ile yatsının ilk sünneti gayri müekkettir. Ya kuvvetli sünnet değildir. Terki günaha doğurmaz. Fakat diğer sünnetler müekked sünnettir. En kuvvetli olan sünnet de sabah namazının sünnetidir. Bir de bunun haricinde nafile namazlar var. Peygamberden bize tavsiye edilen güçlü nafile namazlar. Teheccüd namazı gibi uykudan uyanıp kıldığımız namaz, sabah namazı vakti girmeden, gece namazı gibi yatsı namazından sonra imsaka kadar ki uyusun ya da uyumasın kılınan gece namazları. Başka duha namazı, kuşluk namazı böyledir. Evvabin namazını işte rivayetlere göre 2-4, Hanefi mezhebinde genelde 6 rekat diye zikredilir. Evvabin namazı da meşhur olarak, nafile olarak kılınan namazlardır gün içerisinde. Bunun dışında kulun kendisinin istediği kadar kıldığı namazlarda, şu an öğle namazında nafile namaz kılması sünnetin haricinde, namaz kılması mutlak nafiledir. Sünnet değildir. Fakat namaz olması hasebiyle hayru maht sırf hayırdır. Bu yüzden kılarsa da sevabı vardır. Yeter ki mekruh olan vakitlerden birisine denk gelmesin. Şimdi İmam-ı Kuduri dedik ki namaz üçüncü şart dediğimiz vakite başladı. Çünkü vakit olmazsa namaz olmaz. Fakat vakti neyle tespit edeceğiz meselesi vardır. Vakit İmam-ı Kuduri'nin anlatacak olan bu bölümde vaktin gözlem ile olduğunu aslında işaret ediyor. İşte şunu gözlemlersen, şu özellik ve alametleri gözlemlersen şu vakit girmiştir diyor. İşte öğlen namazında güneş batıya doğru meylettiğini görüyorsan öğlen namazı girmiştir. Güneş battıysa akşam namazı girmiştir. Güneş battıktan sonra ufukta batı tarafında kızıllık veya beyazlık gözüktüyse yatsı namazı girmiştir gibi bir takım müşahede ile gözleme dayalı vaktin tespitidir. Demek ki vaktin tespiti için ilk müşahede gereklidir. Yani gözlem, kişi kendi gözlemiyle ve fıkıh bilgisiyle birlikte namazın vaktini bulabilir. Fakat fıkıh bilgisi burada tabii ki öncelikli şart. Gözlem, fıkıh bilgisinde zikredilen şartlarla birlikte gözlemdir. İkincisi, müezzinin ezan okuması, yani başkasının gözlemiyle sana haber vermesi, müezzinin ezan okuması vesaire, bunlar da vaktin girdiğini Müslüman için gösterir. Kendisi bizatihi gözlemlemedi, fakat gözlemleyen birinin haberine itimat etti. Müezzinin ezan okuması gibi, müezzinin ezan okuması da vakit için, namaz için vaktin girdiğini gösteren ikinci alamettir. Üçüncü gösterge ise hesaptır. Yani astronomi takvimdir. Günümüz takvim hesaba dayalı olarak güneşin hesabı yapılıyor. Ne zaman batacak, ne zaman imsak girecek, ne zaman öğlen girecek hesabı bellidir. Hesaba dayalı olarak da namaz vakti tespit edilebilir. Arada oruçla namaz hususunda burada fark vardır. Oruç hesaba dayalı olarak girer mi girmez mi, tespit edilir mi tespit edilmez mi meselesi alimler katında ihtilaflıdır ki ileride oruç bahsinde anlatılacak. Fakat namazın hesapla, takvimle tespit edilmesi ihtilaflı bir konu değildir. Alimler bunu kabul etmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah namazı güneşin hareketine bağlamıştır. Güneşin hareketi de hesapla görülmektedir. Oruç ise ayın hareketine değil, ayın gözlemine bağlanmıştır. Ayı görmeye, yani direkt müşahedeye. Bu yüzden orucun hesaba dayalı olarak tespitiyle namazın hesabı olarak dayalı tespiti birbirinden farklı meselelerdir. Yani namazda ihtilaf asla söz konusu değildir. Dördüncü adım ise, birinci müşahede dedik. İkincisi sadık, adil bir Müslümanın müezzin gibi ezan okuması, haber vermesi dedik. Üçüncüsü hesaba dayalı takvim gibi, takvime takip ederek bilebilir bulunduğu coğrafyaya göre. Dördüncüsü de galibu zandır, yani kanaattir. İşte hava bulutlu olduğu zaman güneş görülemiyor, elinde takvim yok, ezanın sesinin ulaştığı bir alanda da değilsin. Güneşe bakamıyorsun ki müşahede, gözlem olsun. Çünkü hava bulutlu. Bu gibi yerlerde de Müslüman kanaat ederek artık vakit girdi dediği an namazını kılabilir. Bu da dördüncü yöntemdir. Namazı kılmanın farz olduğu yerlerde inkarı küfürdü. Terki ise büyük günahtır. Yani inkar etmeden bir Müslüman namazı terk ederse büyük günah işlemiş olur. Hatta bir hadis-i şerifte namazı kasten, mazeretle terk edilen yerler var. Namazı kasten terk eden Allah-u Teala'nın himayesinden, korumasından çıkmış olur buyurulmuştur. Yani Allah-u Teala mümin kulunu koruyor, himaye ediyor, zimmetindedir Allah-u Teala'nın. Korumasındadır. Namaz kılmayan bunun Allah-u Teala'nın zimmet ve himayesinden çıkmıştır. Nehuzu billah. İman üzere ölmeme tehlikesi de bulunmaktadır. Bazı hatta alimler öyle de. Büyük bir tehlikedir. Namaz bu yüzden önemlidir. Namazda hadis-i şerifte buyurulduğu üzere namazda şifa vardır. Namaz gözümün nurudur. Namaz günahlara kefarettir. İnsanın omuzlarına konur diyor namaz başladığı zaman insanın işlediği günahlar. Rukuya eğildiğinde, secdeye kapaklandığında, insan secdeye indiğinde

omuzlara yüklenen o günahlar düşüverir. Abdest nasıl ki günahlara kefaret insanı temizliyorsa, namazı insanı böylece temizler. Şimdi bu başlangıcı, namazla ilgili bu bilgileri verdikten sonra namazın vakitlerine giriyoruz. Namazın vakitleri de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Farz olan vakti, yani başlangıcından sonuna kılabileceğin vakit. Mutlak vakit. İkincisi müstahap olan vakit. Yani kılarsa, o vakite dikkat ederse ayrıca sevap alacağı vakit. Üçüncüsü de kerahat dediğimiz mekruh vakittir. Kerahat vakitleri de kendi içerisinde ya kılınmasa geçerli değildir, ya da kılınması geçerlidir fakat günahtır, ya da tenzihen mekruhtur diye kendi içerisinde kısımları bulunmaktadır. Bu vakti olan namazlar için geçerli. Şimdi biliyorsunuz bazı dünyanın bazı bölgelerinde coğrafi olarak işte enlem boylamı işte 46 enlem boylamını geçerse, 46'dan işte 60'a kadarki enlem kısmında mesela güneş bazı vakitlerde girmeyebiliyor. Özellikle işte Avrupa'da, İngiltere'de, Danimarka'da, Almanya'da belli o sınırı aşan bölgeler yaz vakitlerinde akşam namazı var fakat yatsı namazı yok. Yatsı namazı yok derken yanlış anlaşılmasın, yatsı namazının vakti yok. Bu konu tartışılmış alimler katında. Günümüzde verilen fetva her zaman şudur. Vakti girmeyen, vakti olmayan yerler, çünkü güneşin hareketlerine göre tespit ediyoruz ya, vakti girmeyen yerler, vakti giren yerlere takdir ederek namaz kılması yine farzdır. Yani işte bizim buralarda diyor, yatsı namazı olmuyor. Veya kutuplara doğru gidince sabah namazı vakti belki yine gözlemleyemiyorsun. Yani güneş batıyor, güneş batıyor, ufukta kızıllık meydana geliyor. Daha sonra yatsı sabahın vaktini karanlık çökmüyor ki ufuktaki beyazlık gözüksün. Bu açıklık, apaçıklık ufukta hep var. Daha sonra bir bakıyorsun güneş doğmuş. Güneş batıyor fakat etraf karanlık çökmeden belli bir saat geçtikten sonra her coğrafi bölgeye değişir. Güneş ne oluyor? Doğuyor. Böylesi yerlerde de yakın olan yere bakarak namaz takdir edilecek ve kılınacaktır. Zaten orada yaşayan, Avrupa'da veya Rusya'da yaşayan Müslümanlar da buna göre zaten namazını kılmaktadır. Şimdi namazın vakitlerini ele alalım. Evveli vakti subhi, sabah namazının ilk vakti, ilk vakti namazın çünkü başlangıcı oluyor. İzâ tala'al fecr-ü sani, imsak vakti girince başlar. Ufuktaki aydınlığa imsak vakti denir. Fakat ufukta iki türlü aydınlık vardır. Bir fecr-i sadık, iki fecr-i kaziptir. Burada imsak vaktine girdiğini, şafak aydınlığını gösteren aydınlık fecr-i sadıktır. Fecr-i sadık da وَهُوَ الْبَيَادِ الْمُعْتَرِيَدَ فِي الْاُفُقُ ufukta doğu tarafında enlemesine uzanan beyazlıktır. Bir çizgi haline çıkar. Bu çizgi gittikçe genişlemesine olarak yayılır ve büyülür ve en sonunda nihayeten 1,5-2 saat sonra da ortalama güneş doğu verir. Buna fecr-i sadık deniliyor. Ufuk tarafına baktığında karanlık bir ortamda eğer, çünkü aydınlık bir ortamda o çizgiyi görmen pekala mümkün değildir. Ya karanlık olacak ya da hesaba bağlı olacak. Genelde ya da gözü çok keskin olması lazım bu aydınlığı görebilmesi için. Bu ufuktaki beyazın görmesiyle imsak vakti girmiş olur. Zaten bir çizgi olarak başlar. İnce bir çizgidir. İnce çizgi görülünce sabah namazının vakti girer. Uzunlamasına ince çizginin adı ise fecr-ü kaziptir. Ufukta bir beyazlık gördü fakat uzunlamasına bir beyazlıktır. 5-10 dakika, 15 dakika içerisinde zaten kaybolur. Sabah namazının vaktinin girdiğini göstermez. Buna da fecr-ü kazip denir. Ve ahiru vaktiha, son vakti ise sabah namazının malem tatlu'u şemsu, güneş doğmasından hemen önceki vakittir. İşte örneğin saat 5'te güneş doğuyorsa 4:49

0: 4.59'dur. 4.59 artık sabah namazının vaktinin son anıdır. 5 olur olmaz, 4.59'dan 5 olur olmaz artık sabah namazının vakti çıkmıştır. Eğer namaz kılarken güneşin doğma vaktine giriyorsa kılmış olduğu sabah namazı da bozulacaktır. Bu yüzden sabah namazının tamamını güneş doğmadan kılmalıdır. Bu sabah namazının vaktidir. Ve evveli vakti zuhur, öğlen namazının ilk vakti. Bu farz açısından. Yani bir insan sabah namazını imsakta da kılabilir. İmsak vaktinden hemen sonra. Güneş doğmadan hemen önce de kılabilir. Bu mutlak olarak namazın geçerli olduğunu gösterir. Peki hangi vakitte kılması eftaldir? Onu bir sonraki derslerimizde bahsedeceğiz. Ve evveli vakti zuhur, öğlen namazının vakti. İzâ zâleti şemsü, güneş tepe noktasından batıya doğru zevalinden, meylinden başlar. Ve ahiru vakti inde bi hanife, İmam-ı Azam'a göre son vakti de İzâ sâre zillü küllü şeyin mislehi, her nesnenin, eşyanın, her varlığın gölgesi kendisinin iki misli oluncaya kadar devam eder. Siva feiz zeval, güneş tepedeyken var olan gölge hariç. Güneş tepedeyken var olan gölge hariç bir nesnenin gölgesi iki misle ulaşıncaya kadar öğlen namazının vakti İmam-ı Azam'a kadar devam eder. Ve galebi Yusuf ve Muhammed rahimuhumullah ise şöyle der. İzâ sâre zille küllü şeyin mislehu, her şeyin gölgesi tepe noktasındaki zeval gölgesi hariç bir misline ulaşıncaya kadar devam eder. Arasında da yaklaşık 15 dakika vardır. Yani her şeyin gölgesi bir misli olmakla iki misli olmak arasında yaklaşık 15 dakika bulunmaktadır. Günümüzdeki fetva imameyne göredir. Türkiye'deki uygulama da neye göredir? Ülkemizde imameyne göredir. Her şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar devam eder. Hükmüne göre fetva verilmiştir uygulamada. Türkiye'de ikindi ezanı bir mislinde okunmaktadır. Bu yüzden ezanı öğleyi bir misline, ezan vaktine kadar kılmak zorundadır. Bazı alimler İmam-ı Azam'a göre fetva verse de kitaplarda geçer. Lübab da bunu almaktadır. El Meydani rahmetullahi aleyh. Fakat Türkiye'deki uygulama buna göre değildir. Hatta mezhebin görüşünün de fetvasının da her şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar fetvası da mezhebin fetvasıdır demiştir. Enver Şah Keşmiri rahmetullahi bu fetvayı nakleder Feyzul Bari adlı eserinde. Ve tahkikli bir nakildir. İlme meraklı olanlara da Feyzul Bari'de bu fetvaya bakmalarını öneririz. Bu yüzden naklederken Lubaba Reddül Muhtar'a göre değil de Türkiye'deki uygulama mezhebin görüşü olan bir misli görüşüne göredir. Zaten fetva da buna göredir. Ancak hastalık gibi, sefer gibi zorunlu bir mazeret olup da öğlen namazını bir misline kadar eda edememiş olanlar iki misline kadar eda etme ruhsatları da bulunmaktadır diye kitaplarımıza zikredilir. Böylece namaz vakitlerinden bugün sabah ile öğlen namazının vaktinden bahsettik. Bir sonraki önceki derste toplayarak inşallah kalan vakitlerden bahsedeceğiz. Vaktimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste de inşallah ikindi vakti, akşam vakti ve yatsı namazı vaktinden bahsedeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de. Semerkant Radyo'da.

0: yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle yıldızlar gibi pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Uluğ Bey'in ülkesinin baş şehri ve sarayı ilim ve sanata verdiği ehemmiyet neticesinde kısa zamanda şairler, edipler, ilim adamlarına mesken olmuş, içinde bulunulan çağın nabzını tutmuştur. İlmin hakim olduğu bir ülkede ilimle uğraşan

0: bir fert olmayı hükümdarlığa tercih ederim." diyen Ulu Bey, hem hükümdar hem de çağının en büyük astronomudur.
1: Büyük savaşçı Timur'un torunu Şahruh Mirza Bey'in oğlu Ulu Bey, 1394'te Güney Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde doğmuştur. Ulu Bey'in asıl ismi Muhammed Taragay'dır. Lakin ismi Büyük Bey manasına gelen Ulu Bey olarak değiştirilmiştir. Çünkü eski Türk geleneğinde çocuğa Muhammed ismi konulmuşsa bile, isme, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e hürmeten hiç kimseye bu isimle hitap edilmezdi. Ulu Bey 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, yanı sıra Arapçayı mükemmel bir şekilde öğrenmişti. İlim yolunun banisi Ulu Bey cetvellerinin girişinde Kur'an'ın ayeti yer alır.
0: Bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir.
1: Ona atfolunan şu görüşün belirttiği gibi, dinler sis gibi dağılıyor, imparatorluklar çözülüyor ama alimlerin çalışmaları ebediyen baki kalıyor demiştir.
0: Ulu Bey çocukluk ve gençlik yıllarında bilim ve sanatın kalıcı olabileceğinin farkına varmıştır. Genç yaşlarda matematikle ilgilenmeye başlayan Ulu Bey, bu hususta en müşkil meseleleri bile çözebilmiş, ilimle uğraşmayı kendine zevk edinmiştir. İslam alemi başta olmak üzere dünyanın sayılı astronomlarından olan Ulu Bey, daha küçük yaşlardayken ilme aşıktı. Bu aşkı, ilme ve güzel sanatlara meraklı olan babası Şahruh Bey aşılamıştı.
1: 1409'da hükümdar olan Ulu Bey, kendini idarecilikten çok ilme vermiştir. Sarayını bir akademi haline getirmiş, zamanın meşhur bilginlerini etrafına toplamış, soru ve sonuçlarla bilimde ve sanatta keşiflere dalmıştır. Ulu Bey bir sözünde, ihtiyar olmasına rağmen saçları ağarmayan, din ve millet ihtilaflarına rağmen üzerine toz düşürmeyen ilim hikmettir. Özellikle matematik ve felsefe ilimleri medeni hayatın ürünü olarak kabul edilmelidir demiştir.
0: 15. yüzyıl ilim ve sanat hayatı üzerinde büyük bir tesir bırakan, milli irfanımıza hizmet eden Ulu Bey, Semerkand'ı, Buhara'yı abidelerle süslemiş, şiir, sanat ve edebiyat hareketlerini teşvik etmiş, matematik ve astronomi çalışmalarına iştirak etmiştir. Timurlular devri hükümdarlarından Ulu Bey, bütün imkanlarını seferber ederek oluşturduğu, varlığı ve fikirleriyle katıldığı, dünyanın en büyük ve en uzun süreli bilim-sanat konseyinde edebiyat, felsefe, matematik, astronomi, tıp sahasında insanlık için ciddi gelişmelere ön ayak olmuştur.
1: Vaktinin çoğunu meşhur rasathanesinde geçiren, güneş sistemini ve yıldızları bitmez tükenmez bir aşkla inceleyen Ulu Bey, astronomi ilmi dışında da zamanının en büyük bilgini olarak anılmıştır. O, yüzyıllar sonra bile astronomlara örnek olmuş, onun keşifleri bazı çalışmaların kaynağı ve dayanma noktası olarak gösterilmiştir. Dönemin astronomisine damgasını vuran Ulu Bey'in Dillere Destan Rasathanesi, Semerkant şehrinin doğu yönünde alçak bir tepenin üzerindedir.
0: Hayatını bilime adayan Ulu Bey, kurduğu rasathanede yeryüzünün güneş etrafındaki tam devrini 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olarak hesaplamış. Bugün düşündüğümüzde nasıl olur diye bizleri şaşkına çeviren bu buluş, aradan asırlar geçip 21. yüzyıla gelindiğinde bile neredeyse değişmiyor. Günümüzün en modern cihazlarıyla yapılan hesaplarla Ulu Bey'in hesapları arasında sadece ve sadece 58 saniye fark var.
1: Gıyasüddin Cemşit, Ulu Bey için yaşadığı yüzyıl ve yakın tarihlerinde hükümdarların en büyüğü, adil, merhametli, alim, milletlerine destek ve sahip, o devirlerdeki Arap-Acem hükümdarlarının efendisi, Doğu ve Batı'nın hükümdarı der. Bu sözler Ulu Bey'in ilim adamlığı kadar yönetmekte de mahir ve mükemmel olduğunu ifade eder. Dünyaya gücü, güveni, hakimiyeti ve gelişmişliği bir kez daha öğreten Timur'un torunu olan Ulu Bey, kendi adına para bastırmıştır. Paranın üzerindeki ifadelerin Türkçe olduğu saptanmıştır.
0: Orta Asya tarih ve coğrafya mütehassısı Fransız bilgin Fernand Grenan da Ulu Bey ruh ve zeka bakımından

0: Dikkate değer bir insandı. Usta bir şair, alim bir din adamı, yüksek bir matematikçiydi der. Batı ilim dünyası onu çağının en büyük astronomu olarak görür. Onun hatırası günümüzde dahi hala canlılığını korur. Merkezi Amerika'da bulunan Milletler Arası Astronomi Derneği, ayın görünen bir bölgesine onun adını vermiştir. Burası bugün Ulubey Krateri adıyla anılmaktadır.
1: Astronomi ile ilgili çalışmaların temelini trigonometrinin oluşturduğunu bilen Ulubey, önce trigonometri üzerinde çalışmalar yapmış, henüz işin başındayken bir derecelik yayın sinüs değerini hesaplamıştır. Kendisinden önceki doğulu ve batılı bilginlerin tahmini ve takribi çalışmalarını terk edip, cebir ve geometriye dayalı bir hesaplama esası tespit ederek trigonometride yeni bir araştırma çığırı açan Ulubey, astronomi çalışmalarında kullandığı birçok aleti bizzat kendi yapmıştır.
0: Ulubey bizzat kendi iradesi altında yapılan ilmi çalışmaların neticesi olarak kendi adıyla anılacak en önemli eserini, Ulubey Zicini, vücuda getirmiştir. Bu eser, bütün bu çalışmaların tarihindeki yaşayan en önemli ve tek tanığıdır. Ulubey'in hazırladığı bu zic, devrin ilmi esaslara dayanan yegane cetveliydi. İlk olmamasına rağmen bu zicin çok önemli oluşunun sebebi, daha önce hazırlanmış ziclerde bulunan rasat ve hesaplama hatalarının düzeltilmiş olmasıdır.
1: Ulubey zicinin, yani Ulubey'in yıldız kataloğunun doğru olmasının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri de yıldız hareketlerini daha mükemmel göstermesidir. Bugün hala Kandilli Rasathanesi'nde hicri ve kameri ay başlarının hesaplanmasında kullanılan kriter, Ulubey zicinden faydalanılarak yapılmaktadır. Farsça yazılmış olan zic, 1665 yılında İngiltere'nin Oxford şehrinde basılmış ve Avrupa dillerine çevrilmiştir. İlim adamlarının ellerinden düşmeyen bu zicin Farsçası 1842'de, Fransızca tercümesi de 1853'te neşredilmiştir.
0: Ulubey'i dünyaya tanıtan astronomi alanındaki bilgisi bu konuyla alakalı eserleri olmuştur. Onun en ünlü eseri Semerkant'ta yaptırdığı Büyük Rasathanesi'dir. Zamanımızdan 550 sene kadar önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar, çağımızın astronomi çalışmalarına dahi yön vermektedir. Birkaç yüzyıl ilme merkezlik eden Semerkant'tan yansıyan Ulubey ışığı, hala dünyayı ve insanlığı aydınlatmaktadır. Sadece İslam dünyasının değil, bütün ilim dünyasının en seçkin simalarından biri olarak anılan ve eserlerinin işlerliğiyle hala yaşayan Ulubey, 1449 yılında vefat etmiştir.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, hafta içi her gün sizlerle buluştuğumuz Canı Dilden programına hoş geldiniz. Canı Dilden programımızda her gün sizler için seçtiğimiz hikayeler, geçmişte ve günümüzde yaşamış alimlerimizin kitaplarından nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisseler ve programımızın sonunda gözümüzün nuru, Hatimül Müslimin, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni, Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak ve programımız da bu şekilde nihayete ermiş olacak. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz. Canı Dilden programı çok güzel bir hikayeyle herkes bilir ama hatırlamak mahiyetinde olsun çünkü çok güzel dersler barındıran bir hikaye. Bin Akçe'ye bir söz sizler için seçtiğimiz hikayemiz. Nasibindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çok önceleri zamanın bu kadar kendini eskitmediği devirde birçok farklı şey varmış. Ama bir şey yine aynı. O da geçim derdi. İşte geçim derdine düşmüş biri yerini yurdunu, yeni evlendiği hanımını bırakarak gurbet ellerde ekmek peşine düşmüş. Dile kolay, tam 18 yıl çalışmış elin yaban elinde. Hem çalışmış, hem dişinden tırnağından arttırarak 3000 akçe biriktirmiş. 18 yılın özlemi, biriktirdiği paraların güvencesiyle Sıla'nın yolunu tutmuş. Bir an önce sevgili eşine ulaşabilseymiş, başka bir şey istemiyormuş. Hikaye bu ya, yolda giderken bir adama rastlamış. Adam elini kulağına dayamış, ''Bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz!'' diye bağırıp nida etmekteymiş. Şöyle bir düşünmüş, belki sattığı çok önemli bir şeydir. Belki 18 sene çalışarak kazandığıma bir anda ulaşabilirim umuduyla, ''Al bakalım'' demiş, ''Sana bin akçe.'' ''Şimdi söyle bakalım, nedir bunun karşılığı?'' Adam bin akçeyi aldıktan sonra eğilip kulağına, ''Kaderde ne varsa o olur.'' demiş. ''Eyvah!'' demiş. ''Gitti bin akçe. Ben zaten bunu biliyordum. Bir yandan yürüyor, bir yandan da giden bin akçeye hayıflanıyorken yolda başka birini daha görmüş. O da diğeri gibi ''Bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz!'' diye nida etmekteymiş. Adam şöyle bir düşünmüş. ''Şimdi buna bin akçeyi vermek enayilik olacak. Ama ya ilkinde bulamadığım bin akçelik sırra bu adamın söyledikleriyle ulaşırsam?'' Hasılı merakı galip gelmiş ve bir söze bin altın daha vermiş. ''Gönül neyi severse güzel odur.'' demiş. Adam giden 2000 akçeye mi yansın, sır umut ettiği şeylerin her gün duymaya alıştığı şeyler olduğuna mı yansın? 18 senede yaşlanmayan adam bir anda yaşlanıvermiş. Giden 2000 akçeye 12 senemi kaybettiğim gözüyle bakıyormuş. Daha da kötüsü, yolda bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz diye bağıran bir üçüncü kişiyle karşılaşmış. Hani derler ya, ölmüş eşeğin kurttan korkusu olmaz. Bin akçeyi de ona vermiş. Cevap şöyle: hiçbir şey aceleye gelmez. Artık adam hayıflanamıyormuş da. 18 sene evvel evden nasıl 5 parasız çıktıysa, 18 sene sonra da yine aynı şekilde evine dönüyormuş. Yolda giderken insanların bir kuyunun etrafında toplanmış olduklarını görmüş. Niçin burada toplandıklarını sorunca saçı sakalı ağarmış yaşlıca biri, ''Evlat, aşağıda bir dev var. Bize kuyudan su aldırmıyor. Bu yörenin suyu olan tek kuyusu bu kuyu. Susuz kaldık. Aşağı inen yukarıya çıkamıyor. Yukarıda olan aşağı inemiyor.''

Adam düşünmüş. Birinci satın aldığı söz aklına gelmiş. Kaderde ne varsa o olur. Ben inerim demiş. Oradakiler dualar etmişler, vaatlerde bulunmuşlar, suya kavuşmaları halinde

geldin insanoğlu. Soruma doğru cevap verebilirsen, hoşnut olarak da gidersin. Söyle bakalım, sağımdaki prenses mi, yoksa solumdaki kurbağa mı daha güzel? Adam düşünmüş. Aklına satın aldığı ikinci söz gelmiş. Ve şöyle söylemiş. Gönül neyi severse, güzel odur. Bu söz devin hoşuna gitmiş. Meğerse dev kurbanın gözlerine aşıkmış. Her gelen prenses güzel dediği için ne kuyudan su aldırıyor ne de aşağı ineni canlı bırakıyormuş. Dev adama senin hatırın için bundan sonra kuyudan isteyen istediği kadar su alabilecek demiş ve gözden kaybolmuş. Adam yukarı çıktığında boynuna sarılanlar hatta ağlayanlar olmuş. Ona taşıyabildiği kadar altın vermişler ve memleketine uğurlamışlar. Adam sevinç içinde evine geldiğinde pencereden gördüğü manzara karşısında şoke olmuş. Karısı yıllardır onun için gurbet ellerde ağız kokusu çektiği eşi genç bir delikanlıyla göz göze diz dize. Ben yıllardır bunun için mesela özlemiyle yaşadım, gurbetlik çektim diyerek hiddetle bıçağını çekmiş. Tam eve dalıp ikisini de delik deşik etmeyi düşünürken aklına üçüncü söz gelmiş. Hiçbir şey aceleye gelmez. Bıçağını yerine koymuş, içeri girmiş. Hanımı hasretle beynin boynuna atılmış. Orada şaşkın şaşkın bakan delikanlıya da ''Ne duruyorsun? Bu senin baban. Koş eline sarıl.'' demiş. Meğerse adam gurbete çıktığında eşi hamileymiş ve bu delikanlı onun kanından olan biricik oğluymuş. Adam işte o zaman anlamış. Bedeli ödenmeyen şey senin değildir. Eğer birinci sözü satın alsaydı, ikinciyi almasaydı, kuyuya inip deve cevap veremeyecekti. Eğer üçüncü sözü satın almasaydı, eşiyle öz oğlunun kanına girmiş olacaktı. Şimdi ise herkesten mutlu ve zengin. Karısı ve oğluyla birlikte. Şimdi biliyor ki bu üç sözü satın alıp ödediği bedel 3000 akçe değil, 18 sene. Ve artık bu sözler ilelebet kendisinin. Efendim bu hikayeden de çıkarılması gereken elbette çok büyük bir ders var. Ve bin akçeye bir söz hikayesini sizlerle paylaştık. Buradaki üç sözü de gerçekten hayatımıza bizim de aynı şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bu üç sözü unutmamamız ve bunun gibi sözleri unutmamamız gerekiyor. Birinci sözümüz neydi? Kaderde ne varsa o olur. Amenna. İkinci sözümüz gönül neyi severse güzel odur. Ve üçüncü sözümüz hiçbir şey aceleye gelmez. Gerçekten de hiçbir şey aceleye gelmez. Yani özellikle son kısımda bir felakete yol açacakken aslında bir de öğreniyor ki oğlu ve eşi. Yani hem zenginliğiyle kalıyor hem kimsenin kanına girmiş olmuyor aceleyle karar vermeyerek. Bu da bizim hayatımızda önemli. Şimdi güzel bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra buradayız.

Sevgili dinleyenler, Canı Dilden programında Seyreyle Güzel, Kudreti Mevla Neler Eyler eserini dinledik. Eserimizin güftesi Alvarlı Efe Hazretlerine ait Uşak makamında bir eser. Bu eseri de sizler Adem Ademoğlu'ndan dinlediniz. Efendim, Canı Dilden programımız devam edecek. Çok güzel bir hikaye paylaştık sizlerle. Şimdi de sizler için seçtiğimiz nasihatler kısmına geçiyoruz. Canı Dilden programı devam ediyor. Damre bin Habib radıyallahu anh anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Melekler Allah Teala'nın kullarından birinin amelini alarak semaya çıkardılar. Sonra onun amelini çoğaltır ve kirlerden arındırırlar. Bu ameli Yüce Allah'ın saltanatında diledikleri yere kadar götürürler. Sonra Allah Celle Celaluhu onlara, ''Sizler kulumun amelini gözeten meleklersiniz. Ancak ben kulumun kalbinde olanı sizden daha iyi bilirim. O amellerinde ihlaslı olmamıştı. Onu siccin cehennemine girenlerden yazın.'' der. Sonra melekler bir kulun daha amelini sema katlarına getirirler. Kulda gördükleri kötü hallerden ötürü onu azaltır, hor ve hakir görürler. Bu ameli de Yüce Allah'ın saltanatında, arşında gezdirirler. Allah Celle Celaluhu ise meleklerine şöyle buyurur. Sizler kulumun amelini gözeten meleklersiniz. Ancak ben onun kalbinde olanı en iyi bilenim. Benim bu kulum amelini ihlasla yaptı. Onu illiğin cennetine girenlerden yazın. Bu hadis-i şerifte şuna delil bulunmaktadır. Allah rızası için yapılan az bir amel, Allah rızası gözetilmeden yapılan çok amelden hayırlıdır. Çünkü Allah Azimüşşan fazl-ı keremiyle o az olan ameli kat kat arttırır. Nitekim bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Eğer zerre ağırlığı kadar bir iyilik olursa Allah onun sevabını kat kat arttırır ve ayrıca kendi katından büyük bir ecir verir. Nisa suresi 4-40. Allah rızası gözetilmeksizin yapılan çokça amellere gelince onun için bir ecir ve mükafat yoktur. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh hazretleri anlatıyor. Fakihlerden bir cemaat bana senetleriyle birlikte Ukbe bin Müslim'in Şüfey bin Esbahi'den naklettikleri şu hadiseyi anlattı. Şüfey bir gün Medine'ye gitmişti. Orada etrafına pek çok kişinin toplandığı birini gördü. Şüfey hadiseyi şöyle anlatır. Sonra birine bu kimdir diye sordum. Ebu Hureyre dediler. Ona yaklaştım, önüne kadar geldim. O hala insanlara Resulullah'tan dinlediği hadisleri anlatıyordu. Konuşması bitmiş ve insanlar da etrafından ayrılmıştı. Ona Allah Teala hayrını ziyade kılsın. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin, ezberlediğin ve kendisiyle amel ettiğin bir hadisi anlatır mısın dedim. Otur dedi. Sana Resulullah'ın bizzat anlattığı bir hadisi aktarayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana anlatırken kimse yoktu. Sadece ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberdik. Ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra bir nara attı ve bayıldı. Az bir zaman geçtikten sonra ayıldı. Yüzünü sıvadı ve ''Sana Resulullah'ın bana anlattığı bir hadisi aktaracağım.'' dedi. Ancak tekrar ağlamaya başladı. Bu hal epey uzun sürdü. Sonra toparlandı, yüzünü sıvadı ve ''Resulullah bana şöyle demişti. Allah Tebareke ve Teala kıyamet, mahşer günü mahlukatının arasında hüküm verecek. Her ümmet topluca Allah'ın huzuruna getirilecektir. Bunların aralarından huzura ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir adam, Allah yolunda öldürülmüş bir şehit ve malı mülkü çokça olan biri olacaktır. Allah Kur'an hafızına Resulüme gönderdiğim kitabı sana öğretmedim mi? Buyuracak. O, evet ey Rabbim, öğrettin buyuracak. Allah Teala
peki öğrendiğinle hangi amellerde bulundun diye soracak. O, ey Rabbim, onunla gece gündüz amel ettim diyecek. Hafızın bu cevabına karşılık Allah Celle Celaluhu, yalan söylüyorsun diyecek ve ardından melekler de yalancısın. Sen falanca kişi hafızdır desinler diye bunları yaptın. Nitekim istediğin de oldu ve insanlar senin hakkında öyle dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun cehenneme götürülmesi emredilecek. Sonra zengin kişi getirilecektir. Allah Celle Celaluhu ona, sana verdiklerimle neler yaptın, hangi amellerde bulundun diye soracak. O, akrabalarıma iyilikte bulundum, sık sık ziyaretlerine giderek onlara sadaka verdim diyecektir. Allah Celle Celaluhu, yalan söylüyorsun buyuracaktır. Ardından melekler de, yalan söylüyorsun, sen falanca kişi çok cömerttir denilsin diye bunu yaptın. Ve öyle de oldu. İnsanlar senin hakkında ne cömert insandır dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun cehenneme götürülmesi emredilir. Sonra Allah yolunda öldürülen kişi getirilecektir. Allah Celle Celaluhu ona hangi sebepten öldürüldün diye soracaktır. O, ey Rabbim, senin yolunda savaştım ve nihayet öldürüldüm diyecek. Allah Celle Celaluhu ise ona yalan söylüyorsun diyecektir. Ardından melekler de yalan söylüyorsun. Sen hakkında bu adam cesurdur, yiğittir denilsin diye savaştın ve öyle de oldu. İnsanlar sana böyle dediler diyeceklerdir. Bu konuşmanın ardından onun da cehenneme götürülmesi emredilir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dizime vurarak, ey Ebu Hureyre, bu üç zümre kıyamet günü cehennem ateşinin kendileriyle alevlendirildiği ilk kişilerdir, dedi. Ebu Osman diyor ki, bana Ala bin Ebu Hakim anlattı. Kendisi Hazreti Muaviye'nin korumasıydı. Dedi ki, Hazreti Muaviye'nin yanında bir adam girdi ve bu hadisi ona Ebu Hureyre'den rivayetle anlattı. Hazreti Muaviye bunun üzerine dedi ki, bunlara böyle yapılırsa geri kalan insanlara ne yapılacak acaba? Dedi ve hüngür hüngür ağladı. Biz onun hayatının kaybedeceğini sandık ve bu adam bizim başımıza bir felaket getirdi, dedik. Sonra Muaviye kendine geldi, yüzünü sildi ve Allah ve Resulü daima doğru söz söyler, dedi. Ve Hud suresinin 15. ve 16. ayetlerini okudu. Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere yaptıklarının karşılığını orada, dünyada tam olarak veririz. Ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. Yaptıkları çalışmaların karşılığını dünyada elde ederler. İşte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Abdullah bin Hubeyk Antaki rahmetullahi aleyh demiştir ki, kıyamet günü insanoğlu Allah Teala'dan yaptıklarının karşılığını istediği zaman ona şöyle diyecektir. Biz sana amelinin ecrini vermedik mi? Sana meclislerde yerler açmadık mı? Seni önder yapmadık mı? Alışverişlerinde sana çeşitli kolaylıklar sağlamadık mı? İşte buna benzer daha pek çok ihsanda bulunmadık mı?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56, Denizli.
0: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim aranın ardından Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Araya gitmeden evvel nasihatlerimize başlamıştık. Bu nasihatlerle programımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Canı Dil'den programı devam ediyor. Hikmet ehlinden bir zata ihlas sahibi kime denir diye sorulduğunda, kötülüklerini gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyen kimsedir cevabını vermiştir. Yine hikmet ehlinden birine ihlaslı olmanın gayesi nedir diye sorulmuş, o da insanların övgüsünü istememektir demiştir. Zunnuni Mısri rahmetullahi aleyhe, insan kendisinin Allah Teala'nın seçilmiş halis kullarından biri olduğunu ne zaman anlar diye sorulur. O da şöyle cevap verir. Bu dört şeyle bilinir. Birincisi rahatı terk etmekle. İkincisi malı az da olsa isteyene vermekle. Üçüncüsü mevki ve makamın düşmesini istemekle. Dördüncüsü övülmenin de kötülenmenin de onun için aynı olduğunu kendine kabullendirmekle. Adi bin Hatim Tayi'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlardan bir gruba cennete yaklaşmaları emredilir. Cennete yaklaşmaya başladıklarında onun kokusunu hissetmeye, daha da yaklaştıkça saray ve köşklerini ve cennet ehli için hazırlanmış diğer şeyleri görmeye başlarlar. Sonra onlara geri dönmeleri için seslenilir. Onları geri götürün, zira onların nasibi yoktur denilir. Bu kimseler geri dönerken ne evvelkilerin ne de sonrakilerin hissetmediği bir hasret ve pişmanlık duyguları içerisinde geri dönerler. Rablerine, ey Rabbimiz, keşke bizi dostların için hazırladığın mükafatları göstermeden önce cehenneme atsaydın derler. Allah Teala şöyle der. Bunu sizin için ben istedim. Çünkü sizler yalnız kaldığınız zamanlarda bana karşı apaçık büyük günahlar işlediniz. İnsanlarla karşı karşıya geldiğinizde ise mütevazı tavırlar takındınız. Kalplerinizde gizlediklerinizin aksine ameller yaparak insanlara karşı riyakarlık yaptınız. İnsanlardan sakındınız ama benden sakınmadınız. Amellerinizi gösteriş için yaparak büyüklüğü onlardan bildiniz. Beni büyük bilmediniz. Onlar için terk ettiklerinizi benim için terk etmediniz. İşte bugün sizi sevaptan mahrum bırakmak bir yana o acıklı azabımı da tattıracağım. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Ad cennetini yarattığı zaman orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklına gelmeyecek güzellikte nimetler yarattı. Sonra Ad cennetine konuş dedi. Bunun üzerine Ad cenneti 3 kere muhakkak müminler kurtuluşa ermiştir dedi ve peşinden ben bütün cimrilere ve riyakarlara haram kılındım. Onlar buraya giremez dedi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali Keremallahu Vecce şöyle demiştir. Riyakarın 4 işareti vardır. Birincisi, yalnız başına kaldığında ibadetlerinde tembellik gösterir. İkincisi, halk arasına çıkıp ibadet ettiğinde iştiyakı artar. Üçüncüsü, ibadetler hususunda övüldükçe amellerini arttırır. Dördüncüsü, ibadetler hususunda kötülendikçe amellerini azaltır. Rivayet edildiğine göre Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh kişinin amelini şu üç şeyin koruyacağını söylemiştir. Birincisi, kişiye ibadet iznini verenin Allah Teala olduğunu bilmek. Böylelikle kendini beğenme ve kibir kırılmış olur. Her şeye izni verenin Allah Teala olduğunu anlar. İkincisi, bütün ibadetlerine Allah Teala'nın rızasını gözeterek başlamak. Böylelikle nefsani arzu ve hevesleri de kırılmış olur. Üçüncüsü, amelinin sevabını ve karşılığını Allah Teala'dan ummak. Böylece riya ve tamahkarlığı ortadan kaldırmış olur. İşte bu üçü kişinin amelini ihlaslı yapar. Fakih Ebu Leys Es-Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki,
1: kişiye ibadet iznini verenin Allah Teala olduğunu bilmek, yani insan bilmelidir ki kendisini her türlü işi ve ibadete yapmaya muvaffak kılan Allah Teala'dır. İnsan bunu böyle bildiğinde şükürle meşgul olur. Kendini beğenmeye ve kibirlenmeye meydan kalmaz. Bütün ibadetlerine Allah Teala'nın rızasını gözeterek başlamak, insan işine, ibadetine başlamadan evvel ona bir bakar. Eğer Allah Teala'nın hoşnut olacağı bir işse onu yapar. Değilse nefsinin hevasına uymaz ve onu terk eder. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: muhakkak nefis aşırı derecede kötülüğü emredicidir. Yusuf Suresi 12-53. Amelinin sevabını ve karşılığını Allah Teala'dan ummak. Yani ibadetinin sevabını ve karşılığını ancak Allah Teala'dan beklemek. Böyle düşünen ve hareket eden kişi, insanların ne dediğine hiç aldırış etmeden, sırf Allah rızası için ve sevabını ondan bekleyerek ibadet eder. Hikmet ehli bir zat, bu hususla ilgili olarak şöyle bir misal vermiştir: İnsan amel ederken, edebini koyun çobanından almalıdır. Bu zat, bu nasıl oluyor diye soran birine de şöyle cevap vermiştir: çünkü çoban, koyunlarından birinin yanında namaz kılarken onların övgüsünü beklemeden ibadetini yapar. İşte aynı bunun gibi kişi ibadet ederken insanların bakışlarına aldırış etmemeli ve Allah Teala için ibadeti yapmalıdır. Cemaat içerisinde de olsa, tek başına da olsa Allah rızasını unutmamalı, insanlardan övgü, methiye beklememelidir. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, ibadetlerin kusurlarından korunması için şu dört şey gereklidir. Birincisi, ibadete başlamadan önce onun ilmini bilmek lazımdır. Çünkü hiçbir ibadet ilimsiz sahih olmaz. Bir ibadet ve amel ilimsiz yapıldığı takdirde onun zararı faydasından daha çok olur. İkincisi, ibadete başlarken niyet etmelidir. Çünkü hiçbir ibadet niyet olmadan sahih olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, ameller ancak niyetlere göredir. Herkes neye niyet ettiyse o vardır. Oruç, namaz, hac, zekat gibi tüm ibadetler ancak niyet edilmek suretiyle sahih olur. O halde amellerin sahih ve sağlam olabilmesi için hepsinin başında niyet getirmek gerekir. Üçüncüsü, ibadete başladıktan sonra sabır ve sebat göstermelidir. İbadetlerde acele etmemelidir ki sükun ve huzur içinde onu tamamlayabilsin. Dördüncüsü, ibadeti tamamlarken de ihlas üzerine olmalıdır. Çünkü ameller ihlaslı yapılmadıkça makbul olmazlar. Sen ibadetlerini ihlasla yaparsan Allah Teala onları kabul eder. Ayrıca kulların sevgisini de sana çevirir. Herim bin Hayyan der ki, kul kalbiyle Allah'a yöneldiği zaman Allah Teala da müminlerin kalplerini ona yöneltir. Onu kullarının sevgisi ve şefkatiyle rızıklandırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e, ben falancayı seviyorum, onu sen de sev der. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever. Sonra Cebrail sema ehline, Rabbiniz falanca kulu seviyor, onu siz de sevin diye seslenir. Bunun üzerine bütün semavat ehli de onu sevmeye başlar. Daha sonra bu sevgi yeryüzü ehlinin kalbine de konulur ve onlar da sevmeye başlar. Allah Celle Celaluhu bir kuluna buğz ettiği zamansa aynen bunun gibi olur. Şakik bin İbrahim el-Belhi rahmetullahi aleyhi adamın biri gelerek, insanlar bana salih biridir diyorlar. Ben kendimin salihlerden olup olmadığını nasıl anlayacağım diye sorar. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh ona şöyle der: salihlerin yanında sırrını, iç alemini onlara aç. Eğer hoşnut olurlarsa bil ki sen de salihlerdensin, yoksa değilsin. İkincisi, kalbine dünyayı arz et. Eğer onu kabul etmezse bil ki salihlerdensin, yoksa değilsin. Üçüncüsü, nefsine ölümü arz et. Eğer onu arzularsa, Rabbine kavuşmayı isterse, bil ki salihlerdensin, yoksa değilsin. Bu üç güzel hasletin hepsi sende bir araya gelirse, amellerine riya karışmaması için Rabbine yalvarıp yakar. Yoksa bu riya hepsini ifsat eder.

Efendim dinlediğimiz eser Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan. Güftesi 3. Murat Han'a ait olan eser, bestesi Ali Ufki Bey tarafından yapılmıştır. Ve sizler de Ahmet Hakkı Turavi'den dinlediniz. Evet efendim, programımızın bu bölümünde de Sufi kavramlar kısmı, kıssadan hisse kısmımız ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Akabinde de veda edeceğiz. Şimdi Sufi kavramlar köşemizde dilerseniz başlayalım. Nefs. Sufi kavramlarda bugün sizler için seçtiğimiz kavramımız nefs. İnsanın özü, kendisi, ilahi latife, kötü huyların ve sufli arzuların kaynağı anlamında bir terim. Sözlükte ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi gibi anlamlara gelir. Kelime Kur'an-ı Kerim'de ruh anlamında kullanıldığı gibi zat ve öz varlık manasında da kullanılmıştır. İnsanı ilahi hitaba muhatap kılarak onun sorumlu tutulmasına sebep olan nefse, kötülüğü emretme, nefsi ve yaptığı kötülükleri kınama, daha ileri bir aşamada huzura erme gibi birbirinden farklı görevler yüklenmiştir. Mutasavvıflar nefsi, nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi kamile, nefsi raziye, nefsi merdiye, nefsi mutmain, nefsi mülheme, nefsi zakiye ve nefsi safiye gibi kısımlara ayırmıştır. Hastaya ne yedirelim? Kıssa. Bir gün Lokman Hekim'e bir adam gelmiş. Hastamız vardır, ona ne yedirmeliyiz? Neler iyi gelir? Diye sormuş. Lokman Hekim de adamın hiç beklemediği bir cevap vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Hisse. Hasta kimseye en güzel ilaç, güzel sözler söylemektir. Onların morallerini bozacak acı ve kötü şeylerden bahsetmek onları daha da zayıflatır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü's-Seni adlı eserinde vakti değerlendirme hakkında şöyle buyuruyor. Tüm vakitlerin, özellikle de şu vakitlerin ihya edilmesini nasihat ediyorum. Akşam ve yatsı namazları arasındaki vakti, fecir ve güneşin doğuşu arasındaki vakti, bereket ve tecellilerin ihsan edildiği ve duaların icabet edildiği seher vaktini. Efendim bugün 10 Muharrem, dolayısıyla da Aşure günü. Aşure geleneğinin ortaya çıkmasında çeşitli görüşler hakimdir. Nuh tufanında geriye kalan bakliyatların pişirilmesinden oluşan bir tatlının adı olmasından dolayı bu geleneğin başladığı söylenir. Kurtuluş gününün bir simgesi olarak her sene Muharrem ayında bu geleneğe ara verilmeden ülkemizde ve İslam coğrafyalarında da devam edilir. Rabbimiz Hazreti Nuh'u insanlara İslam'ı anlatması ve davet etmesi için göndermiştir. Topluluğun çoğu Allah'ın davetini onca delil ve ispatlara rağmen kabul etmez. Rabbimiz Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yapmasını, kendisine inananlarla beraber bu gemiye binmesini emreder. İman etmeyen ve geride kalanlarsa helak olur. Gemide olan bakliyatlarla yapılan yemekse o günün bir simgesi olur ve Aşure ismiyle anılır. Osmanlı belgelerinde Aşura şeklinde telaffuz edilen Aşure, Osmanlı mutfağında helvacıbaşı tarafından Muharrem ayı haricinde, şölenlerde ve vefat eden sultanların defin işlemleri ardından da yapılırdı. Efendim Aşure gününün faziletli amellerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Aşure gününde

tevbe ve istiğfarda bulunmak, farz namazlar dışında nafile namaz kılmak, oruç tutmak, sıla-i rahim yani akrabayı arayıp sormak, sadaka vermek, boy abdesti, gusül abdesti almak, sürme çekmek, bir alimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başı sıvazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak, ihtiyaç sahiplerini yedirip içirmek, tırnak kesmek, bir mümini iftar ettirmek, bin kere İhlas Suresi okumak, yolunu kaybetmiş bir kimseye yol gösterip yardımcı olmak, insani ilişkilerde daha özenli ve dikkatli olmak, sinirine hakim olmak, daha çok çaba sarf etmek, en az 10 müminle selamlaşmak ve güler yüzle musafaha etmek, küskün ve müminlerin arasını sulh etmek, eğer varsa cenazeye iştirak etmek, ahirete intikal etmiş yakınlarımıza ve bütün müminlere dua etmek, hububatları cemeden aşura çorbası gibi bir ikramda bulunmak. Efendim, çoluk çocuğa bolluk yapmak konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlar: kim maddi gücü olup da aşura günü kendine ve ailesine genişlik yaparsa Allah Teala ona gelecek senenin başına kadar hayırları geniş yapar. Biz de paylaşma, dayanışma, bolluk ve bereketin sembolü olan aşure gününün başta Gazze olmak üzere bütün müminlere afiyet, sıhhat, huzur ve hayırlar getirmesini Hak Teala'dan niyaz ederek programımıza da veda ediyoruz. Canı Dilden programında çeşitli hikayeler, kıssadan hisseler, nasihatler ve sufilerin kavramları ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacüsseni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarda bulunduk. Yarın yine bu paylaşımlarda bulunmaya yeni hikayeler, yeni kıssalar ve yeni nasihatlerle Canı Dilden programında yarın saat 14'te yine sizlerle buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında

Aralarında belediye başkan yardımcıları, GB ve FG'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net biçimde ortaya konulduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapılabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi, dedi. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesine bulundu. Öte yandan bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012'den bu yana 2.761.000 yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000 yapının dönüşümü tamamlandı. 383.000'inin dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı, dedi. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu destek verdi. Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleriyle yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı ve şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıtla 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların

ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın ifadesini kullanan çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı. Adana'da 110

0: torpido bölümü ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş poşetlerde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü TT, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Van'ın İpek Yolu ilçesinde de 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekiplerince Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Vali Mithat Bey mahallesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği değerlendirilen 3 bidonda 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M'ye işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani, Gazze şeridinde yaşananların tartışmasız bir soykırım olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Filistin meselesinin Katar'ın öncelikler arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan El Sani, Gazze şeridinde yaşananlar hiç şüphesiz bir soykırımdır ve faillerinin hesap vermekten kaçmasına izin verilmemelidir sözlerini kullandı. El Sani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan uygulamalarının sürmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı da uyarıda bulunan El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Şuhut Belediyesi'ne görevli işçileri taşıyan minibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treninin Multan bölgesine raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan Demir Yolları Sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Trenin makinisti, yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı. Ceyhun News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Bazıları çevreciliği sadece çağdaş insanların düşündüğünü, onların böyle bir değere sahip çıktığını sanıyor, dindarların da artık çevre temizlik ve yeşilliğine eğilmelerini istiyorlar. Biz bu tiplere meşhur tekerlemeyle "Sabah-ı Şerifler hayrola" demek zorunda kalıyoruz. Çünkü çevre temizlik ve yeşilliği, aklı henüz başına gelen bugünkü çağdaşların bir buluşu değildir. İslam'ın ilk günlerinde anlaşılmıştır çevre yeşilliğinin ehemmiyet ve ciddiyeti. Hatta temizlik imandandır diyen İslam, yeşilliğe öylesine bir değer vermiştir ki, bırakın çevreyi, mezarların üzerine

dahi yeşillendirmeyi emretmiş, bu konuda unutulmayacak derecede de çarpıcı örnekler sunmuştur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde toprak bulunan bir mezarın içindekinin gördüğü azabı keşfedince, hemen getirdiği hurma fidanını mezarın üzerine dikip ikaz etmiş, bu yeşillik burada devam ettiği müddetçe, bu mezarın içindekinin azabı azalır, yeşilliğin devam eden tesbihi azaptan kurtulmasına sebep olabilir. Bundan dolayı Müslüman ecdadımız mezarların üzerine betonlamaktan kaçınmış, hep yeşil tutmuş, ağaçlarla dolu mezarlıklar meydana getirmişlerdir. Elbette sadece mezarlıklar ağaçlandırılmış değildir. Bağ, bahçe, yol kenarları, gözünüzün gördüğü her yerde yeşillik esas alınmış, hatta unutulmayacak müjdeler bile verilmiş yeşillik konusunda. Ayetin mesajına bakın isterseniz. Allah'ı tesbih etmeyen yeşillik yoktur. Her yeşillik onu tesbih eder. Öyleyse sakın yeşillikleri koparmayın, susuz bırakıp da kurumasına sebep olmayın. Yapacakları zikir ve tesbih sevabından mahrum kalmayın. Demek yeşilliği yok eder yahut da yaşamasına yardım etmezseniz, Allah'ı zikredeni yok etmiş, tesbihine mani olmuş olursunuz. Hangi Müslüman Allah'ı zikre mani olabilir? Yahut da böylesine bir tesbih sevabı kazanmaktan mahrum olmayı isteyebilir? Nitekim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir kır sohbetinde talebelerinden her biri birer çiçek buketi takdim ederken, biri eli boş dönmüş, koskoca kırda çiçek mi bulamadın diye sitem edenlere, hangi çiçeğe yaklaştımsa Rabbimizi zikir ve tesbih eder gördüm, koparıp da zikrine mani olmayı göze alamayıp eli boş döndüm demiş. Bu cevap kitaplara geçecek derde bulunarak bizlere intikal ettirilmiştir. İşte Müslümanın yeşilliğe bakışı ve koruyuşu. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem bir hadisi var ki, çevre yeşilliği adına hayret etmemek mümkün değildir. Buyurmuş ki, elinizde bir fidan bulunsa, dikmek isteseniz, tam o sırada kıyamet kopmaya başlasa, sakın artık kıyamet kopuyor, bunu dikmenin ne manası kaldı diyerek fidanı atmayınız, dikiniz. Kıyamet kopacaksa sizin dikilmiş fidanınız üzerine kopsun. Kıyamet kopacaksa sizin dikilmiş fidanınız üzerine kopsun. 20. asırda hangi çevreci böyle çarpıcı bir beyanda bulunabilmiştir ağaçlandırma adına? Dahası da var. Üreticisiniz. Bağ bahçede çalışıyor, sebze meyve yetiştiriyorsunuz. Sevinin, mutlu olun, sınırsız sevap kazandığınızı düşünün. Neden mi? Bakın neden. Bağınızda, bahçenizde, tarlanızda bakıp büyüttüğünüz yeşillikten elde ettiğiniz meyve ve sebzeden inek yese, sinek yese, hatta müşteri alsa hepsinden de size sadaka sevabı gelecek. Amel defterinize böylesine sınırsız sadaka sevabı yazılacaktır. Üreticilik ve çevre yeşilliği adına bundan daha çarpıcı ve teşvikçi bir anlayış göstermek mümkün mü? Bundan dolayı ibadet aşkıyla çalışır Müslüman. Çünkü yeşillik Allah'ı zikir ve tesbih eder. Meyve ve sebzesiyle de sadaka sevabı getirir, para da kazandırır. Sözün özü, siz yeşillikle dolu bir ülke mi istiyorsunuz? Öyleyse insanların dindarlaşmasına mani olmayın. Dinin emirlerini öğrenmelerine engel çıkarmayın. İslam'ı gerçek manada herkes yaşayıp tatbik etsin. Bakın ne türlü bir yeşillik ve çevrecilik anlayışı.

Efendim, İslam'ın bize telkin ettiği anlayış, bütün canlılara merhametli olmak, şefkatle bakmaktır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde evindeki kedisine aç, susuz bırakan kadının cehennem azabına müstehak olduğunu haber vermiştir. Yine bir başka misalde, çölde kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış bekleyen bir köpeğe, kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkaran kişinin de cennete layık olduğunu bildirmiştir. Bunlardan anlaşılan ölçü açıktır. Hayvanlara merhametsizce davranan cehenneme, merhametli ve şefkatli davranan da cennete layık amel işlemiş olur. Nitekim İslam büyükleri İslam'ın bu telkinine uygun örnekler vermişler. Rifai tarikatının önderi Seyyid Ahmet Er-Rifai Hazretleri derhanesindeyken ezanın okunduğunu işitmiş, öğrencileri hemen kalkıp camiye koştukları halde kendisi oturduğu yerden kalkamamış. Çünkü cübbesinin ucuna yatmış bir kedinin uyku çektiğini görmüş. Bir türlü uyandırmaya gönlü razı olmayan Ahmet Er-Rifai Hazretleri bu defa bir makas getirtip cübbesinin ucundan kesmiş, namaza bundan sonra gitmiş, kediciğini uyandırmamış. İslam büyükleri böylesine engin merhamet ve şefkat örnekleri de vermişler bizlere. Ancak her anlayışın bir ölçüsü, bir sınırı olmak lazım gelir. Ölçüsüz ve sınırsız bir şefkat anlayışı fayda yerine zarar da getirebilir, değil mi?

Günlük olaylar inanmış insana çok büyük etki yapmaz. Çünkü o hayatının hedefi bilmiyor bu olayları. Onun hayatının bir hedefi, gayesi, ömrünün bir maksadı söz konusudur. O bu hedefi düşünür, bu gayeyi hatırlar, bu maksada göre yorumlar her olayı. Onun esas meselesi, bireysel planda gayesine uyan bir dini hayat içinde olup olmadığı meselesidir. Bu yüzden kendi hayatını tanzim, onu büyük çapta ilgilendirir. Onunla memnun, onun sapmasıyla mahzun olur. Aslında dikkat edilirse görülür ki inanmış insanlar, suni olayların etkisinden en çabuk kurtulan insanlardır. Hatta denilebilir ki insan inancında ne kadar derinleşirse, suni olaylardan da o nisbette uzak kalır, etkisine girmez, stresine maruz kalmaz. Çünkü hangi olay olursa olsun, onun istikbalindeki ebedi hayatıyla mukayese edilecek ehemmiyette değildir. Onların hepsi de gelip geçer, ancak ebedi hayatına ait konular gelip geçmez. Öyleyse esas mesele, ebedi hayatını burada kazanıp kaybetme meselesidir. Kaldı ki bu sadece inanmış insan için değil, inanmamış insan için de böyledir. Ama o, şu anda onun önemini bilmiyor, farkına varmıyor. Bir gün öylesine bir farkına varacak ki, tartışma götürmeyecek şekilde hem de. Ancak bu uyanmanın hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü tünelin ucu göründükten sonra dönüş makbul değildir. Maneviyat büyüklerinin ifadesine göre her insan ölüm anında varacağı mekanı görür. Akıbetini müşahede eder. Bu müşahededen sonra ya sevinç duyar ya da büyük çapta pişmanlık. Pişmanlık duyanlar geri dönmek ister, yaptıklarından, söylediklerinden, yaydıklarından dönüş yapar, vazgeçip tevbe ederler. Ancak bu tevbenin onlara bir faydası olmaz. Çünkü bu tevbe, bu dönüş, akıbeti müşahede ettikten sonraki mecburi dönüştür. İman ve tevbe bu kadar geciktirilmemeli, koskoca bir hayatı isyan ve inkar içinde tüketip de akıbetini gördükten sonra tövbe eder duruma düşmemelidir. Zira varacağı yeri keşfettikten sonraki tevbe ve iman kurtarıcı olmaz. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları ikaz etmiş, yaşadıkları hayata dikkat çekmiş ve buyurmuş ki, bir ömrü nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Öyleyse imanla yaşayın ki imanla ölesiniz. İmanla ölün ki imanla dirilesiniz. Mahşerde de imanlara verilecek mükafatlara layık olasınız. İşte imanlı insanın hayatta en mühim meselesi bu. İmanla yaşamak, imanla ölmek. Üzülürse bu konudaki gerilemesinden dolayı üzülür, sevinirse bu konudaki hizmetinden, başarısından dolayı sevinir. Günlük dünyevi olaylar fazla etkilemez onu.

Hiç düşündünüz mü? İhtiyaçlarınızı siz mi tespit ediyorsunuz yoksa çevreniz mi? Yani çevre size örnek oluyor, onlarda ne varsa, neyi ne türlü almışlarsa siz de onu o türlü alma gereği mi duyuyorsunuz? Gerçek böyle mi? Yoksa başkaları kendi hayatını yaşar, hem de kendi imkan ve düşüncesine göre. Ben de kendi hayatımı yaşarım, kendi imkan ve düşünceme göre diyebiliyor musunuz? Şayet böyle bir direnme ve düşünme varsa sizi tebrik ediyorum. Evet, evet, sizi tebrik ediyorum. Çünkü çoğumuzda öylesine bir görenek belası var ki, hem de öylesine bizi istila ve işgal etmeye başlamış ki, ne imkan düşündürüyor, ne de yorganına göre ayak uzatma mecburiyeti. Varsa da yoksa da komşuda görülen, ekranda seyredilen, reklamlarda allanıp pullanıp da gözlerimizin önüne serilen. Böylesine gereksiz ihtiyaçların pompalandığı bir devrede, sınırsız yeniliklerin her gün kendisini ihtiyaç halinde sergilediği bir vasatta, helal kazançla bunlara para yetirmek, sıkıntıya düşmeden bunların hepsini de temin etmek her baba yiğidin kârı olmasa gerektir. Daha doğrusu kendi kendimize bir frene basmaz da şöyle bir düşünme gereği duymazsak işimiz zor demektir. Ne ihtiyaçlar bitiyor ne de elde ettiğimiz şeyler bize mutluluk ve huzur veriyor. Çünkü elimizdekilerin verdiği huzur ve mutluluk biraz sonra alışkanlığa giriyor, normale inkılap ediyor, tekrar yenilikleri görünce mahrumiyet hissine yöneliyor, kendimizi mahrum kimselerden saymaya başlıyoruz. Halbuki biraz düşünsek, baştan sona şükrü gerektirecek nice nimetlere sahibiz. Sahip olduğumuzun şükrünü edadan da aciziz.

Bu aczimiz bize kanaat vermeli, bunun karşılığını Rabbimize ödeyememiş olmanın mahcubiyetini hissetmeli ve böylece mutluluk duymalıydık. Nerede öylesine bir tefekkür ve şuur? Hep de yeni masraflar, yeni merak konuları. Yetir yetirebilirsen helal kazancını. Bir gün kendini mecbur bilecek ve mahus sözü sen de söyleyeceksin. Ver Allah'ım ver, kulun helal haram demez yer. İşte bu safanın ikazında bulunmuş Efendimiz Hazretleri. Öyle bir zaman girecek ki, babanın ve kocanın helakı, oğlunun, kızının ve hanımının eliyle olacaktır. Sorarlar, ya Resulallah, çocuklar babalarının helakını ister mi? Hanımlar kocalarının felaketine sebep olurlar mı? Evet olurlar, diyerek şöyle izah eder durumu. Görenek belasıyla ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç kabul edip elde etmeye yönelirler. Babanın ve kocanın helal kazancı da bunları elde etmeye yetmez. Israrlara dayanamayıp harama yönelir, böylece ailesi onu felakete düşürmüş olur. Ne dersiniz? Var mı bu konuda bir tefekkür ve akıl yürütme? Düşünüyor, bize helal yeter, harama düşmeye ihtiyaç yok diyebiliyor muyuz? Ailemizin bir ferdinin manevi helakine sebep olmaktan titriyor, kanaat duygusuna giriyor muyuz? Evet diyorsanız, örnek olacak bir anlayış içindesiniz demektir. İhtiyaçlarınızı çevreniz değil de kendi idrak ve imkanlarınız tespit ediyor demektir. Bu ise sağlam kültüre dayalı bir şuur ve basiret ifadesidir. Tekrar tebrikler.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Adalı Halil pehlivan o derece kesin konuşuyordu ki Tophaneli Küçük Yusuf da Deli Murat pehlivan da onun bu sözüne hemen hemen inanmışlardı. Bunun içinde Kurtdereli Mehmet pehlivanı güreş günü Kartal'da görünce iyiden iyiye şaşırmış gibi olmuşlardı. Deli Murat pehlivan her zamanki pervasızlığıyla buraya geldin ha diye sordu. Kurtdereli bunun manasını anlayamamıştı. Neden gelmeyeyim? Geleceğimi söylemiştim ya dedi. Hani Adalı gelmeyeceğini söyledi de dedi. Ne vakit? 2 gün önce. Nereden bilirmiş gelmeyeceğimi? Ne bileyim öyle söyledi. Onun bulunacağını bildiğin yere gelmezmişsin de.
1: Allah Allah neden gelmeyeyim? Pehlivan olan güreşten kaçar mıymış? Hüseyin fena yenermiş de. Olabilir. Her pehlivan yenilir. Bunda şaşacak hiçbir taraf yoktur. Ayıp olan yenilmek değil güreşten kaçmaktır. Seni çardaktan tanıyor. Ben de onu orada görmüştüm. Orada katrancı Mehmet pehlivanı yenmiş. Doğrudur. Sen de katrancıyla güreşmişsin. Katrancı seni fena yenmiş. Bir yıl yataktan kalkamamışsın. Her şeyi de öğrenmiş. Yalan değil. Bir değil. 2 yıl toparlanamadım. Buna güveniyor olmalı. Her neyse. Allah sana kolaylık versin. Eyvallah.
0: Adalı Halil pehlivan... Güreşe biraz da geç gelmişti. Gelir gelmez de ilk iş olarak Kurtdereli Mehmet pehlivanın gelmiş olup olmadığını sordu. Gelmiş olduğunu öğrenince de pek sevindi. Bu sırada güreşler birbirini takip edip duruyordu. Pehlivanlar arka arkaya ortaya çıkıyorlardı. Desteleri küçük ortalar, onları büyük ortalar, onları başaltı pehlivanları takip etti. Nihayet Cazgır...
2: Baş pehlivanlar ortaya!
0: Diye seslenerek pehlivanları ortaya çağırdı. Yani baş pehlivanları ortaya çağırdı. Bu sesleniş üzerine soyunmuş ve kısmetlerini giymiş bulunan baş pehlivanlar da birer ikişer ortaya çıkarak yağ kazanına doğru ilerlemeye başladılar. Halk çıkan pehlivanları candan alkışlıyor ve onlara başarılar diliyordu ama Adalı dev cüssesiyle ortaya adımını atar atmaz durum daha da değişti. Koca meydan adeta inliyordu.
3: Yaşa Adalı!
4: Yaşa Halil pehlivan!
2: Göster kendini! Meydan senin bugün hadi!
1: Maşallah değil pehlivana ya!
4: Hadi aslan!
0: Tabii o da kendisini alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak iri gövdesini sallaya sallaya en son olarak yağ kazanının yanına geldi ve yağlanmaya koyuldu. Tabii Kurtdereli'ye gelerek kendisini mahcup duruma düşürmüş olduğu için fena halde içerlemiş bulunuyordu. Onu şöyle bir süzdükten sonra
1: bana meydan okumusun ha?
0: Diye homurdandı böyle bir soru beklemeyen Kurtdereli.
1: Benim kimseye meydan okuduğum filan yok.
0: Dedi.
1: Abi meydan okumuyorsan burada işin ne?
0: Bu soru da doğruydu. Kurtdereli buna verecek bir karşılık bulamadı tabii. Tabii susmayı da tercih etti bu arada. Adalı ise yağlanması sona erinceye kadar söylendi durdu. Ve kendilerini eşlendirmek için Cazgır yanlarına gelince de Kurtdereli'yi göstererek bana bu pehlivanı vereceksin dedi. Bakalım ne pehlivanmış. Cazgır da onun dediğini hemen yaptı. Kurtdereli'yi Adalı'ya verince Tophaneli ile Pomak Deli Murat birbirlerine kaldılar tabii. Hemen duasına başlayan Cazgır güzel bir dua okuduktan sonra davul zurnalara işaretini verdi. Onlar da hemen vurmaya başladılar. Meydanı dolduran halk şimdi... Pehlivanların peşrevlerini büyük bir dikkatle izlemekle meşguldü. Kalabalığın büyük çoğunluğu Adalı'nın peşrevini seyretmekle meşguldü. Adalı çok iri cüssesine rağmen hakikaten güzel bir peşrev çıkarıyordu. Kurtdereli bile onu hayran hayran seyretmekten kendisini alamıyordu. Bunda da haklıydı. Adalı Halil o sırada baş pehlivanlar arasında en iyi, en ahenkli peşrev yapan pehlivanlardandı. Bunu ustası Aliço'dan öğrenmişti. Aliço yıllarca Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanını yapmış bulunduğu için bu işi çok iyi biliyordu. Yaptığı peşrev tam bir huzur peşreviydi.

0: Efendim, bilindiği gibi pehlivanların piri Hazreti Hamza kabul edilir. Bunun da sebebi peygamberin amcası olan Hazreti Hamza'nın çok kuvvetli ve gözü pek bir yiğit olması, aynı zamanda da pehlivan olmasıydı. Güreş saadet asrı denilen bu devirde de rağbette idi. İslam peygamberinin gençlerin güreş, ata binmek, okçuluk, cirit atmak gibi sporlarla meşgul olmaları hakkında birçok hadisleri de vardır ve bunlar sahih ve muteber hadislerdir. Yalnız bu kadar da değil, son zamanlarda bir Arap tarihçisi İslam peygamberinin de bizzat güreşmiş olduğunu ve usta bir pehlivan olduğunu açık bir şekilde delil göstererek kaydetmiş. Bu kitaba göre Resulullah zamanın şöhretli pehlivanlarından Rükane ile ashabının önünde bir defa değil, tam 3 sefer güreş tutmuş ve 3 seferinde de kendisini yenmeye muvaffak olmuştur. Zaten İslam peygamberinin hayatını incelediğimiz, onun vasıflarını belirten kayıtlara göz gezdirdiğimiz zaman buna hiç şaşırmamak gerekir. Resulullah geniş omuzlu ve sağlam yapılıydılar. Uhud cengi gibi birçok cenklerde düşmanla, kılıçla dövüşmüşlerdi. Hicretten önce Mekke'de müşriklerle birçok defalar dövüşmek zorunda kalmışlardı. Yaptığı uzun ve yorucu yolculuklar da bünyelerinin çok kuvvetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun için kendisinin güreşmesini bilen mahir bir pehlivan da olduğundan hiçbir şekilde fuş kullanmamak gerekir. Onun yerine Hazreti Hamza pehlivanların piri olarak kabul edilmişse bu belki kendisinden yaşça ileri olmasından ileri gelmektedir kanısındayız. Zira pehlivanların piri Resulullah'tır. Evet, yine konumuza dönelim. Herkes Adalı Halil Pehlivan'ın çıkardığı fevkalade peşrevi izlemekle meşguldü. Adalı bunu tamamladığı vakit kuvvetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Adalı! Var ol aslan! Gösterdin pehlivanlığını! Peşrev bu kadar çıkarılır be!
0: Adalı Halil bu alkışlardan memnun bir halde hemen meşhur elense ve tırpanlarıyla işe girişti. Kurtdereli de zaten bunu bekliyordu. Adalı'nın güreş tarzını zaten biliyordu. Filiz Nurullah da ona bu yolda gerekli öğütleri vermişti. Onun için hemen müdafaya geçiverdi. Esasen yapacağı başkaca da bir şey yoktu. Adalı pek keyifli görünüyordu. Çektiği ilk elenseler yani öyle pek kuvvetli şeyler değildi. Daha doğrusu bunları hasmını yoklamak için çekiyordu. Çok geçmeden istediğini öğrenmiş olacaktı ki çektiği elenseleri ve savurduğu tırpanları birden kuvvetlendirdi. Bu arada Kurtderili de onun elense çekmekte, tırpan vurmaktaki o kuvvet ve ustalığı hakkında bir fikir edinmiş bulunduğundan o da yavaş yavaş müdafada kalmaktan vazgeçerek hasmına karşılıklar vermeye koyuldu. Meydan derin bir sessizlik içinde bulunuyordu. Hemen hemen herkesin gözü onların üzerinde bulunuyordu. Büyük çoğunluk tabii Adalı'nın İstanbul'a yeni gelmiş bulunan bu pehlivanı yenmekte zorluk çekmeyeceği inancındaydı. Evet, bunu şurada burada yavaş seslerle yapılan konuşmalardan kolayca anlamak mümkündü. Adalı çok üstün, elbette üstün olacak. Karşısındaki sağlam bir genç, tam Adalı'ya göre çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar boş gitmiyor, boşa da gitmiyor. O da ara sıra karşılıklar veriyor ama onun elense ve tırpanları Adalı'ya sinek vızıltısı gibi geliyor. Ne kadar da süre dersin bu güreş? İşte bu olduğu gibi Adalı'nın keyfine kalmış bir şeydir. Ama Adalı hiçbir rakibini bir buçuk saat önce yendiği görülmediğine göre bu da en azından bir o kadar sürse gerektir. Aliço da pek keyifli görünüyor. Tabii öyle görünecek. Adalı'nın karşısında koca

0: Nasip olaydı öyle gülmezdi ama. Evet, konuşmalar böyleydi karşılıklı olarak, bu da doğruydu. Baş hakem yerinde oturmakta olan Aliço hakikaten hayatından pek memnun görünüyordu daha önce de. Bir defa çardakta görmüş bulunduğu Kurtdereli'nin çırağının karşısında öyle uzun boylu dayanabileceğini hiç de ummuyordu. Bu sırada yanında oturmakta olan Filiz Nurullah'a da takılıp durmaktan geri kalmıyordu tabii.
1: Abi, Adalı'nın karşısına çıkarmak için bir başka kalıp bulamadın mı ha?
2: Bunun neresini beğenmedin usta?
1: Yetmez bu Adalı'ya.
2: Bana kalsa yetecek.
1: Koca Yusuf'un arkadaşı olduğun nasıl da belli oluyor ha? Demek o memlekette olmayınca onun yerini tutacak bir pehlivan ararsın öyle mi?
2: Bunu da nereden çıkarırsın be usta?
1: Ben seni hiç bilmez miyim? Ne Filiz ağasın sen. Ama hiç kuşkun olmasın. Sevincin kursağında kalacak.
2: Neden beğenmezsin bunu? Anlayamadım bir türlü usta. Geçen hafta Tophaneli Küçük Yusuf'u da Deli Murat'ı da ortadan çıkardı yahu.
1: Adalı'yla onlar ölçülmez. Bak Adalı ne yapacak ona görürsün.
0: Filiz Nurullah cevap vermedi. Adalı'nın niyetini o da çok iyi biliyordu ama Kurtdereli'ye de güveniyordu. Adalı'nın onu kolay kolay ezebileceğini de hiç de ummuyordu. Nitekim zaman geçiyor, Adalı bir türlü hasmına karşı bir üstünlük gösteremiyordu. Güreş tam manasıyla denk bir şekil almış bulunuyordu. İlk saat bu şekilde dolunca Filiz Nurullah iyiden iyiye rahatladı. Kurtdereli hep müdafada kalmaktan çoktan vazgeçmişti. Hasmının her elense ve tırpanla hemen hemen aynı kuvvette elense ve tırpanlarla karşılık vermekten geri kalmıyordu. Güreş tam olarak denkleşmiş görünüyordu. Bu arada öbür güreş de bitmiş. Komak Deli Murat güreşi kazanarak meydana olduğu gibi Adalı ile Kurtdereli'ye bırakmışlardı. Adalı şimdi yavaş yavaş tuttuğu pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu anlamaya başlamış bulunuyordu. Ona zerre kadar kıymet vermemekle hata etmiş bulunduğu ortadaydı. Karşısındakinde bu kadar elense ve tırpan yediği halde hiçbir gerileme ve yorgunluk alameti görünmüyordu. Buna karşılık yediği elense ve tırpanlar hiç de öyle yabana atılacak cinsten değildi. Bunu da çok iyi anlıyordu. Bunu anlamak kendisini kızdırıyor, elense ve tırpanlarına daha da kuvvet veriyordu. Ama bunun da en ufak bir faydasını maalesef görmüyordu. O zaman birden güreş tarzını değiştirerek ani olarak çapraza girdi ve Kurtdereli'yi sürmeye başladı.

0: Kurt dereli ondan böyle bir şey beklemediği için olacak gafil avlanmıştı. Onun için de kendini çaprazdan ilk anda kurtaramadı. Arka arkaya gitmeye başladı. Can sıkıcı elense ve tırpan faslının sona erdiğini gören seyirciler hemen heyecan içinde kendisini alkışlamaya ve teşvike başladılar bile.
1: Yaşa Adana! Hadi Halil Pehlivan, hadi Aslan!
0: Kendisini birden tehlikede gören Kurtdereli biraz zorluk çekmekle beraber sonunda çaprazdan sıyrılmaya ve kendisini yüzü koyun yere atmaya muvaffak olmuştu. Böylece Adalı Halil Pehlivan da kendisini bastırmaya muvaffak oldu. Taraftarları ona hala seslenip duruyorlardı.
2: Hadi Kündele, göster kendini, hadi Adalı, bitir işini ya.
0: Fakat Adalı Halil Pehlivan bu yolu deneyecek yerde hemen kemaneye geçmişti. Böyle maksadı da meydana çıkmış oldu böylece. Elense ve tırpanlarla yapamadığı şeyi şimdi kemanelerle yapmak, hasmını bu şekilde ezip yıpratmak istiyordu. Adalı'yı tanıyanlar buna zerre kadar şaşırmamışlardı. Kurtdereli de bu işe şaşmış değildi. O da zorlu hasmından başka bir şey de beklemiyordu zaten. Hemen Adalı'nın göğsünün üzerinde kavuşturduğu eller.

0: Kendisinin bileklerine yapıştı. O zaman iki pehlivan arasında sert bir mücadele oldu. Adalı buna rağmen kemaneleri çekmek istiyor fakat Kurtdereli ona bu izni vermiyordu. Sonunda Kurtdereli hasmının bileklerini birbirinden ayırmaya muvaffak olduğu gibi ayağa kalkmaya da muvaffak olunca Adalı'nın onu kemanelerle ezmek niyeti de iflas etmiş oldu böylece. Şimdi bir kısım seyirciler ilk defa olmak üzere Kurtdereli'yi alkışlamaya başlamış bulunuyorlardı bile. Yaşa Kurtdereli! İyi kalktın ha! Aşk olsun Mehmet Pehlivan! Gösterdin kuvvetini! Böylece güreş yeniden ayakta elenseler ve tırpanlarla devam etmeye başlamıştı. Ancak Adalı'yı yakından tanıyanlar kendisinin bir hayli sinirlenmiş göründüğünün farkına varmaktan geri kalmamışlardı. Kurtdereli'nin altından hem de öyle uzun boylu sıkıntı çekmeden kalkmaya muvaffak oluşu kendisini sinirlendirmiş bulunuyordu. İşte tam bu sırada Kurtdereli'nin birden daldığı ve tekten kaparak Adalı'yı bastırmaya muvaffak olduğu görüldü sevgili dinleyenler. Bastırmasıyla beraber de sarmayı vurmaktan geri kalmadı. O zaman Kurtdereli'yi tutanlar seslerini yeniden yükselttiler. Aferin Kurtdereli!
1: Aferin Mehmet Pehlivan. Vallahi bastırdı ya. Yaşa be aslan.
0: Adalı yere düşer düşmez hemen ayağa kalkmak için harekete geçmişti. Fakat Kurtdereli sarmayı çok sağlam bir şekilde vurmuş ve hasmını iyice zapt etmeye muvaffak olmuştu. Adalı sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için ne yapıyorsa bir türlü başarıya ulaşamıyordu. Bunda biraz acele etmekte olmasının da sebebi yok değildi. Filiz Nurullah o zaman Aliço'ya baktı. Aliço'nun düşük bıyıkları hafifçe kabarmış bulunuyordu. Bunun sebebi kızmış olmasıydı tabii. Herhalde çırağına içerliyor olmalıydı. Nitekim kendini tutamadı.
1: Abi ne oluyor bizim Adalı'ya ya? Bugün çok kötü bir günün dolmalı. Yoksa çoktan kalkması ve hasmının işini bitirmesi gerekirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu heyecanlı güreşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la Adalı Halil Pehlivanlar ne yapacaklar? Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz.

0: Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Sohbetleri.
3: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
2: Semerkant Sohbetleri.
4: Yine bir Semerkant Sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda da Yakup Hocam'la birlikte Allah korkusundan bahsedeceğiz. Burada önderimiz, rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah korkusu nasıldı? Sahabe-i kiram efendilerimizin Allah korkusu nasıldı? Bundan örneklerle, bunlardan nasibimizi alarak Allah korkusunu anlatmaya ve Allah korkusunu yaşamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den pek çok ayeti celilede övgüyle bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim için en güzel bir örnek olarak tarif ediliyor. Ve hakikaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hayatı bizim için her alanda, namaz konusunda olsun, oruç konusunda olsun, zekat konusunda olsun, Allah-u Teala'dan korkmak, takvalı olmak, tefekkür etmek, bütün konularda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir. Ve onun gibi yaşamaktan başka da bir alternatifimiz yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Allah'tan nasıl korkmuşsa o şekilde korkmak gerekir. Onun korkusundan daha fazla bir korku olamaz. Onun ibadetindeki takvadan, onun ibadetindeki hassasiyetinden daha öte bir hassasiyet olamaz. Buna örnek olarak sahabe-i kiram efendilerimizin yaşadığı bir olay anlatılır. Sahabe efendilerimizden bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine gelerek Hazreti Ayşe annemizden onun yaşantısını, onun ibadetini sordular. Hazreti Ayşe annemiz de onun yaptığı ibadetlerden, ev içerisindeki gösterdiği tutumlardan bahsedince bir kısmı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapmış olduğu ibadetleri, tabi o peygamber olduğu için, Cenab-ı Allah katında affa, mağfirete nail olduğu için dediler ki bizim Peygamber Efendimiz'den daha çok ibadet etmemiz lazım. Çünkü o Allah-u Teala onu peygamber olarak seçmiş. Onun geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmiş. Cenab-ı Allah onu ismet sıfatıyla vasıflamış. Onda hiçbir günah yok. Alemlerin efendisi, fahri kainat. Bizim ahirette cennete kavuşabilmemiz için, cemalullah'a kavuşabilmemiz için dediler biz daha çok ibadet yapmamız lazım. Yani Efendimizin yaptığından daha da fazla. Bunun için de dediler ki bir kısmı dedi ben ömrümün sonuna kadar hiçbir kadınla daha beraber olmayacağım. Biri dedi ben ömrümün sonuna kadar devamlı her gün oruçla günlerimi geçireceğim. Biri dedi ben bundan sonra ömrüm boyunca geceleri hiç uyumayacağım. Sonra bu durum Peygamber Efendimiz'e haber verildiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları çağırdı ve onlara nasihat etti. Dedi benim gibi yapın. Benim sünnetimden başka bir yol, benim yaşadığımdan başka bir yaşantı da yoktur. Takvaysa Peygamber Efendimiz gibi, ibadetse Efendimiz gibi, her şey ona göre. Ben Efendimiz'den daha fazla yaparım da denilemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe efendilerimizi şöyle uyardı. Dedi ben geceleri uyurum ama kalkar ibadet de yaparım. Ama bir kısmında da uyurum. Ben devamlı oruç tutmam. Bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Ve yine ben kadınlarla da birlikte olurum. Siz de böyle yapacaksınız. Eşlerinizle, hanımlarınızla birlikte de olacaksınız, ibadet de edeceksiniz. Bazı günler oruç tutacaksınız, bazı günler tutmayacaksınız. Yine sabahlara kadar ben hep ibadet ederim, hiç yatmam yok.

0: Bazen yatacaksınız ve bazen ibadet edeceksiniz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsü bu. Bu ölçüden daha hassas olmak yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korkusu da o şekilde. O nasıl korkmuşsa Cenab-ı Allah'tan, o bizim için bir ölçüdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin korkusuyla alakalı İbn Abbas radıyallahu anh şöyle bir meseleyi zikrediyor. Diyor ki bir keresinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuru saadetlerine gelerek ona şöyle dedi: "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum." Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani şunu da ifade edelim ki, en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna gelmesi ve ona bu şekilde hitap etmesi, "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum" demesi, her sahabinin yapacağı şey değildi bu. Yani her sahabe Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi rahatlıkla giremezdi ve Efendimiz'e bu şekilde rahat bir şekilde hitap edemezdi. Bu Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ait bir özelliktir. Yine sahabe efendilerimiz anlatılırken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la Hazreti Ömer radıyallahu anh konuşurken bir mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakarlardı. Ama diğer sahabe efendilerimiz hep boyunları, başları önlerine eğik, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakmazlardı. Yani bu Hulafay-ı Raşidin'in Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamla olan münasebetleri de daha farklıydı. İşte bu rahatlıkla da Efendimizin üzerinde bulunan bir hali seziyor ve "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hikmetini, sebebini şöyle açıkladı: "Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme ve İzeşşemsü Kuvirat sureleri beni ihtiyarlattı" buyuruyor. Bu sureler içerisinde bulunan derin manalar, Allah-u Teala'nın azabıyla alakalı. Tabi bunların hepsi hakikattir. Hiçbirisi hikaye değil, hiçbirisi masal değil. Cenab-ı Allah'ın bu emirleri karşısında, özellikle cehennemle alakalı, insanların sonu, akıbetleriyle alakalı konulardaki ayet-i celileler gerçekten son derece bir müminin ciddiye alarak ve korkarak, ürpererek anlaması gereken ayet-i cellelerdir. Onlardaki, bu surelerdeki bu manaların yoğunluğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam onun ağırlığını hissetmiş ve bu bir bedenine dahi reaksiyon yaparak yaşlanmış. Nitekim bazı insanları görüyoruz, mesela şu da var. Bir insan vardır, çok dertlenir, bir şeye çok üzülür, o kadar üzülür ki bir anda saçları beyazlar. Böyle bir kardeşimize ben şahit oldum. Bir arkadaşımız vardı, çok büyük bir imtihan geçirdi, bayağı bir üzüldü. Ertesi gün geldiğinde baktık ki saçları beyazlamış, yani bembeyaz olmuş sıkıntıdan, üzüntüden. Yani bu üzüntü insanın bedenine sirayet eder. İnsanın saçları dökülebilir, saçları beyazlayabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu ayet-i celilelerden duyduğu mana, anladığı hikmet o kadar derin ki Efendimizin bedeninde dahi bu görülebiliyordu.
1: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam "Beni Hud suresi yaşlandırdı" buyuruyor ya. Konuyla alakalı bir hikayet geldi hatırıma. Veliullah'tan bir zat bu hadisi, ve bu manada birçok hadis var, okuduğunda bir soru işareti: acaba Hud suresinde ne ola ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yaşlandıracak kadar? Rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görür. Der ki: "Ya Resulallah, beni Hud suresi yaşlandırdı" buyurduğunuz rivayet ediliyor. Sizi o sure içerisindeki geçen helak ayetleri mi, hani geçmiş ümmetlerin helak hadiseleri mi, yoksa sizi daha önceki ümmetlerin ağır sorumlulukları mı, nedir sizi yaşlandıran diye sorduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselam "Beni yaşlandıran ne o helak ayetleridir ne de bir başka bir şey. Allah-u Teala'nın bir emri var ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti cellesi beni yaşlandırmıştır. Şimdi emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Peygamber aleyhissalatü vesselam

0: bizim gönlümüzde ne kadar bir korku hasıl oluyor? Biz ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beni yaşlandırdı diye o boyutunu ifade etmiş olduğu o gerçeğe biz ne kadar vakıfız? Buradan şu anlaşılıyor. Ayet aynı ayet. Yalnız okuyan bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi anlayamıyoruz. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Mevzülbeyan'ın kendisine gönderilmesi itibariyle hususi olarak, özel olarak Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde ilk birinci müfessiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. O Rabbinin terbiyesiyle öyle bir terbiye olmuş ki Allahü Teala'yı öyle güzel tanımış ki marifetullahı öyle bir kemale ermiş ki Rabbinin meramını anlamakta zorluk çekmiyor, sıkıntı çekmiyor. Hatta çok iyi anlıyor. İşte anladığından dolayı da beni yaşlandırdı buyuruyor. Bizler niçin hiçbir etki olmadan bu ayetleri okuyoruz, geçiyoruz? Şöyle bir durup düşünmek lazım. Demek ki bu ayeti celleleri okuduğumuzda, örneğin Amme suresini okuduğumuzda, Amme suresinde oradaki kafirlerin başına gelecek, Allah'a inkar eden, Allah'ın verdiği nimetlerle Allahü Teala'ya karşı isyan eden kimselerin karşılaşacağı o elim azabı, Allahü Teala'nın vaidini bildiren o ayetlerde müfessirler der ki o korkutucu ayetlerden daha korkutucu ayet yoktur kafirler hakkında. Öyle bir ayet var ki tadın bugün azabı. Bugün size azaptan başka bir şey artırılmayacak. İşte o ayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlıyordu. Anladığından dolayı da Rabbine karşı korkuyordu. Üzülüyordu. İşte korku ve üzüntünün bedene tesiri dediniz ya, bu yaşlılık olarak ortaya çıkmıştı. Bizler anlayamıyoruz çünkü ayeti celile ile bizlerin arasında anlamamıza engel teşkil eden perdeler var. Nedir? Bizi en başta tefekkürden uzaklaştırıyor nefsimizin hilesi, şeytana lainin tuzakları. Bizi düşünmekten uzaklaştırıyor. Halbuki insan ayeti cellede 500 küsür yerde tefekkürden bahseder Mevla. Düşünmeye sevk eder. Neyi düşüneceğiz? Rabbimizin nimetlerini düşüneceğiz muhabbetine vasıl olmak için. Rabbimizin korkuttuğu işte bu ayeti celleleri, yani azap ayetlerini düşüneceğiz. Kafirlerin başına gelecek olanları düşüneceğiz. Korkuya ulaşabilmek için. Ve şunu altı çizilerek ifade edilmesi gereken bir nokta var ki, hani ayeti cellede gerçek manada alimler korkar buyruluyor ya, gerçek manada alimler korkar. İşte Rabbini bilen, Rabbini tanıdıkça ondan korkusu artar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en iyi Rabbini tanıyan oydu. En mükemmel şekilde marifetullah'ın en zirvesinde olan bulunan oydu. Her kim marifetullah'tan bir pay sahibi ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu o makamın bir zerresidir ancak. Ama işte bunun neticesinde bir kimse, şöyle bir misal verecek olursak, tanıdığın kimsenin sözlerinden o kişinin muradını ancak anlayabilirsin. Bir kimseyi tanıyorsan, onunla muhabbet ettiğin sıra o çok fazla kelam etmesine lüzum yoktur meramını anlatmak için. Birkaç cümle söyler ve sen onun gönlündeki muradı anlarsın, meramını anlarsın. Ama tam aksi manada tanımadığın, bilmediğin, ahlakını, huyunu, meşrebini bilmediğin birisi sana bir söz söylese, o söz ile neyi kastettiğini anlamak için çok uğraş sarf etmen lazım. Anlayamazsın. Ama o zatı tanırsan meramını da anlarsın. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tanımış ve Allahü Teala'nın buyurduğu ayeti cellelerde de tam manasıyla korktuğunu ve netice itibariyle yaşlandığı göz önüne çıkmış.
1: Hocam, ifade buyurduğunuz ayeti celilede üzerinde durmamız gereken konu gerçekten de Cenab-ı Allah'tan korkmanın bir yolu da ilim sahibi olmak. Yani Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar buyuruluyor ya ayeti cellede. Cenab-ı Allah'ın korkusu ilim sahibi olmayan, marifetullah'a ulaşamayan insanlarda

0: yeterli değildir. Hakkıyla, kemaliyle olan ancak alimlerde olandır. Tabi burada alimler derken daha önce de birçok defa ifade ettiğimiz gibi, yani malumat sahibi olan değil, marifet sahibi olan alimdir. Alimden kast edilen ayet-i celilelerde ve hadis-i şeriflerdeki alimden maksat budur. Yoksa sadece bilginin kendisini elde edip de o bilginin içerdiği manayı anlamayan, onu yaşamayan, onu kavramayan, o bilginin güzelliği ruhunda, maneviyatında bir tesir oluşturmayan insanın normal dışarıdaki insandan bir farkı yoktur.
1: Hani büyüğümüzün en son yapmış olduğu sohbetinde buyurduğu üzere, yarımsınız. Ne zaman ki amel ederseniz bu ilminizle, o zaman varis veraset yolu açılıyor. O zaman tam alim olacaksınız. Yani zahiri bilmek yetmiyor. İlmi zahiri bilmekle beraber ilmi maneviyi de bilmek lazım. Her ikisi bir olduğunda gerçek manada ilim meydana çıkar ve her ikisini kendisinde toplayan kimse alimdir.
0: Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğduğu o döneme, İslam dini anlaşılana kadar, yayılana kadar, o geçen süre içerisine cahiliye dönemi denilmiş. Halbuki o gün de fesahat en ileri safhadaydı. Belagat, şiirler, edebiyat çok ileri zirvedeydi. O kadar ileri zirvedeydi ki savaşlarda önce şairler savaşırdı karşılıklı birbirleriyle. Daha kılıç kılıca, göğüs göğüse savaş başlamadan önce her iki ordunun şairleri karşılıklı birbirleriyle şiir atışırlar. Eğer birinin söylediği şiir belagat yönünden, fesahat yönünden, mana yönünden daha baskınsa, o şiirle öbür tarafı yenerdi. Ve hangi taraf şiirle diğerini alt ederse, yenerse, o savaşı önceden kazanmış olur. Yani moral olarak önceden zafer kazanılmış olur. Ondan sonra kılıç kılıca, göğüs göğüse çarpışırlardı ve yine şiire, fesahata, belagata o kadar önem verirlerdi ki şiir yarışmaları düzenlenir ve en kutsal yere, Kabe-i Muazzama'nın duvarlarına asılırdı. Yani o gün okuma yazma bilmeyen insanlar evet vardı, ama okuma yazma bilen insanların fesahat ve belagatta zirveye ulaşan insanların sayısı da çok fazlaydı. Yani o günkü insanların durumu aslında malumat olarak cahil değillerdi. Ama ona yine cahiliye dönemi denildi. Ebu Cehle cehaletin babası denildi. Çünkü onların her ne kadar bilgileri varsa da, kabilelerin reisleri olmuş olsalar da, fesahatta, belagatta, güzel konuşmada, şiir yazmada, bilgide en ileriye ulaşmış olsalar da, onun marifetine ulaşmadıklarından, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlamadıklarından, onun davasını, onun yolunu kavramaya yanaşmadıklarından dolayı cahil olarak kalmışlardır. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın bulunduğu dönemde, yine mesela Medine-i Münevvere'de Yahudiler vardı ve o Yahudilerin de çok bilgili olanları vardı. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geleceği zamanı, annesinin babasının kim olacağını, alametlerini, ne vakit çıkacağını hepsini çok iyi biliyorlardı ve bunları takip ediyorlardı. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğduğu gece bir Yahudi geldi. Efendimizin doğduğundan aslında haberi yok. Ama gökyüzündeki oluşan alametlere bakarak, kendi bilgisi doğrultusunda bildiği alametlerle Efendimizin doğduğunu anladı. Ve hemen geldi o gece Kureyşlilerin evlerine. Dedi ki, bugün, bu gece sizin evde herhangi biri doğdu mu? Bundan haberiniz var mı? Onlar dediler, yok, biz böyle bir şey bilmiyoruz. Erkekler böyle söyleyince dedi, yazıklar olsun size. Bugün sizin içinizden bir peygamberin dünyaya gelmiş olması lazım. Alametler onu gösteriyor. Dedi, gidin bir kadınlarınıza sorun. Onlar kadınlarına sordular. Dediler, evet, Amine'nin bir oğlu oldu, Muhammed isminde aleyhissalatü vesselam. İşte onu öğrenince dedi, yazıklar olsun size. Sizin cahilliğinizden iğreniyorum dedi. Efendimiz'i o kadar iyi bilen, o kadar iyi tanıyan Yahudi alimleri de vardı. Ama bunların bir kısmı iman etmediler, imana yanaşmadılar. Bilgi yönünden, malumat yönünden en ileri seviyeye ulaşmışlar. Ama onu yaşamadıklarından...

onu marifete dönüştürmediklerinden yine cahildirler. Yine başka bir örnek, mesela şeytan aleyhillâhinin durumu da öyledir. Bilgi olarak, malumat olarak bütün ilim sahiplerinden hepsinden fazla bilgiye sahiptir. Ama Allah-u Teala'nın rahmetinden kovulduğu için ona da alimdir denilmiyor. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Allahü Teala'dan hakkıyla alimler korkar dedik. Ayet-i Celle'de hakikaten ilahi korku, Ayet-i Celle'de de bildirildiği gibi, ilim makamından bir haldir. Allahü Teala müminlere ayrı ayrı vasıflar vermiştir. Korku sahiplerine de hidayet, rahmet, ilim, ilahi rıza verilmiş, bahşedilmiş. Bu sayılan bütün her şey de cennet ehlinin makamlarındandır. Öyle ki Allahü Teala Azze ve Celle Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır buyuruyor ayet-i cellelerde. Yine Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu müjde Rabbinden korkanlar içindir. Bu ayet-i cellelerde zikredilen bütün manalarda Allahü Teala'dan korkan bir kimse, sakınan bir kimse için müjdeler var. Korkmak lazım. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam yine diğer bir hadisinde Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dünyanın nimetlerine nasıl sevinebilirim ki? Sur sahibi, yani sura üflemekle vazifeli olan İsrafil aleyhisselam üfleyeceği şeyi eline almış, alnını yere eğmiş ve kendisine verilecek emre kulak kabartmış ve bu vaziyette beklemektedir. Nasıl sevinebilirim ki? Bunun üzerine müminler, ya Resulallah, peki o gün gelmeden önce neler söyleyelim? Ne tavsiye edersin dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hasbunallahu ve ni'mel vekil, alallahi tevekkelna. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz yalnızca Allah'a tevekkül ederiz deyin buyurdu. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyanın bu kadar kısa ki, hani diğer ifadelerde, hani bir gölgelikte eğlenmek kadar bir zamandır bu dünya. Bu dünya sevinilecek bir yer değil. Çünkü şöyle baktığımız zaman imtihana girmiş olan bir kimse daha imtihanın neticesinin ne olacağını bilmiyor. Nasıl sevinsin? Sevinmek onun için akıl kârı bir iş midir? İnsanlar ona akli dengesinin yerinde olduğuna dahi inanmazlar. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gerçeği bildiriyor. Nasıl sevinebilirim ki? Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaki birinin hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyundurukları yakıcı bir ateş var. Ayeti okunduğunu duyunca oracıkta bayıldı. Ashab-ı kiram efendilerimiz öyle bir hal alıyorlardı ki ayeti celleler bu azap ayetlerini işittikleri zaman öyle bir korku hali kaplıyordu ki onları. Öyle bir haşyet ile kendilerinden geçiyorlardı. İşte bu misalde olduğu gibi bayılacak hale geliyorlardı. Allahü Teala'dan korkmak, sakınmak. Niçin? Çünkü Rabbimizin inayeti olmadan, Rabbimizin rahmeti olmadan bizim bu zayıf halimizde yapacağımız ibadetlerimiz hiçbir mana ifade etmez. Bizler tam manasıyla kulluk yaptığımızı iddia edemeyiz. Bize bahşedilen

0: Ben bunca nimetin karşılığını vermeyi iddia edemeyiz. Her şey Rabbimizin rahmetine kalmış. Her şey onun dilemesiyle olacak. Dolayısıyla elinde hiçbir imkanı, hiçbir fırsatı olmayan bir kimsenin hali nasılsa bizler de o şekilde Rabbimizden korkacağız. Korkacağız ama ümitsiz de olmamak kaydıyla. Ümit var olmak, korku ile ümit arasında olmak Allahu Teala Azze ve Celle kullarından istediği bir diğer özellik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koruduğu bir diğer denge. Çünkü ne kadar rahmetten, ümitten bahseden ayetler varsa neticesinde azaptan da bahsedilir. Ve yine ne kadar azaptan bahsedilen ayetler varsa neticesinde yine ümitten de bahsedilir. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, "Amme yetesâelûn." Amme suresi beni yaşlandırdı. Orada kafirlerin hakkında onların başına gelecek o elim azabı zikrederken hemen peşinden müttakiler içinde bir kurtuluş olduğunu, onların da gireceği cenneti, onların da karşılaşacağı güzellikleri de hemen zikreder. Yani korku ile ümit arasında tutar insanı Mevla Teala. Korkudan ve ümitten yoksun olursa bir kimse bu dengeyi koruyamaz. Kulluk dengesi bozulur. Hani gemi alabora olur tabir yerindeyse. Öyle ki tamamıyla ümit var olup bugünkü hakikaten şeytan-ı lainin insanları zarara, ziyana sevk ettiği tuzaklarının en büyüklerinden bir tanesi Gafur-u Rahim'dir. Mevla bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Senin kalbin temiz olsun, namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, zekat vermeyip diğer ibadetlerini yapmasan da bir gün olur tövbe edersin. Hani diyor ya, kırkından sonra. Ne zaman hacca gideceksin? Kırkından sonra. Niye? Şu var, çocuğu evlendireceğiz. Düğün var, oynayacağız. Şu yapacağız, bunu yapacağız. Neticede kırkından sonra gidecek, tövbe edecek. Yani kırkına kadar edecek, işleyecek. Ondan sonra gidip tövbe edecek. Garantisi var ya, fırsatı var ya. Şeytan aynı insanı böyle aldatır. Merhamet sahibidir Mevla. Engin merhametiyle insanı kandırır. Aldanmamak lazım. İşte tam öyle bir rahmet, ümit deryasına daldığı zaman insan, böyle bir gevşeme hali olduğunda kendisinde hemen o azap ayetlerini hatırlayacak. Kendine gelecek. Yani ümit insanı ibadete sevk ettiği gibi korku da insanı Allah'ın yasaklarından alıkoyacak ki tam manada bir kulluk yapabilsin o kimse. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'dan korkmuş ama hiçbir zaman ümidini kesmemiş. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah korkusundan ciğerleri parçalanmış ama hiçbir zaman ümitlerini kesmemiş, yitirmemişler. Sehel bin Said radıyallahu anh Ensardan bir genç idi. Bir delikanlı. Kalbini Allah korkusu büsbütün sarmış. Öyle ki yanında cehennem anılmaya başladığı an hemen ağlamaya koyuluyor. İster istemez ağlamaya başlıyordu. Neticede kendisini eve kapattı. Onun bu durumu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte evine gidiyor. Evine vardıklarında genci kucakladı Peygamber Aleyhisselam. Fakat genç o anda hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmenin ve hem içinde yanıp tutuşan Allah korkusu sebebiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağında vefat etti. Yere yığıldı. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki, arkadaşınızı cenaze namazı için hazırlayınız. Allah korkusu onun ciğerini parça parça etmiş buyurdu. Öyle korkuyorlardı ki ciğerleri parça parça oluncaya dek. Yine anlatılır, Veliullah'ın tedavi, bir rahatsızlığından dolayı tedavi ediliyor. Hani bu tahlil var ya, idrar tahlili veriliyor. O idrara baktığında der ki, burada görülen o ki, ciğerleri parçalanmış bu kimsenin. Tahlille ortaya çıkan bir şey. Yani onlar böyle korkuyorlardı.
1: Buradaki kalbinin, vücudunun, ciğerinin parçalanması Allah-u Teala'ya karşı olan korkudan olduğu gibi aynı zamanda Cenab-ı Allah'a karşı duyduğu sevgi ve muhabbettendir de. Çünkü insanı Allah-u Teala

0: Dünyaya kavuşturacak olan şey ölümden sonraki hayattır. Bu dünya hayatı perdelerle doludur. Kul Allah-u Teala'yı o kadar çok sever, ona o kadar çok kavuşmayı arzu eder, hem de ondan aynı şekilde korkar. Ne kadar korkarsa o kadar sever. Ne kadar severse de o kadar korkar. Bunlar birbirleriyle orantılı olarak da artar. Ve bir anlamda o sevdanın ateşiyle yanıp tutuşur. Yani kara sevda olur.
1: Aslında buradaki korkuya dikkat çekmek lazım. Yani Allah-u Teala'nın cehennemine koyup ateşiyle yakacağından daha ziyade, hani dediniz ya, bir sevgiyle beraber korku da meydana gelir. Yani onu üzmemek, hani onun sözünden çıkmamak, onun kızgınlığını üzerine çekmemek için titrer. Böyle bir korkudur bu korku.
0: Evet. Hani bir insan birine aşık olur. O sevdiği insan hem çok sever ve hem de onu üzmemek için, kırmamak için titrer. Evet. Mesela bir insanın anne babası hürmet gösterdiği, hürmette kusur etmemesi gereken bir büyüğü ondan korkar. Evet. Hem çok sever hem de korkar. Neden korkar? Onu incitmemekten. Ona karşı bir adapsızlık, bir edepsizlik yapmamaktan. Çünkü karşıdaki kişi çok büyük biridir.
1: Evet.
0: Kulla Rabbi arasındaki ilişki bunun en üst zirvesindedir. Hatta bazı insanlar vardır ki sevdiğinin uğruna, hatta halk arasında denir, kara sevda olmuş denir. Bir takım insanlar da bunun ateşiyle sağlığını yitirir ve ölenler dahi olmuştur. Kara sevdadan gitti denilir.
1: Evet. Zunnun Misra Hazretleri Kutsa Sürü buyurur ki, insanlar Allah'tan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi yollarını kaybederler. Yine mübareğin bir sözü sevgiyle alakalı. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir, Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur o kimse buyuruyor.
0: İşte bu daha önce anlattığınız misalde Sehil bin Said radıyallahu anh'ın misalinde olduğu gibi, onun Cenab-ı Allah'a karşı olan muhabbetinden, evet, ona karşı olan saygısından ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'a karşı olan korkusunun fazlalığından ciğeri parçalanmış ve vefat etmiştir. İşte insan buradan kendine bir hisse çıkarması gerekir. Gerçi bugün yani günahlara dalan, ister istemez bazı hatalar içerisinde bulunan bizim gibi insanların bu duruma gelmesi yani belki mümkün değildir. Ama bu türlü misallerden bizim alacağımız odur ki, onlar kadar olamasak da en azından onlar gibi olmanın yolunda gayret etmeli. Yani bir günahla karşı karşıya kaldığımız zaman, yani hiç sıkılmadan, hiç utanmadan ve hiçbir mahcubiyet hissetmeden o günahı yapmamak lazım. Bir günahla insan karşı karşıya kaldığında bir utanma, bir mahcubiyet, bir sıkılganlık olmalı. Bugün öyle olmuş ki insanlar Allah-u Teala'nın emrinin dışında nice hareketler yapıyor, nice davranışlar yapıyor ve yaptığı yanlışı da savunuyor. Yaptığı yanlıştan da memnun oluyor. Ondan bir anlamda hoşnutluğunu ifade ediyor. Hatta gerekliliğini ifade ediyor ve onu savunuyor. Yani ondan mahcubiyet duymamak bir yana, bir de savunuyor ve hatta başkalarını da o yola çekmeye çalışıyor. En azından bunları terk etmek gerekir. Bir insan namaz kılmadıysa, namazını kılmıyorsa en azından onun mahcubiyetini bilmeli. Yaptığının yanlış olduğunu kabul etmeli. Belki o kabul de onu namazını devamlı kılmaya belki sevk eder.
1: İşte tam bu noktada Ebul Kasım el-Hakim size sürü der ki, hep korkudan bahsediyoruz ya, normalde korkan bir kimse korktuğundan kaçar. Yani herkes korktuğundan kaçarken, yalnız Allah'tan korkan ondan kaçmaz, ona yaklaşır. İşte Allah'tan korkarak yapmış olduğu o yanlışlarından tövbe edip tekrardan Rabbine doğru yönelmeli bir kimse. Bir de şu var, öyle ki Evliya-i Zam tespit etmişler. Biz sadece buradan naklediyoruz. Zira her zaman söylediğim bir söz var. Hikmetli gönülden hikmetli sözler feyda oluyor. Ebu Süleyman Eddarani Kutsesir buyuruyor ki, korkunun bulunmadığı kalp harap olur.

0: Yine diğer bir Evliya-i Zam, saadetin alameti şekavetten korkmak. Zira korku kul ile Allah arasında kul için bir bağdır. Bu bağ koparsa helak olanlarla beraber helak olur buyurmuş. Yani korku kul ile Allah arasında bir bağ. Kulu Rabbine bağlayan. Demek ki o ibadetten yüzünü çevirmiş. Öyle göz göre göre hataların, günahların içerisinde, fıskı fücurun içerisinde yüzen bir kimse bir türlü kendine gelemiyorsa demek ki gönlünde korku kalmamış, Rabbi ile olan bağ kopmuş. O kalp harap olmaya mahkum. Onun için gönlü canlı tutan iksirdir bir anlamda belki de Rabbinden korkmak.
1: İfade ettiğiniz misalde de olduğu gibi yani bir insan önce bir günah işleyince ondan utanarak işler. Yaptığından dolayı gönlü buruk olur, mahcup olur. Bu ilk günahı işlediği zaman bu olur. Ama o günaha ısrar ederse, o günaha devam ederse ve o günahından dolayı pişmanlık duymazsa, o mahcubiyete kulak vermeyip de ona devam ederse, artık o günahı utanmadan, mahcup olmadan, sıkılmadan işleyebiliyor. Ve o günahlar öyle hayatında yerleşiyor, öyle yer ediyor ki, kemikleşiyor ki, artık o günahlar hayatının bir parçasıymış gibi görmeye başlıyor. Ve bu da artık dönüşü olmayan bir yanlışa doğru kendini sürüklemiş oluyor. Allah korkusundan vermiş olduğumuz verilecek örneklerden birini de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allahü Teala peygamberine, "Ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, yani o ateşin başında acımasız, güçlü, Allahü Teala'nın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emrediklerini yapan melekler vardır." Tahrim suresindeki bu ayeti celile inmişti Peygamber Efendimiz'e. Bir müddet sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın karşısına çıkarak bu ayeti celileyi onlara okudu. Orada bulunan bir genç bayılarak yere yığıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yanına gelerek elini kalbinin üzerine koydu, hala atıyordu. "Ey genç, la ilahe illallah de," buyurdu. Bunun üzerine genç kelime-i tevhidi getirdi ve sonrasında da ruhunu teslim etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabelerine onun cennetlik olduğunu müjdeledi. Sahabeler, "Ya Resulallah, bu müjde sadece ona özel bir durum mudur?" diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben, "Siz Allahü Teala'nın şu ayetini işitmediniz mi? İşte bu makamımdan korkan ve tehdidinden sakınan kimselere mahsustur." Allahü Teala'dan korkmanın ve aynı zamanda ona karşı olan muhabbetiyle ruhunu teslim eden sahabe efendilerimizden biri de işte bu zattır. Evet. Allahü Teala'nın azap ayetlerinin karşısında da mümin titremeli. Yine Mülk suresinde geçen bir ayet-i celle var ki, o cehennem ateşi, içerisine giren cehennemliklerin, kafirlerin işledikleri hatadan Allahü Teala'nın emirleri karşısında Cenab-ı Allah'ın emirlerini dinlemeyip ateşi hak etmeleri, Allahü Teala'nın emirlerine karşı gelmelerinden dolayı cehennemlik olmalarından o kadar kızıyor cehennem ateşi, onlara kinleniyor ki Cenab-ı Allah buyuruyor ki cehennem ateşi neredeyse onlara karşı olan kininden çatlayacaktı buyuruyor. Burada kızan cehennem ateşi. Cehennem ateşi dahi içerisine giren kafirlerin Allahü Teala'nın emrine karşı gelmelerine neredeyse tahammül edemiyor ve bundan dolayı çatlayacak gibi oluyor. Bu türlü ayet-i celileler mümini korkutmalı. Evet, mümin de düşünmeli ki ben daha henüz son nefesimi vermedim. Sonumun ne olacağını ancak Cenab-ı Allah bilir. Ve imanla ölmek için, istikamet üzere yaşamak ve istikamet üzere son nefesi verebilmek için de Allahü Teala'ya çokça yalvarmalı. Çokça

0: gözyaşı dökmeli. Bunun için de salih amellere, Allahü Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeylere devam etmeli.
1: Yani son nefesinin ne olacağını bilememe hadisesi var ya, Allahü Teala kulunu dener. Kimi zaman kulunun önüne imtihanlar sunar. Yani insan ne olacağını bilemez. Hiçbir kimse şu andaki bulunduğu haline aldanmamalı. Hiç kimsenin de günahkar bir kimse gördüğünde diyelim ki onu da yerip yadırgamamalı. Bu hususla alakalı Allah'ın mekrinden emin olunmaması gerektiği hakkında, ondan da korkulması gerektiği hakkında bir kıssa var. Dilersen kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından tekrar bu kıssayla devam edeceğiz inşallah.

aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hocam, aranın evvelinde Allah'ın mekrinden emin olmamalı demiştik. Zira Allah Teala kulun hiç farkında olmadan amellerini iptal etmesi gibi onun bilmeden tuzağa da düşeceğini belirtmiştir. İki durumda da kul işin farkında olamaz. Bu konuda ayeti cellede biz de onlara hiç farkında olmadıkları bir tuzak hazırladık. Yine diğer bir ayeti celle, hiç farkında olmadan amellerinizi boşa çıkartmaktan korkun ve böyle yapmayın. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda Hucurat Suresi'nde zikredilen sesinizi yükseltmeyin. Hiç farkında olmadan ameller boşa gider. İşte İmam Kuşeyri Mansur bin Halef el-Maghribi'den bir hadise anlatır. İki kişi hak ve hayır yolunda Allah için arkadaş olmuşlardı. Bu arkadaşlık uzun bir zaman devam etti. Sonra biri sefere çıkıp diğerini terk etti. Gidişinin üzerinden bir müddet geçtiği halde kendisinden bir haber de alınamıyor. Arkadaşı kendi halinde ibadetine, taatine devam ediyor. O sırada Müslümanlarla Rumlar arasında bir savaş çıktı. O da bu savaşa katıldı. Savaş meydanında karşı taraftan zırhlı

0: Kıllı ve yüzü peçeli biri ortaya çıkmış, Müslümanlardan teke tek dövüşmek için adam istiyor. Müslümanlar içinden bir yiğit karşısına çıktı. O Rum tarafındaki şahıs onu şehit etti. Sonra diğeri, Rum onu da şehit etti. Sonunda bu Sofi meydana çıktı ve onunla vuruşmaya başladı. O arada Rum yüzünü açtı. Sofi baktı ki senelerce kendisiyle birlikte ibadet ve taat yolunda olduğu arkadaşı, kardeşi. Hayret etti ve ona, "Arkadaş, bu ne haldir? Ne işin var? Müslümanların karşısında, Müslümanlara karşı savaşıyorsun." Arkadaşın dinden döndü, kafirlere katıldı. Aralarında evlenip çoluk çocuk sahibi oldu ve bir sürü mal biriktirdi, dedi. Sufi ona, "Sen Kur'an'ı birçok kıraat ile okuyan biri değil miydin?" deyince adam, "Şimdi ondan bir harf bile hatırlamıyorum," dedi. Bunun üzerine Sufi, "Böyle yapma, gel dinine dön," diye teklifte bulundu. Adam, "Yapamam, benim bunların içinde itibarım, bir sürü malım var, beni bırak, yanımdan uzaklaş, yoksa seni de şu diğerleri gibi öldürürüm," dedi. Sufi, "Sen Müslümanlardan 3 kişiyi öldürdün, dönüp git, senin için bir ayıp olmaz, sen dön git, sana mühlet veriyorum," dedi. Adam dönüp gitti, Sufi peşini takip etti, ona bir darbe vurarak onu öldürdü. Hani savaş hiledir diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evvela teklif etti, dön, dönmeyince de bu şekilde onu öldürdü. İşte bu adamın hali, hak yolunda bunca mücadele ve riyazet geçirmiş. Bütün bunlardan sonra Hristiyan olarak ölüyor. Hakikaten insan ne olacağını bilemez. Onun için korkmalı, daima bir korku üzere olmalı. Yine anlatılır ki İblis aleyhillâne ilahi huzurdan kovulduğu zaman Cebrail ile Mikail aleyhisselam uzun süre ağladılar. Allah Teala onlara niçin durmadan ağladıklarını sordu. Onlar da, "Ya Rabbi, senin gizli tuzağından emin değiliz. İblis gibi bir suç işleyip bizim de senin huzurundan kovulmamızdan korkuyoruz," dediler. İşte o zaman Allah-u Teala onlara, "İşte bu şekilde korku üzere olun, benim tuzağımdan emin olmayın," buyurdu. İşte bu anlamda ifade edilir ya, emin olmak. Her şeyden, her şeyle beraber emin olmak insanı küfre götüren sebepler arasında zikredilmiştir.
1: Hocam, bu anlattığınız meselede iki yön var. Peşin hükümlü olmamak.
0: Evet.
1: Hem kendisi için ve hem de başkaları için. Hiçbir insanın hayat elindeyken günahlardan masumiyeti yoktur. Ve senin için cennet garanti denilememiştir. Elde ettiği fazilet, elde ettiği güzelliği eğer devam ettirirse elbette Cenab-ı Allah onun ibadetlerini karşılıksız bırakmaz. Ama devam ettirip ettirmeyeceği de belli değildir. Geleceği Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilemez.
0: İşte örnek aşure-i mübeşşer eden Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin hali. Yani ağlamaktan hemen gözünün altında, yüzünde iz oluşmuştu. Rivayetlerde geçer. Aşere-i mübeşşeredendir ama Allah korkusundan sürekli gözleri yaştı.
1: Bunun gibi kendisi için bir hüküm vermemeli. Ne ben cennetliyim diyebilir, ne de ben cehennemliyim diyebilir. Kendisi için böyledir. Bir de başkaları için de bu böyledir. Bir başkası için de aynı şekilde peşin hükümlü olmamak gerekir. Bazı insanlar var ki vaktiyle yanlış yollarda seyrediyor. Sonra Allah-u Teala'nın bir lütfu, ihsanı, hidayeti buluyor, yolunu doğrultuyor. Yolunu doğrulttuktan sonra, ibadete, namaza, kulluğa, itaata başladıktan sonra yanlış içerisinde olan insanları, kendisinin önceki halinde olan insanlara karşı da son derece acımasızca davranıyor. Ve konuştuğu ifadelerde de hep peşin hükümle konuşarak çok ağır sözlerle ağır ithamlarda bulunuyor. İnsanın buna da hakkı yoktur. Yine buna örnek olarak da sahabe efendilerimizin geçmiş hayatlarına baktığımızda bunu görürüz. Aslında sahabe-i kiram efendilerimizin İslamiyet'e girmeden önce yapıp ettiklerinden fazlaca bahsetmek de uygun değildir. Çünkü daha Müslümanlığı kavramadan önce bazı yanlışlar, bazı hatalar yapılmıştır. ama örnek olması için ve ibret alınması için.

0: sadece misal olarak zikretmekte fayda var. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu anh, Hazreti Vahşi radıyallahu anh, Hazreti İkrime radıyallahu anh, Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Amr bin As radıyallahu anh. Bunlar Müslüman olmadan önce müşriklerin başında, hatta müşrik ordularının başında olan insanlar. Birisi Ebu Sufyan radıyallahu anh'tır ki Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Müslüman olmuştur. O güne gelene kadar da, Müslüman olana kadar da Kureyşlilerin hep reisliğini yapmıştır. Ebu Cehil'in Bedir Savaşı'nda öldürülmesinin ardından Kureyş'in reisliğini Ebu Sufyan devralmıştır. Yine onun eşi Hazreti Hint radıyallahu anh. Daha İslamiyet'le tanışmadan önce Hazreti Vahşi radıyallahu anh kendisinin kölesiydi. Ve Hazreti Hamza'yı şehit etmesi için ona görev verdi. Eğer onu şehit ederse kendisini kölelikten azat edeceğini ifade etmişti. Ve Hazreti Vahşi radıyallahu anh da daha Müslüman olmadan önce Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit etmişti. Onu şehit eden Hazreti Vahşi, onu o işe zorlayan, o işe sevk eden Hazreti Hind, ama sonradan hep Müslüman oldular.
1: İşte hocam tam bu noktada hatırıma bir hadise geldi. O Uhud Harbi'nde Peygamber aleyhissalatü vesselam niçin Hazreti Vahşi hakkında, radıyallahu anh Efendimiz hakkında niçin lanet okumuyorsun ya Resulallah dediklerinde, ona lanet okuyamıyorum çünkü Miraç'ta Hazreti Hamza radıyallahu anh ile her ikisini beraber kol kola cennete girerken görmüştüm buyuruyor Peygamber aleyhisselam.
0: Yine Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime radıyallahu anh Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuştur. Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Amr bin As, bunlar da müşriklerin kumandanlığını yapmış, reisliğini yapmış. Ama sonradan İslam'la şereflenmiş ve İslam ordularını zaferden zafere taşıyan insanlardır. Hele Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin nasıl Müslüman olduğunu çok iyi biliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını kastetmek üzere yola çıktığında çok da hiddetli olduğu halde kız kardeşinin evine uğradı. Orada okunan Kur'an ayetlerini dinleyince kalbi yumuşadı ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna Müslüman olmak için vardı. Şimdi bu sahabe efendilerimizin hepsi başımızın tacıdır. Hepsi radıyallahu anh efendilerimizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız hidayete erersiniz hadis-i şerifine mazhar olmuş. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de övgüsüne nail olmuş insanlardır. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar hakkında dahi peşin hükümlü davranmamıştır. Daima temkinli olmakta, ihtiyatlı olmakta fayda var. Mümin olarak biz de buna dikkat etmemiz gerekir. Belki bugün bir takım sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, günaha dalan insanlar vardır. Ama bunlar hakkında da, bunlar aleyhinde de, yani cehennemlik oldukları, sanki olacakları kesin olmuş gibi peşin hüküm vermemek gerekir.
1: Evet hocam, bu buyurduğunuz hadiseyi çok güzel özetleyen bir hikaye anlatılır. Bir gün İsa aleyhisselam İsrailoğullarından salih zannedilen bir kimseyle şehir dışına çıkmıştı. Halk arasında fasıklıkla meşhur, günahkar da bir adam. O da o günah bataklığına saplanmış olmanın verdiği eziklikle onların peşine takılıyor. İstirahat için mola verildiğinde bu günahkar kul samimi bir pişmanlık, nedamet ve utanç hali içinde, gönlü kırık olarak onlardan ayrı, onların yanına yanaşamıyor, ayrı bir yere oturuyor. Ve merhametlilerin en merhametlisi olan Hak Teala'nın yüce affına sığınarak, Rabbim şu yüce peygamberinin hürmetine beni affeyle diye duada bulunuyor. Hani Allahü Teala kırık gönüllülerle beraberdir. İşte salih zannedilen kişi ise onu fark edince kendisini küçümsüyor. Hakir görüyor ve ellerini semaya kaldırarak, Allah'ım yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşr eyleme. Bu şekilde dua edip iltica ediyor Rabbine. Şimdi az evvel ifade ettiğiniz hadise, yani kendisi zahid, alim, abid, diğeri de fakir, günahkar, kendi bulunduğu haliyle onun bulunduğu hale bakıp kendisiyle haşredilmeyen

0: ...memek dileğinde bulunuyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ya İsa, kullarıma söyle, ikisinin de duasını kabul ettim. Boynu bükük mücrim kulumu affedip kendisini cennetlik kıldım. Halkın salih zannettiği kişiye gelince, onu da benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için cennetliklerden kılmadım. Sübhanallah. Yani her ikisinin de duasını kabul ediyorum Mevla. Gönül kırıklığıyla beraber niyaz ediyor, Mevla affediyor. Diğeri de kibrediyor, sanki cenneti garantilemişçesine, ama gel gör ki hal böyle değil.
1: Hocam işin bir başka yönü de şöyledir. Yani peşin hükümlü olmamak başlığı altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir hadise var. Beşikteyken konuşan, daha bebekken konuşan insanlardan bahsedince diyor, onlardan biri de annesinin kucağındaki bir çocuktur. Geçmiş ümmetler içerisinde bir anne kucağında çocuk vardı, bebeği vardı. Bir salih bir genç yoldan geçerken dedi ki, annesi dua etti, dedi ya Rabbi, benim çocuğumu da bu genç gibi salihlerden yap. Çocuk dile geldi, dedi ya Rabbi, beni onun gibi yapma. Sonra bir müddet sonra oradan bir kadın geçiyordu. O kadın da halk arasında iffetsiz, zinakar, hırsız, kötü ahlaklı olarak tanınıyordu. O kadının geçtiğini görünce kadın çocuğu için dua etti ki, ya Rabbi, benim çocuğumu şu günahkar kadın gibi yapma. Çocuk yine dile geldi, dedi ya Rabbi, beni onun gibi yap. Sonra Allah-u Teala'nın bir hikmeti, çocuk dile geldi. Dedi ki, o genç var ya, onun gibi benim olmamı istediğin genç, insanların arasında abid görünür, temiz görünür, iyi görünür ama aslında o fasıktır. Allah-u Teala'yı ibadet etmeyen günahkar biridir. Halkın arasında öyle görünüyor, kendini öyle gösteriyor. Onun için ben dedim ki, ya Rabbi, beni bunun gibi yapma. O sizin fasık, günahkar ve zinakar diye bahsettiğiniz kadınsa aslında iffetlidir. Halkın ona yaptıkları iftiradır. O Rabbine ibadet eden, itaat eden, Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan biridir. Onun için ben dedim ki, ya Rabbi, beni bunun gibi ibadetine düşkünlerden yap. İşte bu Efendimizin anlattığı bu meselede de olduğu gibi, dıştan bir takım insanlar görünür ki biz ona hemen cennetin biletini kesiveririz. Halbuki nasıl olduğunu bilemeyiz. Ve nice günahkar zannettiğimiz insanlar da vardır ki belki günahkar değildir. Allah-u Teala'nın katında kimin derecesinin nasıl olduğunu en iyi bilen Cenab-ı Allah'tır. Elbette ki dinimiz insanların dış görünüşüne bakar. Kalbine bakamayız, kalbini bilemeyiz. Fakat ne kadar bir insanı günahlar içerisine girdiğini görsek de ona acımalı, ona merhamet etmeliyiz. Ve bir insan da tamamıyla bu cennetliktir, bu artık yolunu bulmuştur denilemez. Hiçbir insanın garantisi yoktur. Ancak peygamberler masumdur. Onların Cenab-ı Allah katındaki faziletleri de mevkileri de bellidir. Bu halde mümin temkinli ve ihtiyatlı olmalı. Daima ümitle korku arasında olmalı.
0: Yani yapmış olduğu ibadetleri kendisini aldatmamalı. Bulunduğu mevkiyi kendisini aldatmamalı. Hatem-i Ensam Muhtesir Ruhu buyuruyor ki, güzel ve hayırlı bir yerde yaşadığına aldanma. Cennetten daha güzel bir yer yok iken Hazreti Adem Aleyhisselam'ın başına gelen şeyler orada gelmiştir. Yine çok ibadetin de seni aldatmasın. Hiç şüphesiz iblis uzunca bir ibadet ve kulluktan sonra ilahi huzurdan kovulmuştur. Çok ilim de seni aldatmasın. İsrailoğulları içinde Bel'am bin Ba'ura isimli şahıs, İsmi Azamı, yani Allah'ın en büyük ismini iyi bilen büyük bir alimdi. Bakıldığında başına neler geldi. Yine salih insanlarla beraber olmak da seni aldatmasın. Hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem daha yüce ve kıymetli bir kimse yokken Onunla buluşan ve beraber olan nice kafir akraba ve düşmanları kendisinden bir fayda göremedi.

0: buyuruyor. Yani hangi hal üzere olursak olalım, daima bir korku hali olmalı. Korkunun çok ileri boyuta ulaştığı, neredeyse ümidin kalmadığı yerde Allahu Teala'nın merhametten, rahmetinden, mağfiretinden bahseden ayetlerini hemen göz önüne getirerek ümit var olmak lazım.
1: Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayeti celle'de öyle buyuruyor. Ey benim kullarım ki günahta nefislerinin aleyhine aşırıya gitmiş kullarım.
0: Evet.
1: Bu ayeti celle'de Allahu Teala günahta had safhaya varmış. Nefislerine karşı işledikleri günahlarda aşırıya gitmiş kullarından bahsederken onlara ey benim kullarım diye hitap ediyor. Cenab-ı Allah'ın merhameti bu kadar geniştir ama Allahu Teala'nın azabı da vardır. Bu dengeyi mümin korumalı ki ibadetindeki ahenk yerleşsin ve Allahu Teala'nın razı olduğu bir kul olabilsin. Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 13 Ekim 2026 ve 2 Cemaziyelevvel 1448 günlerden salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Gününüz, geceniz hayır olsun.
1: Son baskı.
0: Şimdi bugün gündemde ne var? Gündemde ağırlıklı olarak yine hem bu fon meselesi konuşuluyor. Fon krizi, fon rezaleti. Bir taraftan Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki artık giderek yani savaşa döndü artık bu operasyonlar. Savaş halini almaya başladı. Ve Mekke Anlaşması bu manada bir önem taşıyor. Bugün de keza Türkiye ile Pakistan arasında ciddi bir görüşme vardı. Ve bu görüşmede muhtemelen yine bu konularla ilgili. Şimdi bu fon meselesiyle başlayacak olursak bugün mesela Star gazetesinde Nuh Albayrak şöyle demiş. 15 Eylül'de patlak veren fon krizinde ilk dikkat çeken tartışma dış kaynaklı bir finans operasyon mu sorusuydu. Bu soru bizim mahalleyi bile ikiye böldü. Dış kaynaklı finansal operasyon hiç muhatap olmadığımız bir saldırı

0: değil. Tam aksine sınır mefhumu olmayan finans dünyası yeni tip Haçlı Siyonist saldırıların en yoğun kullandığı cephedir. Rothschild ailesi gibi Yahudi para sihirbazlarının finansı silah olarak kullanması bir asırdır bilinen bir gerçektir. Nitekim bu fonlardan da İsviçre'deki Edmond de Rothschild bankasına sadece son günlerde 4.1 milyar aktarılmış. Daha önce ne kadar aktarıldığını ve bu paraların nerelerde kullanıldığını bilmiyoruz. Ancak bu fon depremini sadece dışarıdan gelen fay kırılmasına bağlamakta, içerideki vahim gerçeklerin üzerine örtmek anlamına gelmekte. Hırsızın hiç mi suçu yok dedirtmektedir. Ayrıca bir dış etki söz konusu olsa bile bu saldırganların içeride hangi kurumsal ve kişisel zaafları kullandığı çok önemli. Kaldı ki Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde fon ve hisse senetlerindeki olağan dışı hareketleri fark ederek SPK'ya resmi yazılar gönderdiğini söylüyor. Daha da ilginci, İstanbul Borsası yönetimi de SPK'yı defalarca uyarmış. SPK eski başkanının bir hissedeki 1000 kat artış halkın teveccühü de olabilir. Hemen manipülasyon sayılmaz açıklaması çok manidar. Sinsice yaklaşan bir tehlikeyi hissedip tedbir alması gereken kişinin gümbür gümbür gelen bir operasyon karşısındaki bu vurdum duymazlığı sorgulanmalıdır. Ancak ana muhalefet mahalle kavgalarında bile tenezzül edilmeyen seviyesizliğe imza atmıştır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2004 yılında başlayan MÜSİAD başkanlığından bu yana çok yakından tanıdığım bir şahsiyet. CHP'nin semtine hiç uğramayan dürüstlük onun ihtiyaç duyunca uyguladığı bir zorunluluk değil, hayat tarzıdır. Hakeza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a isim benzerliği gibi daha ziyade dolandırıcıların kullandığı bir yöntemle saldırmaları da çok çirkin. Bu arada bizim mahalledeki sadece Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik aşırı suçlamaları da yanlış bulduğumu belirtmek isterim. Bu hanımefendi hakkında atılması gereken adımlar zaten atıldı. Bu sürecin sağlıklı yürümesini takip etmek gerekli. Ancak sürekli bu ismin zikredilmesi diğerlerinin de üzerini örtmemeli. Hükümetin büyük ölçüde kontrol altına aldığı bu felaket Türkiye'yi çok önemli iki gelişmeyi sağlayabilirse hayra neden olacaktır. Birincisi, böyle bir kirli dalganın bu noktaya kadar gelmesine sebep olan açıklar tespit edilerek ortadan kaldırılmalı. Finansal mekanizmada sistematik bir arıza olmasa bile hassas noktalardaki kişisel zaaflar zamanında bertaraf edilmelidir. Benzer durum Merkez Hakem Kurulu'nda da yaşandı. Devletin en kritik kurumlarında hala çok sayıda mevcut olduğuna inandığım kripto FETÖ aparatları onlarca yıl devam eden yerli ve milli takviyesinden sonra, ki bunu da çok iyi yaparlar, böyle önemli pozisyona gelirse ne olacak? Kötü niyetli bir kişi kötü niyetli uygulamalarını bu kadar uzun süre devam ettirebiliyorsa kurumsal mekanizmanın doğru dizayn edilmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Güven kontrole mani değildir. İngiliz gavuru bile trust but verify kuralı getirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler gerçekleştirmiştir. Türkiye'yi başka bir lige taşıyan yatırımlardan çok daha önemlisi ise vesayet dediğimiz gizli CHP iktidarına son vermesi. Ancak kuyruğuna basılan yılan daha da tehlikelidir. Mutlaka bertaraf edilmelidir. Oysa bugün bizim için sıradanlaşan birçok kazanım hala tapusuz ev gibidir. Her an elimizden gidebilir. Yani gelinen aşamanın tapusu mahiyetindeki bir anayasa sayesinde kazanımlarımız kalıcı hale getirilmelidir diyor. Kim diyor? Nuhal Bayrak, Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Fon rezaleti ile ilgili Abdülkadir Selvi de Hürriyet'te şöyle yazmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon rezaletinde hukuk dışı bir işlem yapılıp yapılmadığının üzerinde durduğunu söyledi. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumlular bulunur, sorumluluklar da ortadan kalkmaz dedi. Zaten sorun burada. Borsada manipülasyon yapılmış, borsada faaliyet gösteren yüzlerce fon varken Tera Pusula gibi fonlar organize bir şekilde yükseltilmiş. Tera ve Pusula fonlarında 1-16 Eylül tarihler arasında 440 kişi toplam 401 milyarlık şüpheli fon satış yapmış. Bunun adı fon krizi değil, fon soygunu. Peki bu soygun yapılırken borsa yetkilileri ne yapmış? Yerli ve yabancı denetim kuruluşları uyuyor muymuş? Borsada her şey kayıtlıdır, anlık izlenir. Bu işlemleri görüp engel olması gereken kurumlar engel olmamış, denetlemesi gerekenler denetlememiş, önlem alması gerekenler de almamış. Bunun adını doğru koymak lazım. Bu düpedüz soygun. Önemli olan bu organize yapının ortaya çıkarılması. Sistemin gözetim ve denetim sistemlerinde sorun var.

Borsada ünlü bir söz vardır. Köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır diye. Güvenlik kaynakları PKK'nın Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim tarihinde

0: Ayrıca Metina bölgesinin stratejik bir önemi var. Sınırımıza en yakın bölge olduğu için PKK, Metina kampını Türkiye geçiş güzergahı olarak kullanıyordu. Bu mağaralar PKK tarafından hem yaz hem kış kullanılıyor. Bizim pençekilit operasyonlarını yapıp üsler kurduğumuz bir bölge. Buradan ayrılan örgüt mensuplarının Kandil'e çekildiği söyleniyor. Bu arada çok önemli bir gelişme de Sincar'da yaşanıyor. Sincar, örgütün ikinci Kandil olarak kullandığı bir merkezi. DAEŞ'la mücadele adına buraya yerleştiler. Irak'la Suriye arasındaki geçişi Sincar üzerinden sağlıyorlardı. Türkiye ve Irak hükümeti arasında yapılan anlaşmadan sonra örgüt Sincar'dan çekilme hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni partili Ümit Özlale'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında asılsız çıkan fon iddialarına değindiğim yazımda spiker eşi Serap Belovacıklı'yı "Sürünmeye devam edin hepiniz, bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan, affedersiniz bu ifadeleri kullandığım için ama yazıda öyle geçtiği için okudum. Hepinizin parasıyla sürsünler sığır sürüsü gibi paylaşımı nedeniyle eleştirmiştim. Geçmişte halkımıza bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diye hakaret edenleri hatırlatıp Serap Belovacıklı onları da açtı demiştim. Serap Belovacıklı önce bana bir açıklama gönderdi. Millet hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Tam aksine X'ten kendisine hakaretlerde bulunan bir şahısla ilgili bu cevabı verdiğini söyledi diyor. Kim söylüyor? Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da Akşam Gazetesi'nde fon vurgunundan siyasi vurgun çıkarabilmek başlığını atmış. Fon vurgunu konusunda bir yandan idari, diğer yandan adli soruşturmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirerek fon vurgununda ilgili devlet kurumlarının ihmal, usulsüzlük, göz yumma gibi konularda incelenmesini istedi. Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışma süreci konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şu anda toplam 15 civarında denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. Bağımsız finansal otoriteler, bütün bu kurumlar denetim altında incelenecek, soruşturulacak." Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve kurul ilk adımlarını attı. 1 milyona kadar fona yatırım yapanların ana para, diğer bir ifadeyle net yatırım tutarlarının ödenmesine başlanıldı. Bu kapsamda 44 bine yakın kişiye ödemeler yapıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamaya göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişiden oluşan, toplam 214 kişinin 100 milyon lira üstü kazanç sağladığının belirlendiği ve bunların 187 milyar 653 milyon fahiş kar elde ettikleri tespit edilmiş durumda. Bunlarla ilgili de idari, mali ve adli süreç devam ediyor. İlk günden bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ucun nereye dayanırsa dayansın meselenin üzerine kararlılıkla gitmesi, vurgunun tüm yönleriyle ortaya çıkartılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan özellikle yeni parti genel başkanı bu meseleden siyasi çıkar elde edebilmenin yoğun çabasında. Meselenin tüm yönleriyle aydınlanmasını istemek elbette herkesin talebidir, beklentisidir. Ancak olmayanı varmış gibi göstermek, doğru olmayan beyanlarda bulunmak ve daha da ötesi iftira atarak siyasi çıkar devşirmeye çalışmak meselenin aydınlanmasına hizmet etmek değil, bilakis köstek olmaktır. Kabinenin iki bakan hakkında yalan yanlış yakıştırmaları iddia diyerek doğru olmayanları ortaya atmak meseleye ciddiyetle bakması gerekenin tavrı olamaz. Doğrulama zahmetine girmeden topluma doğru olmayan açıklamalar yapmak fon vurgunu yapanların safına düşmektir. Bu noktada yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bir yıl önceki yaptığı bir konuşma çok çarpıcı. O konuşmada Özel dönemin İstanbul Başsavcısı Akın Gürle'ye borsa manipülasyonunu araştırdığı için tepki gösteriyor. "Senin işin mi bu?" diye soruyor. Söz konusu konuşmada Özgür Özel şunları söylüyor. "Erdoğan, ben ekonomistim," diyor. Gözdesi başsavcı Akın Gürlek ne gazeteci ne siyasetçi bıraktı, en son borsaya el attı. Akın Bey SPK'ya yabancı değil. Eşi SPK'da yönetim kurulunda görev, onların borsada bir şey varsa SPK devreye girer, savcılığa suç duyurusunda bulunur. Ama emir Tayyip Bey'den gelince eşinin kurumunu dahi beklemeye tahammülü yok. Gitmiş borsa düştü diye geçen cuma soruşturma başlatmış. Evet, ne yaman çelişki. Bir başka çelişki de hiç şüphesiz partisinin mensubu belediye başkanlıkları ve başkanları hakkında yolsuzluk iddialarını

0: Başkanı'nın adli soruşturma ve kovuşturma sürecine dair sergilediği tutumdur diyor. Akşam gazetesindeki köşesinde Yaşar Hacı Salihoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül'ün yazısına. Bu yazıda DEAŞ'ın üstlendiği rol neyse Husilerin üstlendiği rol odur demiş İbrahim Karagül. Belki de en son söylenecek sözü ilk olarak söylemek lazım. DEAŞ Irak'ta, Suriye'de hangi rolü üstlenmişse Husiler de Suudi Arabistan'a karşı aynı rolü üstlenmiştir. Mezhep kimliği ve İsrail-İran savaşı zihinlerimizi karıştırsa da coğrafyaya yönelik son 25 yıllık müdahalenin tamamı benzer bir matematikle yürütüldü. Afganistan'ı işgal ederken Taliban kötü dediler. Irak'ı işgal ederken Saddam rejimi kötü dediler. Libya'yı parçalamaya başlarken Kaddafi diktatör dediler. Sudan'ı paramparça etmek için önce Ömer el-Beşir hakkında ağır yargı kararları çıkartıp onu tasfiye ettiler. Şimdi Suudi yönetimi Amerikancı, İsrailci kötü diyerek bir ülkeyi daha parçalamaya dönük adımlar atıyorlar. Her ülke için bir ya da birden fazla terör örgütü kurup işlettiler. Türkiye'ye karşı 10 yıllarca PKK'yı kullandılar. Irak'a, Suriye'ye karşı DEAŞ'ı, YPG'yi kullandılar. Somali'ye karşı Eşyebab'ı, Sudan'a karşı hızlı destek güçlerini kurup kullandılar. Örgütler Sünni olunca terör örgütü oluyorsa, Şii olunca bağımsızlık savaşçısı oluyorsa burada da bir çarpıklık vardır. Haçlı Şabi neden terör örgütü olarak kabul edilmedi? Hiç düşündünüz mü? İsrail Hizbullah'ı vururken Haçlı Şabi neden korundu düşündünüz mü? Çünkü Hizbullah İsrail sınırındaydı ve savaşıyordu. Haçlı Şabi Irak'ı istikrarsızlaştırıyor ve ülke içinde Sünnilerle savaşıyordu. Bu da işlerine geliyordu. Onlar böyle ince matematik uygularken biz bunu kavrayamayacak bir akılsızlığa mahkum olamayız. Her ülke için etnik, mezhebi ya da başka bir kimlikle örgütler çıkarıp o ülkenin istikrarsızlaştırılması, sonra da işgal edilmesi ya da iç savaşa sürüklenmesi artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Husi meselesi mezhep meselesi değil. Suudi Arabistan'ın istikrarı Suud Hanedanı meselesi değil. Husilere mezhep öfkesi satılırken bize Husi kahramanlığı dayatılıyor. Ama bütün bunların üstündeki hesap gizleniyor. Benzer çatışmalar kaç ülkeyi iç savaşa ya da yıkıma sürükledi? Bu kadar örneği yaşamışken hala nasıl gerçeği göremeyiz? Önceki gün Husi füzeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad havalanını vurdu. 13 sivil hayatını kaybetti. Daha önce de Mekke ve Medine'ye yönelik saldırılar olmuştu. Bunun büyük tepkiye yol açmasından sonra Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın bütün şehirlerini vuracağız demeye başladılar. Türkiye, Pakistan, Mısır, Katar gibi ülkeler dünkü ve önceki günkü saldırılara çok ciddi tepki gösterdi. Bir örgütün bir ülkenin sivil alanlarını İran füzeleriyle böyle vurabilmesi coğrafyanın tamamı için yeni bir tehdittir. Bu füzelerin daha sonra hangi ülkeye yöneleceğini de az çok biliyoruz. İsrail için, batılı güçler için neresi gerekiyorsa oraya yönelecek. Böyle bir geleceğin kapıları açılamaz. Mekke ve Medine'ye füze atılabiliyor kanaati yıkımdır. Sonraki adımları çok daha büyük infial olacaktır. Bu kanaati kim oluşturuyorsa, kim buna yönelik adımlar atıyorsa coğrafyanın düşmanıdır, haindir. Bunlar İsrail füzeleri değil, İran füzeleridir. Bir adım sonrasında İsrail füzelerinin bu adrese yönelmeyeceğini kimse söyleyemez. Hiçbir Müslüman ülkede devletler dışında hiçbir silahlı yapıya izin verilemez. Türkiye bunun 10 yıllarca bedelini ödedi. Hemen her ülke ödedi ödüyor. Artık bu parantez kapatılmalı. Coğrafya içi tartışmaları, ayrışmaları etkin bir şekilde kullandılar, kullanıyorlar. Bazı devletlerin bölgeye yönelik politikaları İsrail'in güvenlik politikalarıyla birebir örtüşüyor. Bazı örgütlerin savaş yöntemi de İsrail güvenlik politikalarını besliyor. Öyleyse burada bir haklılıktan, masumiyetten söz edilemez. Türkiye hem Orta Asya, hem Orta Doğu, hem de Orta ve Kuzey Afrika için bir üst aklı oluşturuyor. Ülkelerin coğrafya için bir çıkış planı oluşturan bu akla destek vermesi gerekir. İsrail, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri aralarındaki ilişki ne olursa olsun coğrafya için yıkımların, parçalanmışlıkların ortak adresleri haline geldi. Bu ülkelerin örgütler üzerinden iç savaşları tetiklemeleri tahammül sınırlarını aştı. Bugün Suudi Arabistan cephesini açtılar, yarın Mısır cephesini açacaklar. Yıllardır Türkiye cephesi açmaya çalışıyorlardı. Onların açtığı bütün cepheleri kapatmayı bildik, yine bileceğiz. İster Akdeniz'de, ister Ege'de, ister başka yerde. Nerede yeni cephe açarlarsa orayı kapatmayı, kapıları açık tutmayı bileceğiz. Şu anki durum Riyad havaalanına saldırı bir Husi-Arabistan çatışması değil. Savaşı İslam'ın kalbine, Mekke ve Medine'ye taşıma planıdır, demiş İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yine Yeni Şafak'tan Yahya Bostan yazmış. Bir gece yarısı o büyük saldırı filosu neden geri adım attı? Suudi Arabistan saldırı altında. Husilerin son yıkıcı saldırısında Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Husiler Mekke Medine hariç tüm hava sahasının açık hedef olduğunu açıkladı. Bu tabi gerilimi derinleştiriyor. İran'ın Suudi Arabistan'a açıkça hedef alması bölgedeki İran karşıtı cepheyi konsolide edeceğinden uzun vadede Tahran'ın işine yaramaz. Ama Tahran'ın bazı rasyonel gerekçeleri de var. Birincisi, İran daha önce savaşı Hürmüz'e kilitlemişti. Bundan kazanım elde etti. Şimdi çatışmanın Yemen'de yoğunlaşmasını istiyor. Savaşın gündemini belirliyor. İkincisi, ateşi evinden uzakta tutuyor. Çatışmaların Yemen'de yoğunlaşması İran'a vakit kazandırıyor. Üçüncüsü, ABD kendisini ne yaparsa İran'da mislini komşularına yapıyor. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısıyla havalimanlarının hedef alınması Washington'ın Tahran'a uyguladığı ekonomik ambargo ile paraleldir. Dördüncüsü, hepsinden öte, İran Babülmendep boğazını konsolide etmek zorunda. Çünkü Babülmendep onun için bir sigortadır. Önümüzdeki süreçte İran Hürmüz'de hakimiyetinin kabul edilmesi karşılığında Babülmendep'i pazarlık konusu yapabilir. ABD'nin ekonomik ambargosuna karşı Babülmendep kozunu öne sürebilir. Ya da ABD ve İsrail'in saldırdığı bir senaryoda boğazı kapatabilir. Hepsi mümkün. İran bu kaldırıcı kaybetmek istemiyor. Çatışmaların yeniden başlayacağına dönük görünmez işaretlerin arttığı söyleniyor. En önemlisi, CENTCOM'un İsrail ve Arap Ülke Genelkurmay Başkanlarını önce Almanya, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya getirmesiydi. Bu buluşma, fikrini sorduğum askeri konularda uzman isimlerce saldırı hazırlığı olarak yorumlanmıştı. İsrail medyasına sızan benzer bir tabloya işaret ediyor bilgiler. Örneğin İsrail hükümetinin son günlerde hedef aldığı Kanal 12 televizyonu önemli bir haberi imza attı. Buna göre Amerikalı yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zafir'e Amerikan ordusunun gelecek 3 hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirmişti. Zamir ise bu saldırıya karşılık İran'ın İsrail'e füze atabileceği, bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylemişti. Netanyahu karşıtlarınca sızdırıldığı anlaşılan bu stratejik bilgi şunu söylüyor. Netanyahu kaybetme ihtimali bulunan seçimleri kazanabilmek için çeşitli çılgınlıklar tasarlıyordu. Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar da bunun bir parçasıydı. Ancak bu girişimleri ABD'nin tepkisine yol açtı. Elinde kalan tek seçenek İran'dı. Orada gerilimin yeniden alevlenmesi halinde belki de seçimlerin ertelenebileceği bir sürece girilecek ve böylece koltuğunu biraz daha koruyabilecekti. Ama ABD'nin Netanyahu gözden çıkardığını duyuyorduk. Trump, İsrail Başbakanı'na seçim öncesi destek vermekten kaçınıyordu. Dolayısıyla şu analizi yapabiliyorduk. ABD 27 Ekim İsrail seçimleri öncesinde İran'a bir saldırı düzenlemeyebilir. İsrail'in saldırmasına da izin vermeyebilir. 27 Ekim'den sonra ise saha hareketlenebilir. Ancak geçtiğimiz günlerde öğrendiğim bir bilgi bende soru işaretlerine yol açtı. Buna göre birkaç gün önce çok sayıda İsrail uçağı İran hava sahasına doğru hareket etmiş, ancak daha sonra karar değiştirerek geri dönmüş. Bu uçakları bir telefonla yine Trump mı durdurdu? Yoksa İsrail, İran'ın yeni hava savunma yeteneklerini ölçmek için bir test uçuşu mu yaptı? Bu hareketlilik yeni bir saldırının önce işareti olabilir mi? Bu olursa İsrail'de seçimler ertelenir ve Netanyahu koltuğunu koruyabilir mi? Bölgede çatışmalarla birlikte belirsizlik de derinleşiyor, diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.

0: iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından Semerkant Radyo'da son baskı programı devam ediyor. Bu bölümde Sabah gazetesinden Haşmet Baboğlu'nun yazısı var. Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Halkın sağlığına öncelik veren iktidarlar harikadır. Ama iktidarlarını biyopolitika üzerine kurmamak şartıyla. Bu inceliğe dikkat etmek gerekiyor. Çocukları ve gençleri sağlığa zararlı şeylerden mutlaka korumalıyız. Gençleri de geçtim, sigara ve alkol kullanımı sosyal hayattan tamamen çekilse ne iyi olur. Kendi adıma sevinirim. Lakin derdim şu, sağlık açık biçimde politika ve ideoloji haline geldiğinde işler değişir. Dönemin tıbbi tezlerine göre bir bakarsınız, şimdi pek moda olan veganlık, yetersiz proteinli beslenme nedeniyle birden toplum sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit eden bir tutum olarak dışlanmış. Bir bakarsınız, sağlığı bozuk ve geliri uzun yaşam tıbbıyla ilgilenmeye yetmeyen yaşlılar bir tür fazlalık sayılmış. Nitekim dünyanın gidişatı bu yönde. Şimdi dönemin tıbbi tezlerine göre dedim ya, birçok okurumun kafası karışacak. Bazıları böyle şey mi olur diyecek. Oysa olur, hep de oluyor. Ekonomisi, politikası, ideolojisi, bir sürü veçesi var bu sağlık işinin. Bir zamanlar güzelim tereyağını evlerinize sokmaz olmuştunuz. Öyle kısa bir zaman dilimi de değil, onlarca yıl. Şimdi ise biz margarin satmıyoruz diye övünen market zincirlerine geri döndük. 1960'lara kadar doktorlar da sigarasını tercih ediyor. Burada tabii

ismi vermemek lazım, nokta nokta sigarasını tercih ediyor diye gazete reklamları bile vardı. Nereden nereye geldi? Dişçiniz falanca sigarayı öneriyor diyen bile vardı. 10 ay süren bilimsel çalışmalar şu sigaranın en iyisi olduğunu gösterdi diye reklamlar bile çıkardı Amerikan gazetelerinde. Bilim ve sağlık diye göklere çıkardığımız, durduğumuz şeyin bir yüzü işte böyle. Şimdi de yaşlılar hedefte. Geçenlerde bizim medyamızda uzun ve sağlıklı yaşam tıbbı üzerine yayımlanmış pek bilimsel bir yazının başlığı çok ilginçti. Yaşlılık hücre düzeyinde zombileşmedir. Hafife almayın ha bu ifadeleri. Bir gün yaşlı nüfusun kendisi zombilik sayılı verir de şaşar kalırız. Çözüm ne? Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna demiş Haşmet Babaoğlu. Şimdi sigara ile ilgili söyleyecekleri vardı, söyledi Haşmet Babaoğlu. Sigara konusu bugünlerde tartışılıyor. Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir takım kararlar var. Bunlar önümüzdeki dönemde herhalde uygulanacak ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Mesela Zafer Şahin Milliyet'te sigara lobisini sevindirmeyin başlığıyla şöyle demiş. Türkiye'de her yıl tam 125 bin kişi sigara ve tütün bağımlılığına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Tüm ölümlerin yaklaşık %25'i sigaradan, 25 bin kişi ise başkasının içtiği sigaradan ölüyor. Türkiye dünyanın en çok sigara tüketen ikinci ülkesi. İlk sırada da Endonezya var. Sigara tiryakilerinin %57.7'si bu illete 18 yaşın altında başlıyor. Dünya genelinde ise tiryakilerin %82.6'sı sigarayla 15-25 yaş arasında tanışıyor. Erkeklerin %60'ı, kadınların %54'ü 17 yaşına kadar denemiş oluyor. Sigaranın Türkiye bütçesine yıllık maliyeti 25 milyar dolar. Tütün üretimi ve sigara şirketlerinin vergi yoluyla ekonomiye yaptıkları her 1 euroluk katkının tam 6 katı bir maliyeti millet olarak biz ödüyoruz. Sigara kullananların %87.9'u sigaraya ulaşmayı zorlaştıracak uygulamaları destekliyor. Tiryakilerin sadece %10'u içtiği için mutlu. İyi güzel de sigara alırken neden TC kimlik numaramı vereyim? Bu çok saçma diyorlar yani. Kimse sizden bunu yapmanızı istemeyecek. Sakin olun. Sigara lobisinin oyununa gelmeyin. Getirilecek düzenleme elektronik yaş doğrulama sistemi. Tıpkı ABD, Almanya, Japonya, İsviçre, Avusturya, İtalya ve diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi. Türkiye'de çocuklarını, gençlerini sigaranın yıkıcı etkilerinden korumaya çalışıyor. Hepsi bu. Daha da somutlaştırmak gerekirse çocuklarımız için sigara endüstrisine karşı bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani mesele oy kaybedilir kaygısıyla izah edebilecek bir mesele değil. Kaldı ki bu düzenleme oy falan da kaybettirmez. Tersine kazandırır. Dün de yazılarda paylaşmıştık. Biliyorsunuz TEİ Genel Müdürü Profesör Faruk Akşit otomobillerin füze olarak kullanılma hikayesinden bahsetmişti. Osman Durmuş haklıymış başlığıyla Zafer Şahin de diyor ki, TEİ Genel Müdürü Faruk Akşit diyor ki, Türkiye'den kök hücreleri çaldılar götürdüler. Türk milletinin genetik yapısının haritasını çıkarıyorlar. Sadece Türk milletini etki edecek silah yapılabilir. Yaşı müsait olan herkesin bu açıklamayı okurken aklına Osman Durmuş isminin geldiğinden eminim. Yıl 1999. DSP-MHP ANAP koalisyonu iş başında. Osman Durmuş da MHP'li bir sağlık bakanı. Ve o günlerde hep manşetlerde. Türkiye büyük bir deprem yaşamış. ABD insani yardım amacıyla hastane gemiler yolluyor. MHP'li bakan ihtiyacımız yok diyerek bu gemilere hasta yollamayı reddediyor. Yunanistan'dan gelen yardım desteğini de elinin tersiyle itiyor. Gazeteler gün aşırı Sağlık Bakanlığı istifaya davet ediyor. Öyle ya. Sen koskoca Amerika'nın hastane gemisine nasıl karşı çıkarsın? Ne zararı olabilir ki Sem amcanın gemilerinin Türk insanına? O sıralar Türkiye gündeminde deprem dışında bir de Oktar Babuna diye bir doktor var. Gazetelerde sürekli Babuna'nın kan kanseri olduğu ve tedavisi için ilik nakli gerektiği yazılıp çiziliyor. Ve bir kampanya başlatılıyor. Tam 160 bin ünite kan örneği toplanıyor. Sonra ne mi oluyor? 120 bin ünite kan örneği ortadan kayboluyor. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş bu kampanyaya da karşı. Ama medyanın karşısında o yıllarda kim durabilmiş ki? Kimse dinlemiyor bakanı. Ancak kanlar kaybolunca soruşturma başlatılabiliyor. Ve Osman Durmuş kameraların karşısına geçerek 2026 yılında bile hatırlanmasını sağlayan o konuşmayı yapıyor. Oktar Babun için gerçekten...

0: gerçekleştirilen kampanya sonrası gen haritamız çıkarıldı. Muhtemel bir savaşta genlerimize duyarlı bir virüs üretip Türk askerinde savaşacak güç bırakmayabilirler. Evet, aradan tam 27 yıl geçti. 1999'da medyanın dalga geçtiği, hedef gösterdiği Osman Durmuş'un anlattıklarının komplo teorisi olmadığı 2026'da ortaya çıktı. Bakınız, TEİ Genel Müdürü'nün açıklamaları. O günün hala hayatta olan medya elitlerine çağrımdır. Osman Durmuş'tan özür dileyin, demiş Zafer Şahin Milliyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Son günlerde Azerbaycan üzerinde bir tartışma var. Tıpkı bizdeki 28 Şubat süreci gibi, o dönemdeki başörtü yasakları gibi, Azerbaycan'da da bugünlerde, bu haftalarda bu başörtüsü yasağı konusu konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdi Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva yazmış Azerbaycan üzerine, başlığıyla diyor ki: son günlerde özellikle başörtüsü meselesiyle birlikte Azerbaycan'da birdenbire ortalık karıştı. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu tarafından okullarda tek tip okul üniforması modeline geçildiği ilan edildi. Önce bu kararın okul müdürlerinin inisiyatifine bırakıldığı söylense de daha sonra meselenin bütün okullar için geçerli olduğu anlaşıldı. Bu kararın asıl gerekçesini İran'ın etkisiyle izah edenler oldu. Fakat henüz resmi ağızlardan meselenin nedeni açıklanmadığı için konu sosyal medya üzerinden hesaplaşmaya dönüştü. Gelinen noktada maalesef başörtüsü sorunu üzerinden birkaç grubun okullara taşlı ve sopalı saldırılarını da gördük. Bazı okulların önünde İran tarzı sloganlara da rastlandı. Peki bu bir siyasi yoklama mı? İran'ın Azerbaycan içinde yıllardır çalıştığı biliniyor. Fakat meselenin bu boyuta ulaşması kararın siyasi bir karar olduğu kanaatini de pekiştiriyor. Azerbaycan'da dini eğitimin artması ve başörtülü kadınların çoğalması durumunun siyaseten nasıl bir sorun oluşturabileceği sorusu üzerinde durmak gerekiyor. Bu arada Azerbaycan'da sadece İran kaynaklı olmayan diğer Selefi akımların da çoğaldığını gözlemliyoruz. Bölgesel ölçekte baktığımızda Azerbaycan'ın güney bölgelerinde İran etkisi görüldüğü kadar kuzey bölgelerinde de Kafkas üzerinden Suudi Arabistan bağlantılı hatları görebiliyoruz. Bu durumda Azerbaycan'ın konuya daha köklü bir perspektifle yaklaşması gerektiği de açıktır. Bazı öngörülerim var. Acaba siyaset başörtüsü üzerinden bir kamuoyu yoklaması mı yaptı? Yoksa bazı hatları yeniden inşa etmek için zemin mi oluşturmaya çalışıyor? Bugüne kadar Azerbaycan'da bu denli bir yasak söz konusu olmamıştı. Hatta Azerbaycan Türkiye'de başörtüsü yasağının uygulandığı dönemde öğrencilerin eğitim görmesi için Türkiye'den Azerbaycan'a gittiği bir ülkeydi. Şimdi yaşananları yalnızca başörtüsü karşıtlığı olarak mı anlamalıyız, yoksa siyasi bir yoklama olarak mı değerlendirmeliyiz? Diğer taraftan elbette İsrail meselesi de karşımızda duruyor. İsrail'in Azerbaycan'a zamanında verdiği destek üzerinden bugün Bakü'yü sıkıştırdığı da açık. Azerbaycan kamuoyunda İsrail destekçilerini daha çok sosyal medyada ve geleneksel medyada görebilirsiniz. Halk nezdinde ise böyle bir tarafkirliğin söz konusu olduğunu söylemek güçtür. Bir tercih yapmak zorunda kalınırsa Azerbaycan halkının sadece Türkiye'yi tercih edeceği de bellidir. Ancak sosyal medyada Türkiye'de Azerbaycan aleyhtarlığının, Azerbaycan'da ise Türkiye aleyhtarlığının ısrarla körüklenmesi bir plandır. Programlanmış eylemdir. Yıllarca Türkiye'nin içine kadar sızmış İsrail ağının Azerbaycan'a da sızabilmesi şaşırtıcı olmamalı. FETÖ'den kalma unsurların bu coğrafyadan tamamen temizlendiğinden acaba emin miyiz? İsrail uzun zamandır çalışıyor. Şimdi İran'la meselesinde Azerbaycan'ı bir zemin olarak kullanmak istediği de açıktır. İran'ın Azerbaycan aleyhinde çok sayıda çalışma yaptığı ve yapmaya devam ettiği de biliniyor. Dolayısıyla bu durum bugüne özgü bir durumda değil. Peki Azerbaycan siyaseti neden böyle bir adım attı? Hiçbir sorun yokken bu uygulama birdenbire devreye sokulduysa bu bir zemin yoklaması olabilir mi acaba? Normalde bu tür kurallar devreye girmeden önce zemin hazırlığı yapılırdı. Şimdi ise buna benzer bir durum söz konusu olmadı. Ara sıra bazı isimlerin okula başörtülü gidilmez yönündeki beyanları dışında kolektif bir yaklaşım ortaya konulmamıştı. Şimdi neden birdenbire? Buna gerçekten bakmamız üzerinde ciddiyetle durmamız gerekiyor. Başörtüsü yasağı yanlış bir uygulamadır. hele Türkiye gibi bir örnek ortaya

0: iktidardayken böyle bir yöntemle siyasetin güç kazanamayacağı, tam tersine güç kaybedeceği gerçeğinden ders çıkarılmamışsa burada ayrıca düşünülmesi gereken bir durum vardır. Başörtüsü meselesi üzerinden özellikle sosyal medyada aşağılayıcı, saygısız söylemlerin üretildiğini de gözlemledik. Oysa Azerbaycan bayrağı üç renklidir. Üç renklidir ve İslam'ın simgesini de beraberinde taşır. Cumhurbaşkanı seçimlerin ardından düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basar. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha birkaç gün önce din adamlarıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanmıştır. Dünyadaki İslam düşmanlığına biz birliğimizle cevap vermeliyiz. Karabağ'da Ermenistan'ın yakıp yıktığı camileri yeniden inşa eden de Azerbaycan hükümeti. O nedenle toz duman dağılmadan gerçekte ne olduğunu ve bu gelişmelerin neden yaşandığını anlamamız da çok kolay değil. Ayrıca başörtüsü meselesine gelince, başörtüsü dini inanç özgürlüğünün simgesi. İslam'a bağlı olup Müslümanım diyen bir anlayışın başörtüsüne yasak koyması mantıkla da bağdaşmaz. Umarım bu durum bir an önce aydınlanır ve başörtülü kızların ve öğretmenlerin okullara geri dönüşü temin edilir demiş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Sevil Nuriyeva.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. İsmail Kapan, terörsüz Türkiye süreci ilerliyor diyor Türkiye'de. Elim trafik kazalarından tutunuz da fon rezaletine kadar moral bozucu pek çok şeye rağmen ülkemiz için huzur dolu yarınları müşahede etmek sevindirici. Türkiye 50 yıllık büyük bir beladan kurtuluyor. Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK'ya çağrıda bulunarak silah bırakmasını ve terörsüz dönem sürecinin şartlarına göre hareket edilmesini istedi. 2 gün sonra 1 Mart'ta PKK yapılan çağrıya uyacağını açıkladı. 11 Temmuz'da 2025'in 11 Temmuz'unda Irak'ın Süleymaniye şehrinin Dukan ilçesinde 30 kişilik bir terörist grubu KCK elebaşı Bese Hozat kodatlı kadın öncülüğünde Jasana mağarasının girişinde sembolik olarak silahlarını yaktı. Bu hareket terörsüz Türkiye sürecinin dikkat çekici bir gelişmesiydi. Ama daha alınacak çok mesafe var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kapsamlı rapor önemli bir kilometre taşı oldu. Geçen zaman içinde sürecin yavaş ilerlediğine dair bazı görüşler periyodik denilebilecek şekilde tekrar etse de sahadaki gelişmeler durumun işte böyle olmadığını ortaya koyuyor. Burada devletin her yönüyle meselenin çözüm için ortaya koyduğu strateji ve uygulamalar etkili oldu diyebiliriz. Nitekim 10 Ağustos 2026 tarihinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 467 gibi çok yüksek bir oyla kabul edildi. Meclis tarihinde en yüksek oyla kabul edilmiş olan bu düzenleme sürecin yol haritası mahiyetinde. Silah bırakıp devlete teslim olan militanlar geçmişteki sivil muvaciyesinde muameleye tabi tutulacaklar demiş. Kim diyor? İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi'nde. Son bir yazıyla veda edelim. Son yazı da Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a ait. Yavuz Donat yine il il Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Şimdi rotasını çevirmiş Erzurum'a. Musalla Caddesi'nden fon öfkesi demiş. Erzurum Dadaşlar Diyarı. Yiğidin harman olduğu coğrafya. Cumhuriyet Caddesi, Taş Mağazalar, Bakırcılar Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı. Ve herkesin dilinde aynı şey, fon skandalı. Yakutiye, Aziziye, Pasinler, Tortum, Narman. Hep fon soygununu konuşuyor. Musalla Caddesi şehir merkezine kalabalık lokantacı, taksici, berber, bakkal, öğretmen, emekli, kahveci. Sıcak gündem dedik ya, fon rezaleti. Dadaş şeffaflık istiyor. Bir lokanta ve gündem. Tarihi paçacı Sülfettin Usta şehrin popüler mekanlarından. Lokantayı dedesi açmış, torunu işletmeye devam ediyor. Sabah saat 8 suları. Cengiz Durular dostumuzla birlikte uğradık, boş masa yok. Paça çorbasının coğrafi işaret belgesi bile alınmış. Lokantanın duvarında asılı. Dadaşlarla sohbet, hatır sorduk, dinledik. Terörsüz Türkiye projesi, destek büyük, beklenti de büyük. Ekonominin düzelmesi, emekli maaşlarının artması. Ve fon olayı, herkesin kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek'te. Ve istedikleri şu, kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Erzurum'da işte bu Cumhuriyet Caddesi, Erzurum Semaver Çayevi. Mekanın sahibi Ercan Tekmanlı bizi durdurdu. Çay içmeden bırakmam dedi. Mekan oldukça büyük. Kapının önünde bir pankart. Bayraklı, şehit ailelerinden ücret alınmaz. Onların parası kanla ödendi yazıyor. Camide şehitler için mevlit okunmuş. Mevlitten çıkanlar Ercan Tekmanlı'nın çay evinde sohbet ediyorlar. Çay kahve içiyorlar.

tekmanlı para almıyor. Zira hesap kanla ödendi. Ercan, terörsüz Türkiye ne diyorsun? Kan akmasın, kimse ölmesin. Anneler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Terörsüz Türkiye hepimizin rüyası. Unutmadan. Burada çayda 20 lira diye çay fiyatını da oraya sıkıştırmış. Paşalar Caddesi, Kongre Caddesi, Profesör Yusuf Tekin Caddesi, Saraybosna Caddesi, her tarafı dolaşıyoruz. Recep Aktağ Caddesi de var. Gözlem, CHP, Yeni Parti, karşılıklı suçlamalar. Erzurumlu bölünmek iyi değil, kavga etmesinler diyor. Milliyetçi muhafazakar damar güçlü. Terörsüz Türkiye projesine de destek haliyle oldukça yüksek. Kış kapıya dayanmış, kış alışverişte yoğun. Atatürk Üniversitesi 65 bin öğrenci var. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de 5 bin öğrenci. Üniversite ekonomisi piyasaya can suyu. İyi ki üniversite var. Ev, öğrenci yurdu, lokanta, kafe, kebapçı dedi ki keşke 100 bin öğrenci olsa, piyasa daha da canlanır. Yardımlaşma, komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesi yaygın. Vali, belediye başkanı, yargı, emniyet uyum içinde. Ortak akıl yükselen değer. Bir duvar yazısı, tarihi paçacı Sülfettin Usta'da. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Biz duvar yazısına bakarken dadaşın biri laf attı. Yavuz abi, siyasette de öyle değil mi? Otelde, lokantada, markette, berberde, olmazsa olmaz duvarlarda şanlı bayrak. Atatürk fotoğrafı, bazı yerlerde bir değil birkaç bayrak asılı. Erzurum Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı, kongre topladığı şehir. Boşuna söylememişler doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı diye. Siyaset işte budur. Görüş ayrılığı, parti değiştirmek, yeni parti kurmak, üslup ve bir dadaş hikayesi, ders gibi diye. 1969 seçimleri, Rasim Cinisli, Erzurum'dan milletvekili seçildi Adalet Partisi'nden. 1971 partide iç çekişme, büyük kopuş, 41'ler olayı, Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi isimler, içlerinde Rasim Cinisli de vardı. Parti kurdular, Demokratik Parti. 1973 Demokratik Parti seçime girdi, 45 milletvekili çıkardı. İçlerinden biri de Rasim Cinisli. Sonra Demokratik Parti dağıldı. Birkaçı hariç herkes yuvaya döndü. Rasim Cinisli dahil. Yakından tanırız. Adalet Partisi'nden ayrılırken ve Demokratik Parti milletvekiliyken eski partisi hakkında, Demirel aleyhinde tek bir yakışıklı söz etmedi. 77 seçimleri Erzurum'da ilçe ilçe dolaştı ve dedi ki Adalet Partisi yuvadır, oy verin. Hakkınızı helal edin dedi. İsteseydim milletvekilliği garantiydi. Allah sağlıklı ömür versin herkesin gönlünde diyor. Erzurum'dan anlattıkları bunlar ve yarın da devam edeceğini söylemiş. Erzurum izlenimlerini anlatmaya Yavuz Donat. Biz de bakarız yarın, gündeme göre okumaya çalışırız değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İzle. Türk İslam dünyasına iz bırakmış güzel insanlar. Allah rızasını dert edinen muhterem şahsiyetler. Dünyayı hayatları ve sözleriyle mamur edenler. Kainata iz bırakmış büyük adamların hayatları izlerde. İzler, Duran Şahin'in sunumuyla her cuma saat 20.30'da Semerkant Radyo'da.
5: Güncel ve kültürel meseleler, edebiyattan sanata, tarihten medeniyete, hayata dair pek çok şey Konuk Odası'nda. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Yunus Emre. Tasavvuf ehli ve halk şairi. Hayatı ve kimliği hakkında kesin malumat yoktur. Şiirleri asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkede de alaka uyandırmış bulunan müstesna bir şahsiyettir. Eskişehir'in Mahalıççık kazasına bağlı Yunus Emre köyünde 1320 senesinde vefat ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. Vefatı için başka tarihler ve başka yerler de bildirilmektedir. Çocukluğu hakkında bilgi olmayan Yunus Emre, bir işaret üzerine genç yaşta Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu yanına gitti. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. Hatta bazı kaynaklar Tapduk Emre'nin Kuddüs'e sirruhu kızını Yunus Emre'ye verdiğini, hem talebesi hem de damadı olduğunu kaydetmektedir. Yunus Emre Hazretleri sık sık tefekküre dalar, hayatı ve ölümü düşünürdü.
1: "25 yaşındayım. Bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu, gitti. Koca 25 sene uçtu, gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Tut ki 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonrası ölüm. Sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. Gözlerim görmeyecek. Kulaklarım duymayacak. Dudaklarım kıpırdamayacak. Ellerim kalkmayacak. O gün ey Yunus, seni önce kefene, sonra tabuta koyacaklar. Sonrası malum. Musalla taşı, namaz, mezar, hocanın telkini ve yapayalnız bir insan. İşte şu toprağın altında elin kalkmaz, dilin dönmez, sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler. Sonra böcekler, yılanlar, çıyanlar bu elleri, bu kolları, bu yüzü, bu bedeni yemeye başlayacak. Çürüye çürüye toprak olacak. Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa acıdan kıvranıyorum. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim? Ölüm.
0: Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerinin hizmetinde bulunurken manevi aleminde bir ilerleme olmadığını zannederek üzüntüsünden dağlara, kırlara düştü. Yolculuğunda bir gün iki kimseye rastladı. Onlarla arkadaş oldu. Her öğün bunlardan biri dua eder, dualarının bereketiyle bir sofra yemek gelirdi. Dua sırası Yunus Emre'ye geldi. O da dua etti. Duada, "Ya Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma. Arkadaşlarım kimin hürmetine dua ettiyse, onun hürmetine duamı kabul et," dedi.

0: Bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan, o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma ya Rabbim.
1: Dua bitince iki sofra yemek geldi. Arkadaşları, kimin yüzü suyu hürmetine dua ettin diye sordular. Yunus Emre, önce siz söyleyin dedi. Arkadaşları da ona, biz Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eden Yunus'un hürmetine diye dua ettik dediler. Bunun üzerine Yunus Emre durumu anlayıp tekrar Tapduk Emre'nin yanına döndü ve kapısının önüne yattı.
0: Dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacak. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. Hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmazsa? O zaman halim ne olur? Ey nefsim! Beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin, mahvettin. Tevekkeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bütün alem bir araya gelse yapamaz diye.
1: Tapduk Emre Hazretlerinin gözleri görmüyordu. Kapının önüne varıp ayağı bir şeye takılınca "Bu bizim Yunus değil mi?" diye sordu ve onu kabul etti. O andan itibaren Yunus Emre halkın dillerinden düşüremediği ilahileri söylemeye başladı. Senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar ip gibi düzgündü. Hocası "Ey Yunus, bu ne iştir? Hiç

hisler, duygular ve değerler yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Yunus Emre, şiirlerini aruzla ve daha çok hece vezniyle yazmıştır. Şiirleri açık, derin manalı, samimi ve heyecanlıdır. İlahi aşk, varlık, yokluk, hayat, ölüm meseleleri ve bunlara bağlı olarak dünyanın faniliği gibi meseleleri en iyi şekilde şiirle anlatmıştır. Yunus Emre'de günübirlik konulara rastlanmaz. Geçim endişesi, aile sıkıntısı, evlat acısı, yakınlarının şahsi ve ailevi meselelerine hemen hemen hiç yer vermez. O, insanlığın umumi kader çizgisi üzerinde durmuştur. Bunlar kabir, ömür geçişi, ölüm, Allah-u Teala'ya iman ve yalvarma, dini esaslar, insanın yalnızlığı, aşk, nasihatler ve hayatın gayesi gibi insanlığa has meselelerdir. Her yerde, her seste, her renkte, her zaman Allah'ın varlığını idrak eden Yunus Emre, bu dilsiz varlıkların büyük tanıtışındaki gizli dilin hayranıdır. Yunus Emre, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle bütün yakınlarının, dört halifenin, Hazreti Peygamber'in soyundan gelenlerin, bütün İslam alimlerinin ezeli aşığıdır. Hiçbir batıl cereyana kapılmadığı gibi onlar karşısında ahlaki nizamı, din sevgisini ve gerçek tasavvufu koruyan kültür ve sanat seddi olmuştur. İhlasla her şeyi Allah rızası için yapmayı her zaman söylemiştir. Yunus Emre için dervişlik herkese faydalı olmak ülküsüdür. Şiirlerinde tembelliği ve faydasız olmayı kınamıştır. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat, marifet andan içer diye hakiki tasavvufu da o tarif etmiştir. Eserleri, Yunus Emre'nin bilinen iki eseri vardır. 1. Risaletün Nusiye, mesnevi şeklinde aruz vezniyle yazılmış tasavvufi, ahlaki, dini bir eserdir. Anadolu'da başlayan Türk edebiyatında görülen ilk nasihatnamedir. 2. Divan. Yunus Emre Divanı'nın birçok yazma nüshaları vardır. Fakat bu divandaki bütün şiirlerin Yunus Emre'nin olduğu söylenemez. Yunus tarzında daha sonraki şairlerin yazdığı şiirler de karışmıştır. Artık Anadolu'nun her yerinde ve dahi uzak coğrafyalarında dahi onun şiirleri söylenir olmuştur.

Ey bana derviş diyen, ne mola derviş benim? Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim? Derviş derler adıma, bakarlar suratıma, bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim. Sureti güler halka, ya kâni kulluk hakka. Bu dirliğime baka, hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren şahıslara ben yürürem. Buzu kibri adavet gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham. Bir gün yırtılır perdem, zeki düş var iş benim. Derviş diye dolundum, ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan, ol rahmet imiş benim. Teferruç eyle yuvardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yunus der ki,

gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları üstünde hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arno

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötü

şeylerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarım

günahlarımdan arındır, duamı kabul et, delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver.
uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justin Shirikova Pula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Shirikova Pula, görevine başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mektubu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda Türk halkı ve şahsı adına Shirikova Pula'ya en içten tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki çok katmanlı işbirliğinin gelecek dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, Shirikova Pula'nın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrar ve barışa katkısının artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğunu ve 23 vatandaşın 51 milyon 407 bin 960 lira zarar uğratıldığını aktardı. Gürlek, 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplara el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler ise devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Yarakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Yarakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Ağustos'ta 4.1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında gittiği meclise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bakan Memişoğlu, sigara ile ilgili kanuna göre 18 yaşın altındaki gençlere sigara satışının yasak olduğunu, ancak yapılan bir ankete göre 13-15 yaş arasındaki 220 bin gence sorular yöneltildiğini ve %73.3'ünün sigarayı alabildiği sonucunun çıktığını aktardı. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu dile getiren Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. 18 yaş altına normalde sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle insanları ifşa etmeyle alakası yok. Sadece dünyada örnekler olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız. Yaşını sormayla ilgili bunu hangi yöntemle yapacağımızı belki de Covid'de yaptığımız karekod üzerinden veya başka bir örnekle yapacağız. İnsanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey dedi. Değerli dinleyenler, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları GB ve FG'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net biçimde ortaya konulduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapılabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi, dedi. bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise Platon söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da.

Bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı dedi. Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu destek verdi. Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleriyle yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı ve şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıtla 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın ifadesini kullanan çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı. Adana'da 110 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu taşındığı belirlenen bir otomobili takibi alarak Merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler vites kutusu, torpido bölümü ve bagajdaki yedek lastiğe gizlenmiş poşetlerde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü TT, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Van'ın İpek Yolu ilçesinde de 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Vali Mithat Bey mahallesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği değerlendirilen 3 bidonda 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M'ye işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1498'e, yaralananların sayısının 5306'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 838 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada İsrail'in Gazze

0: şeridine yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74.389'a, yaralı sayısının ise 175.423'e ulaştığı ifade edildi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani, Gazze şeridinde yaşananların tartışmasız bir soykırım olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Filistin meselesinin Katar'ın öncelikler arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan El Sani, Gazze şeridinde yaşananlar hiç şüphesiz bir soykırımdır ve faillerinin hesap vermekten kaçmasına izin verilmemelidir sözlerini kullandı. El Sani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan uygulamalarının sürmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı da uyarıda bulunan El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Şuhut Belediyesi'ne görevli işçileri taşıyan minibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treninin Multan bölgesine raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan Demir Yolları Sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Trenin makinisti, yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı. Ceyhun News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. İzmir'in Urla ilçesine bir minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler şüphe üzerine İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişelerinde bir minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araçtaki 34 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü YK gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İstanbul Valiliği kente etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Trakya'da başlayan ve bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa yakasının batı kesiminde Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasının doğusunda yer alan Pendik, Tuzla ve Şile'de de yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, Cuma sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi sağanak yağışlı. İstanbul 15-20, Bursa 13-23, Edirne 14-18, Kocaeli 15-23, Çanakkale 15-20, Balıkesir 11-24 derece. Ege bölgesi sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-23, Manisa 14-24, Denizli 14-23, Muğla 10-18, Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 19-24, Adana 18-28, Isparta 11-20, Mersin 21-26, Kahramanmaraş 15-24, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 11-23, Konya 10-23, Kayseri 9-24, Sivas 10-22, Eskişehir 10-22, Nevşehir 10-22 derece. Karadeniz bölgesi çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 5-17, Erzincan 11-20, Malatya 12-21, Van 7-17, Hakkari 10-16, Kars 4-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 16-22, Diyarbakır 13-23, Şanlıurfa 17-24, Gaziantep 14-22, Mardin 15-22 ve Siirt 15-22 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 9797 Balıkesir.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir kalp, iki vatan. Emre Başdu. Savaş, kıtlık, mezhep çatışmaları ve bunun gibi birçok sebepten dolayı insanlar kendi yurtlarını, evlerini ardında bırakarak daha iyi bir hayat yaşayabilmek adına başka ülkelere çeşitli yollarla geçiş yapıyorlar. Gittikleri ülkelerde kimi mülteci, kimi göçmen, kimi sığınmacı. Ama ortak bir noktaları var. Hepsi birer zorunlu göçmen. Bulundukları yaşam alanından mecbur bırakıldıkları için başka diyarlara yelken açmışlar. Daha rahat nefes almak, daha rahat düşünmek veya açlıktan ölmemek, üzerlerine yağan bombalara hedef olmamak için. Kerkük'te 1986 yılında hayata gözlerini açan Ali de göçe zorlanmış bir yolcudur. Körfez Savaşı başladığında henüz çok ufak yaşlarda olduğundan bu savaşı hatırlamaz. Ancak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere önderliğinde Irak'a yapılan işgal sırasında genç bir delikanlı olan Ali, o günleri dün gibi zihninden çıkaramaz. Savaş sırasında diken üstünde geçirdikleri günler ona büyük tecrübeler kazandırır. Ancak o, doğup büyüdüğü vatan topraklarını terk etmez. Nasıl olsa bir gün bu savaş bitecek ve hayata kaldığım yerden devam edeceğim, düşüncesiyle umudunu taze tutarak yaşar. Savaşın devam ettiği, milyonlarca insanın ülkesini terk ettiği ve yüzlerce sivilin öldüğü o günlerde, çok zor şartlar altında olsa da Ali, üniversitede elektronik mühendisliği eğitimini tamamlar. Anne ve babası öğretmen olan Ali, üniversite diplomasını eline aldıktan sonra doğup büyüdüğü, sokaklarında koşturduğu, akrabalarının bulunduğu, çayhanede arkadaşlarıyla oturduğu bu şehirden uzaklara gitmek ister. Yüksek lisansını Kerkük'te yapmak istemişse de Amerikan işgalinden sonra bulunduğu bölgede Arap milliyetçiliği yerine Kürt milliyetçiliğine bıraktığından, Şii, Sünni ayrımcılığı da devam ettiğinden üniversitelerin yüksek lisans programlarında bir Türkmen için yer bulmak zor hale gelmiştir. Bunun yanında bir bankaya veyahut başka bir kuruma gittiğinde, kendisinden Kürtçe konuşulması istendiğinde bu dili bilmediğinden yaşadığı zorluklara katlanamaması, onun bu topraklarda yaşamını bir hayli çekilmez hale getirir. Kerkük'te insan kimliğini kaybediyor, diyen Ali, Sünni'nin Şii'yi, Şii'nin Sünni'yi öldürmesinden ve Kürt-Arap-Türkmen ayrımcılığının yapılmasından çok rahatsız olur. Bunun yanında, ayrımcılığı tetikleyen unsurların devlet eliyle kasten yapılmasından da şikayetçi olan Ali'nin, Türkiye'ye gelerek hayatında yeni bir sayfa açmaktan başka çaresi kalmaz. Bu yüzden sadece Türkmen ve Sünni olduğu için maruz kaldığı ayrımcılığı ve zaman zaman patlayan bombaları ardında bırakarak yola revan olur. 2008 yılında Ankara'ya gelen Ali, Gazi Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini tamamlar. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde bir dönem öğrenim görür. Ancak Ankara'da fazla duramaz ve yaşam şartları onu İstanbul'a gitmeye zorlar. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans programına başlar. Bu arada harçlığını çıkarmak için küçük işlerde çalışır. Türkiye'ye geldiğinden bu yana maddi zorluklar ve sıla hasreti yaşar ama her şeye rağmen hayatın burada çok daha iyi olduğunu görür. Buradaki misafirperverlik, insanların ona karşı iyi tutumu, onun burayı Kerkük'ten sonra ikinci vatan olarak kabul etmesini sağlar. Bir süre sonra Ali, kanser hastası olan annesini tedavi görmesi amacıyla İstanbul'a getirir. Bir müddet annesinin tedavisi burada devam eder ancak hayatını kaybeder. Annesinin vefatından sonra zorlu bir dönem geçirir. Babası, ağabeyi ve iki kız kardeşi hala Kerkük'te yaşamaktadır, zaman zaman ailesini ziyarete gitmektedir. Ancak ziyarete gittiği vakitlerde savaştan sonra artan mezhep çatışmaları sebebiyle dışarıda olabilecek patlamalar yüzünden babasının sürekli uyarılarına maruz kalır. Dışarıya her çıktığında dikkat etmesi, olabilecek tehlikeli durumlardan kendisini kollaması gerekir. Ülkenin içinde bulunduğu karışık siyasi ortam onun ana vatanına dönmesini engeller. Şu an Türkiye'de öğrenci ikametiyle yaşayan Ali, her yıl bu belgeyi yenilemek zorunda. Bunun yanında eğitimini tamamladıktan sonra da çalışma izni alarak bir iş bulması gerekiyor.
olumsuz şartlarından dolayı sorunlu bir göç yapan Ali'nin önünde çetin ama büyük hayallerle dolu bir hayat duruyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşte hükümdarlar için üç faydalı sınıf vardır. Ey devletli hükümdar! Bunlara bir bak ve değer ver. Bunların biri bilgili ve akıllı düşünür, biri de söz yazan katiptir. Üçüncü olarak da gözünü budaktan sakınmayan, düşman üzerine kurt gibi saldıran yürekli, cesur yiğittir. Akıllı, anlayışlı ve bilgili düşünür, danışmak için faydalanılan ve kendisine danışılan kimsedir. Ülkenin bütün işleri yazıyla katip sayesinde görülüp düzene sokulur, o memleketin bütün varlığını inceden inceye yazıyla zapt eder. Yiğit kişi de ele kılıç alıp oynatırsa, düşmanın boynunu yere sürter ve ona baş yedirir. Nerede bu üç sınıf insan toplanır ve yer alırsa, insan yerden utarıp yıldıza kadar dileğine kavuşmuş olur. Eğer bir ülke fethedilecekse bu kılıçla yapılır, kalemle işler düzene sokulur ve hakimiyet kurulur. Kişi bilgi ve akılla istediği yere ulaşıp memleketi düzenler, işte bu üç şeyle insan dünyayı kötülükten arındırır. İnsanlar arasında şu iki kişiyi seç ve bunlara bu iki işi yaptır. Biri yazısı güzel olan katip, biri de dili keskin, hazır cevap ve yerinde ölçüp biçecek söz söyleyen elçidir. Ey hükümdar! İşte benim bildiğim bunlardır. Ben bildiklerimi hükümdara arz ettim. Hükümdar! Peki, hazinedar nasıl olmalıdır? Ona beyler nasıl itimat edip hazineyi teslim etmeli ve varlıkları dolmalıdır? Bir de bunu anlatıver. Ögüdilmiş. Ey hükümdarların kutlusu! Bu altın ve gümüş pek sevilen ve canın ilacı olan şeylerdir. Beyin gönlüne şüphe sokmaması, hizmette tutması için hazinedarın çok doğru, pek dürüst ve inanç sahibi, güvenilir bir kimse olması gerekir. Bütün dünyayı gezmiş ve pek çok kıymetli şeye sahip olan bu tüccar başının sözüne kulak ver. O, bu can sevilen bir şeydir. Candan daha çok sevilen altın ve gümüştür. O candan çok daha sevilir, der. Eğilmeyen, zorluk çıkaran, karşı gelen gönlü bu gümüş yola getirir. Hatta bu gümüş, dosdoğru kişileri bile yoldan çıkarır. İnsan gümüş görüp de ona gönül bağlamazsa, ona doğrudan doğruya melek desen yakışır. Yiğit kişi bile altını görünce kendinden geçer. Hatta sert ve kırıcı konuşan kimse bile sözünü yumuşatır. Hazinedarın gözü tok olmalı, eksiksiz ve doğru iş yapmalı. Böylece günden güne kutlulukla serveti çoğalmalı. Gözü pek çok şey görerek doymalı, kendisi de Allah'tan korkmalı. Helali, haramı ayırmalı, faydalı olanı ve faydasızları bilerek seçmelidir. Gözü tok olan insanlar senin servetine dönüp bakmazlar. Zaten doğru, olgun ve tecrübeli insanlar kendi değerlerini düşürmezler. Eğer insanda Allah korkusu varsa, işte böyle kişiler şüphesiz doğru yolda giderler. Doğruluk bütün kârları, faydaları sağlayan sermayedir. İşte insan bu kârla ebedi tatlılıklara kavuştu.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Güncel ve kültürel meseleler, edebiyattan sanata, tarihten medeniyete, hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

İktibas, dünya tarihini yeniden düşünmek, medeniyetlerin tanımlanması üzerine. Marshall Hudson. Bir medeniyeti belirgin kılmanın evrensel tek bir sebebi olamaz. Bununla beraber her bir durum için neredeyse özel olmak zorundadır. Zira büyük ölçekli bir kültür olarak araştırmaya değecek bir kümelenmeyi zorunlu olarak belirleyen dil, dışında tek bir kıstas yoktur. Hatta en azından şehirli ve tahsilli yaşam seviyesindeki mahalli bir kültür bile ne sadece onu teşkil eden özellikler ne de katılımcı ailelerden hareketle tanımlanabilir. Bir kültür, karşılıklı olarak tanınmış aile grupları arasında kabul edilen hayat tarzlarının bir kalıbı olarak ortaya çıkar. Zamanla tahmin edilemeyecek derecede geniş aile kümelerinin dahil olabileceği nispeten özerk, aynı zamanda birbirine bağımlı ve bir birikim sonucu oluşan geleneklerin karışımı şeklinde tanımlamak daha uygundur. İçinde her bir özel geleneğin gelişeceği kapsayıcı ve kuşatıcı bir çevre oluşturur. Fakat nispeten mahalli nitelikteki bir gelenek içinde bile bazı geleneklerin sonu gelebilir ve yenileri bunların yerini alabilir. Bir kültürdeki otantik yahut varlığını sürdürebilir özellikleri, otantik olmayan yahut varlığını sürdürebilme imkanından yoksun olanlardan ayırmak mutlak anlamda mümkün değildir. Yine de bir kültür belli bir bütünlüğe sahiptir. Irsi veya henüz tanışılmış herhangi bir ayırt edici özelliğin sonuçları ve anlamı, belli bir verili zamanda devam eden etkileşime yönelik sahip olduğu içkin anlamlara uyuştuğu veya karşı geldiği diyalog yahut diyaloglara bağımlı olacaktır. Herhangi bir verili geleneğin sonuçları ve nihai anlamı, yeri geldiğinde bir bütün olarak kültürel çevreye yönelik içkin anlamlara bağlı olacaktır. Bu içkin anlamlar, kültürün en kalıcı ve geniş ölçüde dal budak salmış özelliklerine ne kadar temas ediyorsa o derece tayin edici olacaklardır. Öyleyse bir dereceye kadar parçalardan oluşan bir birlik olarak kültürü farklı kılan şey, kültürel sürekliliği gerçekleştiren şeydir. Uygarlık olarak adlandırılabilecek şeyin daha geniş ve daha az yoğun bir düzeyinde kültürel kimlik daha da problematiktir ve kültürel sürekliliği oluşturacak şey daha da az öngörülebilir şekilde formüle edilebilir. Aslında olası durumları meseleyi berraklaştırıyor gözüken genel terimlerle tanımlayabiliriz. Birbirine bağımlı birikimsel gelenekleri bilinçli olarak paylaştıkları ölçüde kültürlerin daha geniş bir kümelenmesini medeniyet olarak nitelendirebileceksek, şüphesiz yüksek kültür, karmaşık ve girift şehirleşmiş ve yazılı hayata geçmiş nispeten geniş şekilde paylaşılan kültürel şekiller seviyesinde, o zaman paylaşılan gelenekler kültürlerin müştereken bağlı oldukları bir yüksek kültürel deneyim alanının muhtemel merkezi olacaktır. Bu, belli bir dini topluluğa açık bir sadakatle birlikte veya onsuz yazılı gelenekte taşınan siyasi ve hukuki değerlerin yanı sıra edebi ve felsefi değerlerin de konusu olabilir. Genellikle yazılı gelenek yazı dilinin sürekliliğinden koparılamaz. Fakat yine de farklı dönemlerde aynı dili kullanan marjinal olarak iki grup arasındaki durum bir tarafa bırakılırsa kültürel kimliğe gereksinim duyulmaz. Pek çok kimse her ikisinin de aynı dili, Grekçeyi kullanmaları ve hatta Homeros'u okumaları nedeniyle antik, Atina ve Hristiyan Bizans'ı aynı medeniyet içine yerleştirme teklifini reddedecektir. Önemli olan hangi dilde olursa olsun beraberlerindeki bağlılıklarla birlikte baskın yazılı geleneklerdir. Şu halde bu çeşit büyük yazılı gelenekler müştereken taşındığında çoğu zaman genel olarak toplumsal ve ekonomik kurumlarda benzer süreklilik ve teşekkül edecektir. Bütün kültürel gelenekler birbirine yakından bağımlı olmaya eğilimlidir. Çok kere bir bölgedeki bütünlük o kadar belirgin ve bu bölgeyle diğerleri arasındaki karşıtlıklar o kadar güçlüdür ki herhangi bir verili zamanda ayrım hattı tamamen açık ve belirgindir ve bu hattın kendini devam ettirme temayülü vardır. Dolayısıyla özellikle yatay düzlemde kendi aralarında Doğu Yarımküresini ayıran açık bir şekilde belirlenmiş medeniyetler izlenimine ulaşırız. Fakat görünürdeki bu netlik tarihçiyi kendi kategorilerine aşırı güven duymaya sevk etmemelidir.
Her zaman büyük kümelenmelerin yanı sıra bütünüyle normal olan sınır ve kural dışı durumlar olacaktır. Gürcüler ve Ermeniler gibi halkları açık bir biçimde herhangi bir büyük medeniyet içine yerleştirmek güç olacaktır. En azından medeniyet olarak adlandırılabilecek bütünü oluşturan halklar arasında hangi tür hayat kalıplarının paylaşılmış olduğuyla karşılaşılacağı başlangıçta açık olmayabilir. Her medeniyet, her dinin yaptığı gibi kendi alanını tayin ve tarif eder. Hatta alan olarak birbiriyle üst üste binecek çeşitli temel süreklilik tipleri bile olabilir. Dolayısıyla bir görüş açısına göre Bizans kültürü antik Helen geleneğinin devamı veya zaman bakımından daha kısa, alan itibariyle daha geniş bir Hristiyanlığın parçası olarak değerlendirilebilir. Her bir durumda yüksek kültür ve bağlıları düzeyinde özgün ve etkin bir süreklilik vardır. Dolayısıyla belli bir zaman zarfında bu, olası çeşitli sınırlamalar dahilinde en uygun olarak ortaya çıkan bir tercih meselesi, bir kimsenin özellikle araştırmayı arzuladığı yazılı gelenekler türüne bağlı haline gelir. O halde medeniyet hakkındaki akademik mütalaa onu seçip ayırmada etkili olan gerekçelere göre farklılık göstermelidir.

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

0: İstanbul, İstanbul olalı böyle bir salgın görmemişti. Hekimler yaptıkları ilaçlarla, nefesi kuvvetli hocalar tüm bilgileriyle bu salgının önüne geçemiyorlardı. Hastalık ise öyle bir hal almıştı ki hiç acımadan kadın, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar demeden girdiği her bedeni halsiz, güçsüz bırakıyor, hal derman bırakmıyor ve yavaş yavaş eritip bitiriyordu. Evet, İstanbul büyük ve çok sıkıntılı bir taun hastalığı ile mücadele ediyordu. Öyle ki her gün mahallelerden onlarca cenaze çıkıyordu. Nasıl baş edeceğini bilemeyen halk hastalığın bir şekilde daha çok yayılmasına böylece vesile oluyordu. Halkın dayanacak mecali kalmamıştı. Hem memleketin içinde bulunduğu sıkıntı, hem bu salgın, hem de her geçen gün kötüye giden iş ve uğraş sıkıntısı üstüne binince insanlar için işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Nihayet şehrin önde gelenleri, hastalığın uğramadığı ve herkesin güvenli bir liman gibi gördükleri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahına gitmeye ve oradan yardım istemeye karar verdiler. Dergah da şehri takip ediyor, hasta olan insanlara mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin talimatları ile her gün dergahtan şehre ikişer kişilik gruplar halinde tüm dervişan yardıma gidiyordu. Hastalar için hazırlanan özel macunlar, şuruplar, ilaçlar ev ev dolaştırılarak hastalara içiriliyor, vücutlarındaki yaralara sürülüyor ve mümkün olduğunca hastalığın önüne geçilmeye çalışılıyordu. Veba bulaşıcı bir hastalık olduğu için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde çok çabuk sıçrayan ve ortama yayılan bir hastalıktı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bunu bildiği için hizmete giden müritlerinin ellerine kumaştan eldiven takmalarını, ağızlarını ve burunlarını sarık kumaşı ile sarmalarını, her hastaya hizmetten sonra yanlarında götürdükleri kireç, kül, tuz ve su ile hazırlanmış özel mayi ile ellerini yıkamalarını, sonra yine eldiven takmalarını emrediyordu. Bir hastaya hizmet ettikleri eldivenle bir başka hastaya kesinlikle dokunmamalarını da söylüyordu. Ayrıca bir evden bir ceset çıkardıkları zaman derin bir çukur kazmalarını, cesedi altına kireç tozu serdikleri çukura bıraktıktan sonra üzerini de yine kireç tozu ile kapatmalarını, sonra da toprakla örtmelerini emrediyordu. Cesedin çıktığı evin temiz su ile baştan aşağı yıkanmasını ve temizlenmesini söylüyordu. Hizmete giden müridan, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tavsiyelerine harfiyen uydukları için hastalığa maruz kalmıyorlardı. Ancak tüm bu önlemlere ve hizmetlere rağmen hastalığın önüne geçilememişti. İşte bu yüzden şehrin önde gelenleri, şehre en büyük hizmeti ve desteği veren Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine gidip dua etmesini ve bu hastalığın ortadan kaldırılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz etmesini isteyeceklerdi. Huzura girdikleri zaman dertlerini anlamıştı Şeyh Hüdayi. Ancak tebessüm ederek, "Efendiler, sizin muradınızın çaresi bizde değildir. Bu iş bizim işimiz değil. Ama hastalığın şiddetinden dolayı yardım istemeye gelmişsiniz. O vakit size şu tavsiyede bulunayım. Karaca Ahmet kabristanına gidiniz. Kabristanın girişinde, kıble canibinde ulu bir selvi ağacının altında bir hasıra sarılmış vaziyette yatmakta olan Hasır Puş dede vardır. Gidin ona derdinizi söyleyin. Sizin derdinizin çaresi ondadır. Öfkelenir, sizi kovar, bağırır, çağırır. Bırakın bağırsın, çığırsın. Huyu biraz serttir. Tekrar hasırına sarındığı zaman Aziz Mahmud Hüdayi'nin selamı var dersiniz. Biiznillah o gerekeni yapar. Huzura gelenler şaşırmış vaziyette çıktılar. Dergâhtan ayrılır ayrılmaz doğruca soluğu Karaca Ahmet mezarlığında aldılar. En önde şehrin ileri gelenlerinden Sırmakeş Kasım Efendi isimli bir kumaş tüccarı vardı. çok zengin ve ziyadesiyle varlıklı olan, saraya yakınlığıyla tanınan bu Kasım Efendi ipek ticaretiyle uğraşmaktaydı. Onlarca gemisi, yüzlerce adamı olan Kasım Efendi, taun salgınında hanımını, kızını ve küçük oğlunu kaybetmişti. Kabristana girdikten sonra umutla bahsedilen selvi ağacının altına doğru yürüdüler. Herkes tedirgin ve korku doluydu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tarif ettiği gibi ağacın altında bir hasıra sarılmış vaziyette ihtiyar, saçı sakalı uzamış, üstü başı perişan, pecmürde bir meczup yatmaktaydı. Kasım Efendi yavaş adımlarla yaklaştı ve selam verdi. Selamun aleyküm efendim. Hasır puşte de boydan boya sarındığı hasırın içinden başını çıkarıp öfkeli bir sesle "Aleyküm selam, ne var?" dedi. Kasım Efendi durumu olduğu gibi anlattı. Daha sözünü bitirmemişti ki hasır puş dede öfkeyle ayağa fırlayıp hasırdan çıktı ve bağırıp çağırmaya başladı. Ağzından tükrükler etrafa saçılıyor, öfkeyle gelenlere haykırıyordu. Nihayet öfkesi dindi ve tekrar dönüp hasırına sarılıp yattı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Öfkelendiği zaman yanından kaçan ve uzaktan onun öfkesinin dinmesini bekleyen Kasım Efendi yeniden tedirgin ve korkulu adımlarla endişe içinde Hasır Puş dedenin yattığı yere doğru yaklaştı.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin size selamı var efendim diye seslendi.
0: Hemen ayağa fırlayan Hasır Puş dede
2: neden başta söylemediniz be adam, ne istersiniz söyleyin bakalım dedi.
0: Bu kez daha sakin ve itidalli konuşuyordu. Kasım Efendi derdini, daha doğrusu şehrin derdini anlattı. Bir bir tüm sıkıntıları ortaya döktü. Hasır Puş dede,
2: tamam dedi. Biz dua edeceğiz. Yarın sabahla öğle arasında şehirden bir cenaze daha çıkacak. Ondan sonra ölüm olmayacak biiznillah. Hastalıkta gidecek inşallah. Ama söyleyin bu şehrin insanlarına, garip kurabayı, fakir fukarayı, zelili düşkünü, muhtacı yetimi, öksüzü, yersizi, yurtsuzu, elsizi, ayaksızı, dilsizi, dudaksızı, bir de Hasır Puş dedeyi üzmesinler. Şehri sadakasız, devleti sadakatsiz bırakmasınlar. Aksi halde Rabbim Teala hatırnaz kullarının hatrını sayar da daha büyük felaketlerle şehrin üstüne görünmez ordularını salar. Ha!
0: Hasır Puş dedenin dediği gibi ertesi gün sabahla öğle arasında İstanbul'dan bir cenaze daha çıktı ve ondan sonra taun hastalığı sanki kara bir bulutun rüzgar önünde savrulması gibi savrulup şehri terk etti ve gitti. Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi dergahı bu salgın esnasında şehre çok büyük hizmetler etmişti. Öyle ki insanların dergahın hizmetli dervişlerini her gün değişen, yenilenen bembeyaz önlükleri, beyaz başlıkları ve ağızlarını burunlarını sardıkları beyaz sarık bezlerinden tanıyordu.

yaşıyorlardı. Ellerine taktıkları ve yine her hastada yeniledikleri, daha sonra da yaktıkları beyaz kumaş eldivenlerden biliyorlardı. Onlar geldikleri zaman rahatlıyor, sanki hastalığı yenmiş de iyileşmişler gibi heyecanla ayaklanıyorlardı. Nihayet şehir yeniden temizlendi, baştan aşağı yıkılan, harabeye dönen mahalleler ustaların elinden geçti, insanlar normal hayatlarına yeniden döndüler. Ticaret canlandı, şehir ayaklanıverdi yeniden. Herkes yaşanan olaydan sonra Karaca Ahmet mezarlığına akın etmiş, girişte kıble canibinde bulunan ulu selvi ağacının altında yatmakta olan Hasır Puş dedeyi arar olmuştu. Ancak İpek tüccarı Kasım Efendi ve yanında gelenler dileklerini, muratlarını arz edip yanından ayrıldıkları anda sırra kadem basmıştı sanki. Bir daha hiç kimse onu o hasırın içinde sarılı vaziyette yatar şekilde görmedi. Dahası Hasır Puş dedenin kim olduğu, nereye gittiği, ortadan nasıl kaybolduğu kimse tarafından bilinemedi. Ama başta İpek tüccarı Kasım Efendi olmak üzere hadiseye şahitlik eden herkes her fırsatta Hasır Puş dedeyi hayırla ve dua ile yad etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin bu büyük keramet ve yardımını hiç unutmadı. Yine o günlerden bir gündü. Deniz öyle dalgalı, hava öyle rüzgarlıydı ki kimse bir tek kürek vuramıyordu denize. Kayıklar siyah edilmiş, sağlam iplerle kıyıdaki kazıklara bağlanmıştı. Aksi halde hırçın ve deli dalgalar bir vuruşta o kayığı koynuna alıp gecenin karanlığında iyice kararan denizin içinde yok ediverirlerdi. Kayıkçılar, kürekçiler, sandalcılar ekmek teknelerinden olmamak için halat üstüne halat, düğüm üstüne düğüm bağlamışlardı. Rüzgar denizden karaya, karadan denize savrularak, dönerek, kıvrılarak esiyor, her dalgasında biraz daha şiddetleniyor, biraz daha korkutucu hale geliyordu. Fırtına gittikçe gücünü artırıyordu. Öyle ki bırakın kayıkla karşıdan karşıya geçmeyi, denizin kıyısına bile inmeye insan korkuyor, ürperiyordu. İşte böyle bir ortamda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin karşıya geçmesi, hem de acil bir şekilde geçmesi iktiza ediverdi. Has müritlerine hazırlanın karşıya geçeceğiz deyiverdi. Hiçbirisi tereddüt etmediler. Dergâhtan çıkıp kayıkhaneye girdiler ve dergaha ait kayıklardan birine binip denize açılıverdiler. Onları görenler eyvah ne yapıyorlar bunlar demeye kalmadan gözden kayboluverdiler. O hırçın, o dalgalı, o fırtınalı deniz, Aziz Mahmud Hüdayi sandala binip de vira bismillah dediği andan itibaren kayığın burnunun istikametindeki yol açılıverdi. Fırtına iki yana sanki bir koridor açmak istermişçesine yığılıverdi. Ortadan açılan yol denizi süt liman yapıvermiş, Aziz Mahmud Hüdayi ve müritleri güven içinde karşıya geçivermişlerdi. Dostlar, biliyor musunuz, o fırtınalı gecede Üsküdar'dan Eminönü'ne kayıkla geçerken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve dervişlerinin takip ettiği yola o günden sonra Hüdayi yolu denildi. Bugün bile fırtınalı havalarda acil bir durumdan dolayı karşıya geçmek iktiza etse, bilen kayıkçılar, dededen toruna miras olarak o bilgiyi aktaran kürekçiler, gemiciler, hala Hüdayi yolunu takip etmekteler ve karşıda hava ne kadar sert olursa olsun selamet içinde o güzergâhtan geçivermektedirler.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmeyle, Rahim Allah'ım.

Kaharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta musiki deryasına dalacak ve Osmanlı'da musikinin geçtiği evreleri anlamak üzere bilgilerimiz ışığında kulaç atacağız. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türk musikisi klasiklerinin elde bulunan en eski örneklerini Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edilen 1299 tarihinden yaklaşık olarak 400 yıl öncesine kadar dayandıran görüşün taraftarları az sayıda değildir. Ancak o dönemlerden başlayarak Osmanlı Devleti'nin ilk birkaç yüzyılını da içine alan uzun tarih dilimi içerisinde Türk musikisi sanatı için kimliğini kesin hatlarıyla ortaya koyduğundan, bir sanat olarak altyapıyla ilgili oluşum süreçlerini tamamladığından, temellerini ve geleneğini tam anlamıyla kurmuş bulunduğundan söz edilemeyeceği açıktır. Esasen tam yerleşim bir hayat tarzının, daha doğru bir ifadeyle şehir kültürünün uzantısı olarak kabul edilmesi gereken Türk klasik musikisi için söz edilen dönemler, beylikler biçiminde teşkilatlanan Türk topluluklarının henüz devletleşme yolunda siyasi altyapılarını oluşturmaya yönelik çabalarının sürdüğü yıllardır. Önce nispeten küçük yapılı teşkilatların güçlü ve büyük olana biat etmesi, daha sonra da güçlenmiş yapılar olarak fetihler yoluyla coğrafyada genişlemek görüntüsünü veren bu yüzyıllar içerisinde, askeri ve siyasi yapının yanı sıra sanat ve kültürle ilgili yapılarda da medeniyet anlamında gelişme süreçleri yaşanmıştır. Lakin Türk musikisi sanatında gerçek ve temelli biçimde gelişme ve yükselme trendinin yakalanması 1453 yılında başlamıştır. Geçen zaman içerisinde İstanbul'un fethine kadar Türklerde musiki sanatı için zayıftı veya yoktu demek elbette ki mümkün değildir. Hatta 1450'lere kadar geçen süre zarfında Türk klasik musikisinin vazgeçilemez nitelikli büyük ustaları bestekarlık vadisinde eserlerini vermeyi sürdürürken, musiki nazariyatı konusunda yoğun bir yazma ve geleceğe yazılı eser bırakma faaliyeti 9. yüzyıldan itibaren gözleniyordu. Elkindi, Farabi, İbn Sina, Seyfüddin Abdülmümin Urmevi, Meragalı Abdülkadir ve Ladikli Mehmet Çelebi gibi köşe taşı niteliğindeki musiki alemi ve bestekarların ameli ve nazari eserleri şahsında Türk musikisinin dokusu, rengi ve lezzeti Türk kültür ve medeniyetinin zirve noktasını yakaladığı 17. ve 18. yüzyıllara kadar tabii olarak sürmüştür. Bir şehir musikisi olan Türk klasik musikisi de bu paralelde temellerini tam anlamıyla kurmaya ve özel geleneğini oluşturup kimliğini belirgin hatlarla ortaya koymaya başlamıştır. Bu süreçte kısa sayılamayacak bir zaman zarfında gerçekleşecek, Türk klasik musikisi zirve noktasını ve asli mayasını 17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyıla doğru Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin şahsında somutlaşan bir musiki kıvamında tutturmuştur. Nazari nitelikli eserler bir yana bırakılacak olursa, Türk musikisine ait hayatiyetin en canlı göstergesi olan ameli musiki, yani bestelenmiş musiki eserleri, yazılara kaydedilme, yani notayla zapt edilme keyfiyetinin dışında bir intikal seyri takip ediyordu. Bir musiki eserinin yaşanılan günden gelecek günlere devri için gerekli olan cihaz, Türk musikisi geleneğinde yazarak kaydetme biçiminde değil, insan hafızasına emanet etme şeklinde gelişiyordu. Aslında Türkler, tarihin çok eski çağlarından başlamak üzere, musikiyi yazmak için çeşitli notalama sistemleri geliştirmiş ve bu sistemleri kullanmışlardı. Osmanlı döneminden çok gerilerde, mesela Çağatay Türklerinin Ayalgu adıyla
Uygur Türklerinin ise alfabelerinden geliştirdikleri nota sistemlerini kullandığı biliniyordu. Sonraki yüzyıllarda da Kutbünnai Osman Dede Notası, Şeyh Nasır Abdülbaki Dede Notası, Ali Ufki Notası, Kantemiroğlu Notası ve Hamparsum Notası gibi mucitlerinin adıyla anılan nota sistemlerinin varlığı bizzat musikinin yazıya geçirilmesi konusunda bir ihtiyacın duyulduğunu gösterir. Fakat musiki yazısı sistemleri çoğunlukla nazari nitelikli eserlerin ameliye sahasıyla pek fazla iç içe geçmeyen dar dünyası içinde sıkışıp kalmıştı. Bu konuda baskın olan hareket tarzı şifahi olandan yana, yani meşk geneleğine bağlı biçimde yürümüştür. Türk musikisi tarih içindeki yolculuğunun genel seyri itibariyle sözlü geleneklerle kendini üreten bir sanat olarak var olmuştur. Türk kültürünün en temel ayırt edici vasıflarından biri olan şifahi özelliği, musiki sanatında adına meşk denen cihazı geliştirmiştir. Türk musikisi sanatı, ses sisteminden ritm özelliklerine kadar sahip bulunduğu birçok farklılığın yanında, eserlerinin zaman içerisindeki yolculuğunu yazıya değil de nisyan ile mağlul olduğunu derinden idrak etmiş olduğu halde hafıza-i beşere emanet etmiştir. Bu durum, Türk musikisi felsefesinin en temel kavrama noktalarından birini oluşturmaktadır. Ve şöyle izah edilebilir. Türk musikisinde meşk kurumu, bu sanatın yazısız anayasa kurallarından biri ve belki de en önemlisi olarak 20. yüzyıla kadar belirleyici bir disiplin biçiminde varlığını sürdürmüştür. Meşk, sistematik bir olgu halinde beliren kimliğiyle Türk klasik kültürüne ait evrenin kendine has bir şifreleme düzeniyle alt birimlerinin her dalına şamil olarak kurguladığı dünya görüşünün musikinin intikaline işlemiştir. Burada inanç ve kültürün tabii, belirleyici ve bağlayıcı özellikleri benimsetilmek istenmiştir.

unutularak kaybolan eserler meselesi ise aynı sistemin peşinen kabul ettiği ve yine öngördüğü katı ama gerçekçi sürecin bir ifadesi olarak gözükmektedir. Gerçekten sağlam ve iyi olan yaşar, zaafları olan silinir şeklinde özetlenebilecek olan bu peşin kabul ve öngörünün sonuçlarına göre, Yahya Kemal'in Itri şiirindeki saklamış kaza ve kader, belki binden ziyade bestesini, mısrağında dile gelen ve sonraki yıllarda geniş bir entelektüel taban bulan yakınış, aslında şairane bir hassasiyetten ibarettir. Bu duruma üzülebilir ama çok büyük kayıplarımız olduğu biçiminde bir düşünceye saplanıp asla feryat etmemek gerekir. Çünkü asırlara mal olmuş tabii bir sistemin doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmanın pratik bakımından hiçbir faydası olmaz. Yanı sıra böyle bir yaklaşımla endazeyi kaybetmek gibi strateji yanlışlığına düşüldüğü ayan beyan ortadadır. Nazariyeler ameliyelerden doğar ölçüsünün verdiği soğukkanlılığı elden bırakmamak, sistemi doğru algılayıp sonuçları bu ölçüye göre değerlendirmek gerekmektedir. Bu düşünceye göre Itri'nin kaybolan binden fazla eserinin hiçbiri bir nevakar veya hisar bestesi resanetinde bulunmadığı için bugün meçhuldür. Elimizdeki 40 civarındaki eseriyle Itri, musikisinin haşmetinden fazlasıyla haber vermekte, sadece bu eserleriyle bir abide olarak kültürümüzdeki müstesna yerini korumaktadır. En özet biçimiyle bugün Türk musikisi repertuarında bulunan klasik eserler, Kapadokya bölgesindeki peri bacalarının oluşum sürecini çok hatırlatan varlıklarıyla, bütün bir Türk musikisi tarihine ait eserlerin zamana karşı en sağlam durabilmiş olanlarıdır. Bu, sistemin kendi yapı taşlarının en başta gelen ve en tabii özelliği olarak değerlendirilmesi gereken dayanıklılık testinin adıysa meşktır. Türk musikisi, geleneksel kültürün altın çağını yaşadığı 3. Selim Han döneminde musikinin belirleyici etkisi tartışılamaz. Döneme adını veren usta musiki adamı, Sultan Selim Salis'in etrafında topladığı musiki alimlerini teşvik edip nota icat etmelerine ferman buyurmasıyla olumlu sonuçlar alınan çalışmalara gidilmiş, fakat başta Hamparsum notası sistemi olmak üzere 20. yüzyıla kadar göz ardı edilemeyecek bir yaygınlıkla kullanılmıştır. Buna rağmen bu yeni adetlerin hiçbiri meşkin geleneksel yerine tam anlamıyla alamamıştır. Hatta 21. yüzyıla çok yaklaşıldığında bile meşk, küçük değişikliklerle de olsa esasını daima koruyarak Türk musikisi eğitim sistemi içinde geçerliliğini sürdürmüştür. Adı geçen altın çağın üzerinden uzun bir zaman geçmeden, ismi bu dönemin belli başlı şahsiyetleri arasında ilk sıralarda anılan Hammamizade İsmail Dede Efendi henüz hayattayken, geleneksel Türk musikisi hızlı bir gözden düşüş yaşamaya başlamış, bir inkırazın acı çığlığı, artık bu oyunun tadı kalmadı yakınışında kendini ele veren yeni bir döneme adımını atmış olacaktı. 1826 Türkiye'sinde baş döndürücü bir kimlik değişiminin sebep olduğu, derin kültürel ve toplumsal sancının vurduğu ilk kurumlardan biri, hiç şüphesiz ki geleneksel musikidir. Bu dönemde kılık ve kıyafet nasıl ani bir biçimde değişikliğe uğruyor, nasıl mehterhane-i hakani lav edilip yerine muzikayı hümayun kuruluyorsa, aynı şekilde Dede, Haşim, Arif, Rifat ve benzerleri gibi yerli bey ve efendiler yerlerini yavaş yavaş Donizetti ve Gotelli gibi ithal paşalara terk ediliyordu. Kısacası Dolmabahçe'yi Topkapı'ya, Dede'yi veya Arif Bey'i Gotelli yahut Donizetti paşalara tercih eden bir rüzgar esiyordu. Huzur-i Şahane'de artık faslı ferahnakler icra edilip Halife-i Ruhi Zemine
kâr-ı suri şahiler ithaf edilerek ihsan-ı şahaneler alınmıyordu. Artık devir, ince saz ve fasıl heyeti yerine orkestranın, orta oyunu ve karagöz yerine opera ve tiyatronun devri olmuştu. Geleneksel Türk musikisinin önce kumalı bir evlilik hayatına zorlanması, peşinden de tam anlamıyla ikinci plana atılıp sonunda evini terke mecbur bırakılmasından sonra gidebileceği yer elbette ki Topkapı Sarayı olmayacaktır. Çünkü o defter artık kapanmıştır. Evlatlarını Darüleytam'a bırakmak çaresizliğinde kalmış düşkün dul gibi geleneksel Türk musikisi yaşamak ve yetişmek mecburiyetinde olan ve parlak bir istikbal vaat eden birçok çocuğunun bir kısmını kendisini asıl besleyen kaynağı Mevlevi hanelerin emin ellerine terk edecekti. Bu tercihin diğer bir kısım mağduruna ise aslında bir Türk musikisi okulu olarak kurulan fakat gelecek yıllarda ülkede esen rüzgarların etkisiyle Türk musikisinin bir sığıntı olarak lütfen kabul edildiği Darül Elhan ve Şehzade başındaki direkler arası ortamı kucak açacaktır. Kendisi de kara gün dostu, vefakar gün görmüş, eyyam geçirmiş paşaların, vezir ve vüzeranın konaklarına sığınmıştır. Artık onun hayatiyeti resmi değil, sivil ellerin himmetleriyle mümkündür. Ama içini ferahlatan tek teselli kaynağı, göz nuru çocuklarının içinde bulunduğu neşvü nema imkanlarıdır. Eski şaşası içinde olmasa da onlar tekkede ve halkın arasında, yani bu işin asıl kaynağının içinde sessiz ve derinden ve rah-ı kadim üzere bulunan gerçek üstadların rahle-i tedrisindedir. Yine Leyli Meccani'dirler ama artık arkalarındaki kuvvet resmi değil, sivildir. Ortaya çıkan son durum artık gelecek için dört ana çıkış kapısının söz konusu olacağının açık işaretlerini vermektedir. Başta İstanbul'da faaliyet edenler olmak üzere Mevlevi haneler, camiler ve başka dini çevreler, vezir vüzera konaklarının mekan teşkil ettiği aristokrat kesimlerle cemiyetler, 1926'ya kadar Darülelhan ve son olarak da direkler arasıyla meyhane ortamlarının dekorunu oluşturduğu piyasa. Geleneksel zincirin kopuşunu belgeleyen meşk sisteminin terk ediliş sürecini çerçeveleyen geleceğin Türk musikisi iklimini bu dört ana çıkış kapısından çıkan musiki adamları meydana getirecek ve süsleyecektir. Topkapı'nın ve Süleymaniye'nin huzur ve sükun telkin eden Osmanlı Türk silüetine göre bu anlayışın yerine rahatsızlık uyandıran sevimsiz mimari sürecinin elbette ki diğer sanat dallarına yansıması gerekecekti. Bu yeni anlayışın Türk musikisindeki yansımasını ise bazı yazarların romantik veya neoklasik adına verdikleri dönem tam olarak karşılamaktadır. Esasen bazı yanlış bilgilerin aksine bu anlayış dönemi tek başına sürükleme kudretindeki bir bestekar olarak sanatını kuvvetle hissettiren Hacı Arif Bey'in musiki tarihi sahnesine çıktığı vakitte başlamamıştır. Arif Bey'den yaklaşık 1,5 asır önceki Safahat döneminin ismi olan Lale Devri, Türk sanat ve hayat tarzı üzerinde Batı etkilerinin çok belirgin bir biçimde hissedilmeye başladığı dönemdir. Bu kabil yeni etkiler hayatın bütün unsurlarını nasıl tesir altında bırakmışsa, tabii olarak dönemin musiki sanatını da etkilemiştir. Lale Devri, her ne kadar Kara İsmail Ağa, Enfi Hasan Ağa, Tab'i Mustafa Efendi ve Ebu Bekir Ağa gibi klasik çizginin büyük ustalarına bünyesinde barındırmış, bir büyük sanat patlaması dönemi idiyse de, Tamburi Mustafa Çavuş gibi eski köye yeni adet getiren bir bestekarı da musiki tarihine armağan etmiştir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Devrin musiki sanatı açısından en ayırt edici özelliği, maddi refahın en üst basamaklarında dolaşan bir toplumun, ilgi alanlarını artık uhrevi olandan çok gündelik hayatın zevklerine doğru kaydırdığı, cemiyetin artık öteki dünyayı değil, yaşadığı anı eksen alan bir musiki anlayışına gelip dayandığı müşahadesiyle iç içedir. İşte tam bu noktada Türk sanatı, musiki de Tamburi Mustafa Çavuş'un bestekarlığı şahsında kendini gösteren, şarkı formunu iyice tanımaya başlayacak, bu form yaklaşık 100 yıllık etkileyici bir seyir izledikten sonra 19. yüzyıla gelecektir. Musiki'deki anlayış değişikliğinin çiçeklenme kimliğiyle ortaya çıktığı ilk dönemlerden beri tavizsiz, tartışılamaz ve karşı durulamaz üstünlüğünü ilan ettiği bir dönemdir. Bundan böyle bestekar denilince ilk planda akla gelen kişi aynı dönemde yaşıyor olmalarına rağmen Zekai'de de değil Hacı Arif Bey, sazende deyince ise Tamburi Ali Efendi yerine Cemil Bey'dir. Çünkü musiki'de artık başka bir rüzgar esmektedir. Bu arada çarpıcı bir ikilem gibi görünen, bir devre hakim olan anlayışa zıt kutup teşkil eden, ilgi çekici üretim süreçleri de yaşanmaya devam etmektedir. Halbuki kollar genelde aynı kaynaktan beslenmiştir. Ki aynı Dede Efendi'nin bir talebesi Hacı Arif Bey, bir diğeri Zekai Dede'dir. Hacı Arif Bey'in yenilikçi anlayışı mukabilinde Zekai Dede'nin hocası Dede Efendi'yi bile gölgede bırakacak klasikçiliği ne büyük bir tezat teşkil etse de aslında tam anlamıyla geleneğin destansı nitelikli direnişinden ibarettir. Zekai Zade Ahmet Bey Darül Elhan Türk Musikisi asarını tasnif ve tetkik heyetindeki çalışmalarıyla Türk Musikisi tarihinin kapital eserler arasında yer alan İlahiler, Bektaşi Nefesleri, Mevlevi Ayinleri ve Zekai Dede Külliyatı gibi birçok yayını gerçekleştirmiştir. Klasik Türk Musikisinin günümüze ulaşabilen repertuarı büyük ölçüde onun ve arkadaşlarının hafızasından ve icrasından notaya alınan eserlere dayanmaktadır. Dini ve la dini formlardan bestelediği eserlerin sayısı 300 civarındadır. Zekai Zade Ahmet Irsoy, dört ana çıkış kapısı arasında en akademik seviyede sayılan Mevlevihane Okulu'ndan yetişen bir son Osmanlı'dır. Bestekarlığıyla Türk musikisinin son dönemine silinmez bir mühür vurmuş olmasının yanı sıra eşsiz diye nitelenen sesiyle de Türk musikisi dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş olan Lem'i Atlıysa iyi bir eğitim görmüş, memuriyetinin ilk yıllarında başladığı Takvim-i Vekai yazarlığını 18 yıl sürdürmüş ve 1907 yılında memuriyetten ayrılarak yalnızca musikiyle uğraşmaya başlamıştır. Lem'i Atlı, muhteşem sıfatıyla nitelendirilen sesiyle mehtap aleminin vazgeçilmez musiki şinaslarındandır. Okuduğu şarkı ve gazeller edebi eserlere bile konu olmuş, kendisine Boğaziçi Bülbülü lakabını kazandırmıştır. Türk musikisinin en büyük şarkı bestekarlarından biri olan Lem'i Atlı, bestekarlık anlayışı bakımından Hacı Arif Bey ekolüne bağlı kalmış, çağını yakalayan ve çok sayıdaki eseriyle kalıcı olma başarısını göstermiştir. Birikimini aktardığı öğrenciler arasından Bimen Şen ve Arif Sami Toker gibi bestekarlar çıkan Atlı'nın hayatının son yıllarında kaleme aldığı hatıraları, yaşadığı dönemin ve öncesinin musiki dünyası konusunda önemli belgeleri içermektedir. Eserlerinin dönemin ünlü okuyucuları tarafından plaklara okunup sahnelerde ve radyo mikrofonlarında seslendirilmesi, ününün ülke çapına yayılmasını sağlamıştır. Türk musikisi repertuarında bulunan eserlerinin sayısı, biri saz eseri, kalanı sözlü eser olmak üzere 170 civarındadır. Musiki nazariyatçısı, bestekar ve tamburi Supi Ezgi, musikiyle iç içe bir aile ortamında yetişti. 5 yaşında başladığı ilk mektepte kısa sürede dikkat çekerek ilahici başı oldu. 11 yaşındayken Muzika-i Hümayun'da görevli, kol ağası vefalı Tahsin Efendi'den keman ve musiki dersleri almaya başladı. Babasının da hocası olan Kanuni Hacı Arif Bey'den batı notası ve çeşitli eserler öğrendi. Medeni Aziz Efendi'den fasıllar meşketti. Arkadaşı olan Rauf Yekta Bey'den işaretli Hamparsum notasını öğrenerek bilen kimsenin kalmadığı dilsiz Hamparsum notası adı verilen gizli işaretli nota sistemini kendi kendine çözdü. Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede'den repertuar, ney ve nazariyat dersleri aldı. ...17 yaşında kendisinden 35 kadar tam faslı meşkettiği Zekai Dede Efendi'nin talebesi oldu. Kozyatağı Rifai Tekkesi Şeyhi Halim Efendi'den sine kemanı ve tambur öğrenerek 100 civarında saz eserine meşketti. Yetişmesine zemin hazırlayan bu ortam itibariyle Türk musikisinin son Osmanlılar arasında Mevlevi Hane Kapısı'nın yetiştirdiği ve gelecekte Türk musikisi dünyasını sürükleyecek birçok uygulamanın içinde bulunmuş önde gelen bir musiki ustasıdır. Geleneksel tambur tavrının önemli bir temsilcisi olan Halim Efendi'den öğrenip öğrencilerine öğretmekle Tamburi Cemil Bey'in Türk musikisi dünyasına gelişiyle ortadan kalkan kadim tambur tavrının kendisinden sonraki yıllara ulaşmasını sağladı. Bir süre Saadettin Arel'in de hocası olan Egner Manas'tan ders alarak batı müziği ve armoni öğrendi. Supi Ezgi'nin en önemli hizmetlerinden biri de unutulma sebebiyle eksik veya yarım olarak gelen bazı büyük eserleri metin tamiri usulüyle klasik Türk musikisi repertuarına kazandırmasıydı. Kutbün Nâi Osman Dede'nin miraciyesi üzerine 30, Itri'nin Nâti üzerine ise 10 yıl çalışarak bu büyük çaplı eserlerin yayınlanıp ortaya çıkmasını sağladı. Türk musikisinin en dikkate değer eserlerinden biri olan Besteli Mevlid üzerindeki çalışması ise ölümüyle yarım kaldı. Supi Ezgi, birikimini aktardığı çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ayrıca öğrencisi olduğu Şeyh Abdülhalim Efendi ve Zekai Dede gibi büyük musiki adamlarına batı notası öğreterek hocalık etmiş olması ilgi çekicidir. Bestelediği eser sayısı 700'den fazla olmasına rağmen 165 tanesini yayınlanmaya değer görüp kalanını imha etmiştir. Durak, Beşrev, Saz Semaisi, Oyun Havası, Taksim, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, Marş ve Şarkı formlarından bestelediği eserleri bulunmaktadır. Rauf Yekta Bey ise Türk musikisi tarihinin en önde gelen nazariyatçılarından biri ve çağdaş manadaki ilk müzikoloğudur. Neyzen, tamburi, bestekar ve hattattır. Rauf Yekta Bey, klasik usullere sıkı sıkıya bağlı bir sanat eğitiminin yanı sıra, ilmi seviyesi tartışma götürmez, çağdaş bir eğitimden geçti. İlk ney derslerini Kule Kapısı Mevlevi Hanesi dervişleri Sabri Dede ve Hacı Ali Dede'den aldı. Daha sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Neyzen Başısı Cemal Dede ile Aziz Dede'den bu sazı öğrenmeye devam etti. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Celaleddin Dede'den tambur öğrendi. 7 yıldan fazla öğrencisi olduğu Zekai Dede, Ahmet Irsoy ve Bolaheng Nuri Bey'den meşk ederek hafızasındaki büyük çaplı klasik repertuarı oluşturdu. Rauf Yekta Bey, Türk musikisinin hiç kimse tarafından bilinmeyen beste şekillerine ve örneklerine kadar büyük çaplı bir birikimi hafızasında taşıyan, meşk geleneğinin yetiştirdiği son şahsiyetlerden biridir. Onu farklı kılan en önemli özellikse, her biri devrinin en büyük ustalar arasında yer alan, hocaların rahle-i tedrisinden geçmek suretiyle, özümseyerek kazandığı geleneksel musiki değerlerinin yanı sıra, batıdaki müzikolojik kaynakları incelemiştir. mücehhez bir müzikolog kimliğiyle ait bulunduğu sisteme, herkesten farklı bir ilmi

ölçmeye muvaffak oldu. Laufiekta Bey, Darülelhan'ın kurulduğu yıldan itibaren bu kurumda vermeye başladığı musiki nazariyatı ve musiki tarihi derslerini, bu okulda Türk musikisi eğitimine son verildiği 1926'ya kadar sürdürdü. Aynı tarihten ölümüne kadar da yine bu kurumun çatısı altında faaliyet gösteren Türk musikisi asarını tespit ve tasnif heyetinin başkanlığını sürdürerek arkadaşları Muallim İsmail Hakkı Bey, Mesut Cemil, Ahmet Irsoy, Subhi Ezgi ve Ali Rıfat Çağatay ile birlikte kendilerinin ve dönemlerinde yaşayan geleneğin son büyük ustalarının hafızalarında Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan çok sayıda Türk musikisi klasik eserinin bugünkü Türk musikisinin yazı sistemi olan batı notasına alınmasını sağlayarak unutulmaktan kurtardı. Ki bu eserler en başta nakleden isimlerin kıdem ve muktesebatları göz önüne alınarak Türk musikisinin en sağlam kaynakları olarak değerlendirilmiştir. ...1898'de İkdam gazetesinde yayımlanan ilk makalesinden başlayarak ölümüne kadar yazdığı inceleme ve araştırma yazılarının sayısı 400 civarında olan Raufiekta Bey'in yazıları birçok dergi ve gazetenin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen müzikoloji yayınlarında yer aldı. Türk musikisi tarihinin kaydettiği en büyük bilginlerinden biri de Türk musikisi tarihinde alabildiğine geniş bir yelpazeye yayılan beste şekillerinde en fazla eser veren bestekarlardan ve Türk hukuk tarihine geçen hukukçulardan Hüseyin Saadettin Arel'dir. İyi ve özel eğitim gördükten sonra musiki eğitimine 10 yaşında Batı musikisi dersleri alarak başladı. Şeyh Cemal Efendi'den udla Türk musikisi dersleri alarak ve 16 yaşından sonra İstanbul'da Şekerci Cemil Bey'le ve çeşitli hocalardan aldığı ney, nısfiye, girift, keman, kemençe, viola, violonsel ve piyano dersleriyle devam etti. Enstrümantasyon, orkestrasyon ve kompozisyon bahislerini ise kendi kendine tahsil etti. Dini ve ladini Türk klasik musikisi bahislerini Hüseyin Fahrettin Dede ile çalıştı. Böylece Türk ve Batı musikilerini nazari ve uygulamalı olarak değerlendirip karşılaştırabileceği, hayalini kurduğu çok sesli Türk musikisinin temellerini atabileceği, gelecekteki Türk musikisi eğitim, öğretim ve uygulama alanlarını üzerine oturtabileceği, çağdaş bir zeminin birikimini elde etmeye çalıştı. Bu anlayışla çeşitli Türk musikisi sazlarını ıslah etme çarelerine başvurdu. Doktor Subhi Ezgi, Raufiekta Bey ve Ordinarius Profesör Doktor Salih Murat Uzdilek'le birlikte oluşturup sistemleştirdiği Türk musikisi nazariyatı ve ses sistemi, Türk musikisinin halen kullanılan ve eğitimle birlikte uygulamada geçerli olan tek sistemdir. Bugün Türkiye'de Türk ve Batı musikileri alanlarında halen kullanılmakta olan musiki terimlerinin tamamına yakını Arel tarafından ortaya konulmuştur. Supi Ziya Özbekkan da ailesi ve yetişmesi itibariyle dört ana çıkış kapısı içerisinde tam manasıyla vezir vüzera konaklarının mekanına teşkil ettiği aristokrat çevrelerden çıkmış bir son Osmanlıdır. Babası Vezir Ziya Paşa, annesi Vezir Sami Paşazade, Vezir Supi Paşa'nın kızıdır. Supi Ziya Özbekkan özel derslerle yetiştirildi. 1952'deki emekliliğinden sonra 1961'e kadar musiki alanındaki engin görgü ve birikimini Ankara Radyosu'nda sanat müşaviri ve Türk musikisi üslup öğretmeni olarak görev alarak değerlendirdi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Türk musikisi tarihinin yetiştirdiği ud virtüozlarının en önde gelenlerinden biri de Şerif Muhiddin Bey'dir. Bestekar ve ressam olan Targan, Mekke Şerifi ve Meclis-i Ayan 2. Reisi Ali Haydar Paşa'nın oğlu olmasından anlaşılacağı üzere, Supi Ziya Özbekkan gibi dört kaynağın konak mahfillerinden Osmanlı aristokrasisi çevresinde yetişti. 18 yaşına kadar süren özel eğitimi sırasında gördüğü diğer derslerin yanı sıra Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Darülfünun'un hukuk ve edebiyat şubelerinden diploma aldı. 3 yaşında piyano, 6'sında ise ud eğitimine başlatılarak musiki sanatına yönlendirildi. Henüz 13 yaşındayken şöhretli bir udi olarak anılmaya başlandı. Musikinin genel bahislerini Ali Rıfat Çağatay ve Ahmet Irsoy'dan aldığı derslerle öğrendi. Musiki şinas olarak yetişmesinde en büyük tesiri, babasının himayesiyle konaklarını bir musiki mahfili haline getiren dönemin ünlü musiki ustalarından aldı. İlk bestesini yaptığı 13 yaşından bir yıl sonra başladığı violonsel sazında üstün bir çizgiye erişti. 1924'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Theodore Roosevelt'in oğlu, yakın dostu Archibald Roosevelt'in himayesi ve davetiyle biraz da vatanındaki musiki ikliminin geriye doğru hareketinin bir neticesi olarak gittiği New York'ta 8 yıl yaşadı. Bu ülkede verdiği ud ve violonsel resitalleri birer sanat hadisesi olarak değerlendirildi. Dönemin önde gelen münekkitleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen yayın organları için kaleme aldıkları yazılarda Targan'ın udunu Paganini'nin kemanına eş gösterdiler. Bazı gazetelerde ise violonsel icracılığı övülerek udda gösterdiği başarıyla Segovia'nın gitarda ulaştığı çizgiyi aştığı belirtildi. Türkiye'ye döndükten 2 yıl sonra 1934'te aldığı bir davetle Irak'a giden Targan, bu ülkede kaldığı 14 yıl boyunca Batı ve Doğu musikileri kısımlarından oluşan Bağdat Konservatuvarı'nı kurdu ve yönetti. İstanbul'a döndükten sonra Arel'in istifasıyla boşalan Belediye Konservatuvarı İlmi Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 1920'de yazdığı Ud Medodu 75 yıl sonra 1995'te amatör ve çalışkan bir musiki müntesibi tarafından yayınlanabildi. Türkiye'de ve çeşitli Arap ülkelerinde yayınlanmış çok sayıda plak çalışması bulunmaktadır. Targan, Türk musikisinin Batı musikisi ölçülerinde yetiştirdiği en büyük virtüozdur. Bestekar, tamburi ve laftacı Refik Fersan, bestekar ve hanende olan babası Hafız Mehmet Şemseddin Efendi'yi küçük yaşında kaybedince Sultan II. Abdülhamid'in mabeyincisi olan eniştesi Faik Bey'in himayesiyle Bebek'te bir yalıda büyüdü. Her hafta düzenlenerek bu yalıyı devrin önde gelen musiki mahfillerinden biri haline getiren, musiki toplantılarının içinde Tamburi Cemil Bey, Leon Hancıyan, Enderuni Hafız Hüsnü Bey, Rahmi Bey, Lem'i Atlı ve Neyzen Aziz Dede gibi dönemin ünlü musiki şinaslar arasında büyüdü. ...1905'te Cemil Bey'den tambura başladı, aynı sıralarda Leon Hancıyan'dan ders aldı. Ailesiyle birlikte önce Mısır'a, oradan da 4 yıl kaldıkları ve kimya öğrenimi gördüğü ve Batı musikisi üzerine çalışmalarda bulunduğu İsviçre'ye yerleşti. 1917'de İstanbul'a döndüğünde Darül Elhan'a tambur hocası olarak alındı. 1918'de Muzika-i Hümayun'a Türk musikisi muallim muavini olarak yüzbaşı rütbesiyle tayin edildi. Aynı kurumda Türk musikisi kısmı şefliğine getirildi. 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Sarayı'ndan kalan kurumların çoğu lağvedilirken musiki ile ilgili kadrolar Cumhurbaşkanlığı bünyesine nakledilince Ankara'da Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti Şefi olarak görevlendirildi. 1927'de istifa ederek ayrıldı ve İstanbul'a döndü. İstanbul'a yerleştikten sonra Münir Nureddin plak ve konser çalışmalarında yer aldı. 1937'ye kadar İstanbul Radyosu'nda görev aldı. 1938'de Ankara Radyosu hizmete girince birçok arkadaşıyla beraber Ankara'ya gitti. 1949'da Şark Musikisi Konservatuvarı'nı kurmak üzere Suriye'ye davet edildi. 1950'de dönüşünden sonra İstanbul Konservatuvarı icra heyetinde ve İstanbul Radyosu'nda musiki çalışmalarını sürdürdü. Ölmeden önceki son görevi konservatuvar tasnif heyeti başkanlığıydı. Tamburuyla çok sayıda plağa taksimler dolduran ve çeşitli sanatkarlara eşlik eden Fersan Mevlevi ayininden ilahilere, peşrev ve saz semailerinden sirto ve marşlara, kâr-ı natıktan kârçeye, beste ve semailerden şarkı ve fantezilere kadar dini ve la dini beste şekillerinin hemen hepsinden 400 civarında esere imza attı. Özellikle saz eserleriyle 20. yüzyıl Türk musikisinin en güçlü bestekarlarından biri olmasının ötesinde Münir Nureddin ve Mesut Cemil gibi arkadaşlarında da gördüğü gibi gelecek 10 yıllar boyunca Türk musikisine hayatiye taşıyan musiki anlayışının önde gelen temsilcilerinden biriydi. Türk musikisinin son döneminde bıraktığı silinmez iz, tartışılmaz biçimde herkes tarafından teslim edilen bestekar ve hanende Saadettin Kaynak, dini musiki sahasında yetişti. Dini musiki icracısı olarak ulaştığı seviye, yüksek bir kariyere tekabül etmesine karşılık, yıllar yılı sarsılmayan asıl ününü gündelik musiki eserleri bestekarlığıyla kazanması ilgi çekicidir. Bu özelliğiyle Kaynak, çıkış noktası itibariyle cami, sanatında asıl şöhretini sağladığı zirveyi tutturduğu uğraş alanı itibariyle ise piyasa mensubu sayılması gereken bir son Osmanlıdır. Kaynak, Fatih Camii Dersiyanlarından ve Huzur-i Hümayun hocalarından Ali Alaeddin Efendi'nin oğludur. Musiki kabiliyeti küçük yaşta keşfedildi. Hafız Melek Efendi'den ilahi meşk ederek musiki çalışmalarına başlatıldı. Hafız Şeyh Cemal Efendi, Muallim Kazım Bey ve Neyzen Emin Dede'den musiki dersleri aldı. Tamamen eski tarz bir sistemle süren bu musiki eğitimine rağmen kendi kendine nota öğrenmeye heves etti ve başardı. Genç yaşında hafız olduktan sonra Darülfünun İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Sultan Selim Camii ve Sultanahmet Camii'nde baş imamlık ve hatiplik görevlerinde bulundu. Bestekarlığa 1926'da başlayan Kaynak, 35 yıllık bestekarlık hayatında imza attığı 300'den fazla eserle halk arasında en çok tutulan bestekarların başında geldi. Dini ve la dini musiki örneklerinden oluşan çok sayıda plakla şöhreti ülke çapına yayıldı. Eserleriyle kendisinden sonra gelen musikiciler üzerinde en fazla etki bırakmış bestekarlardan biri oldu. En çok taklit edilen eserleri ciddi nitelikli olanlar değil de kazanç amacına yönelik film ve eğlence müzikleri olduğu için ismi kendisinden sonraki musiki dünyası için kötü bir çığırın başlangıcı olmak talihsizliğiyle iç içe anıldı. Türk musikisinin son Osmanlılar arasında ilgi çekici çıkış noktasıyla ve musikideki tartışma götürmez şahsiyetiyle yer almaktadır. Ses sanatkarı ve bestekar Münir Nureddin Selçuk da Türk musikisinin son dönemine silinmez mührünü vurmuş, geçmişten geleceğe kelimenin tam anlamıyla köprü olmuş ve gerçek bir inkılapçı kimliğiyle Türk musikisinin son Osmanlılar arasında yer almış karizmatik bir şahsiyettir. Darülfünun İlahiyat Fakültesi Fars Edebiyatı Bölümü müderrislerinden ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmeni şair Mehmet Avni Nureddin Bey'in oğludur. Musikide ilk derslerini amatör bir musiki şinası olan babasından aldı. 1915'te Kadıköy'de Ali Şamil Paşa konağında faaliyet gösteren Darül Feyze Musiki Cemiyeti'ne girdi. Burada Ethem Nuri Bey'den 40 kadar fasıl meşketti. Babasının konağında düzenlenen ve devrin önde gelen musiki ustalarının devam ettiği musiki meclislerinden feyz aldı. Rauf Yekta Bey'in aracılığıyla Ahmet Irsoy'un 4 yıl öğrencisi oldu. Geleneksel Türk musikisi icrasının inceliklerini bestenigâr Ziya Bey'den öğrendi. Yusuf Ziya Paşa'nın başkanlığı döneminde Darül Elham'a sınavla girdi. Aynı dönemde yaşayan musiki üstadlarının hemen hepsinden feyz alarak bilgi ve görgü dağarcığını genişletti. Ali Rıfat Çağatay'ın başkanlığını üstlendiği Şark Müzikisi Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Selçuk, 1923'te mülazım rütbesiyle Mızıka-yı Hümayun'a girdi. Kısa bir müddet sonra ilan edilen Cumhuriyet'le birlikte aynı rütbeyle ve sonra sivil olarak hanende sıfatıyla Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti kadrosuna geçti. 1926'da istifaen ayrılıp İstanbul'da serbest musiki hayatını sürdürmeye başladı. Sahibinin sesi firmasıyla anlaşarak başladığı plak çalışmalarında 400 plağa şarkıdan türküye, gazelden en mutantan klasik eserlere ve çok sesli Türk musikisi denemelerine kadar 800 civarında eser okudu. Bu şirket hesabına 1927'de gittiği Paris Konservatuvarı'nda devrin önde gelen eğiticilerinden bir yıl süreyle şan, solfej ve piyano dersleri aldı. Türk musikisi tarihinde bir ses sanatkarı olarak tek başına, frak giymiş biçimde, ayakta ve konser disiplini düzeninde musiki icrası Selçuk'la birlikte başladı. 1930'da Fransız tiyatrosunda verdiği ilk solo konseri büyük yankılar uyandırdı. Konser verdiği her mekanda sanatının ağırlığını etkili biçimde duyurmak ve büyük bir ciddiyet havası estirmekle de kendisinden önceki icracıların tamamından ayrılıyordu. Koro eşliğinde solo icrası da onun getirdiği yeniliklerdendir. Selçuk'un bir ses sanatkarı olarak en büyük özelliği, Türk musikisindeki eski okuyuş üslubuyla yeni bir anlayışı fevkalade hacimli sesinde birleştirerek soylu bir icra tekniği geliştirmiş olmasındadır. Üsküdarlı Ziya Bey ve Hafız Osman Efendi'nin üsluplarından etkilendiğini belirten Selçuk, bu atların temsil ettiği geleneksel kaynaktan beslenerek fakat yeni bir üslubun kurucusu olarak Türk musikisi tarihindeki yerini almıştır. Gazel tarzına yaklaşımıyla da ortaya alışmıştan farklı bir özellik koymuştur. İleri yaşlarına kadar sesinin güzelliğini koruması da önemli özelliklerinden biridir. 1953'te Nevzat Atlık'ın istifasıyla boşalan konservatuvar icra heyeti şefliğini sürdürdüğü yıllar, bu kurumun tarihinde en parlak dönem olarak nitelendirilen Selçuk, 1920'de başladığı bestekarlık hayatında çeşitli formlardan 150'den fazla eseri imza atmıştır. Selçuk, yalnızca bir ses sanatkarı veya bestekar değildir. Eski tarz meşkten Fransa'daki Batı musikisi eğitimine, Mızıka-yı Hümayun'dan Riyaset-i Cumhur İnce Saz Heyeti'ne, Darül Elhan'dan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na, Fransız tiyatrosundakilerden saray ve şan sinemalarındaki konserlerine ve taş plaklardan televizyon ekranlarına kadar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir kültürel birikim köprüsüdür. Musiki hayatı boyunca kendisinden önceki ve sonraki kuşaklar arasında her bakımdan kelimenin tam anlamıyla gerçek bir nakildir. Yetiştiği üç ayrı geleneksel çevre, dini musiki, konaklar ve halkın resmi ideolojiye rağmen kendi eliyle kurduğu cemiyetler itibariyle ve Türk musikisi dünyasındaki vazgeçilmez önemli haiz varlığıyla Münir Nurettin, Türk musikisinde son Osmanlıların en önde gelen üyelerinden biridir. Türk musikisinin son Osmanlıları nitelemesiyle Türk musikisi tarihinin son dönemlerinden öne çıkardığımız bu musiki şinaslarımız muhakkak ki kesin sayıyı ifade etmemekte, bu üstadların yanında zikredilmesi gereken isimler elbette bulunmaktadır. Özellikle konservatuvar Türk musikisi asarını tasnif ve tetkik heyetindeki çalışmalarına ilave olarak bestekarlığı ve udiliğiyle bir döneme damgasını vurmuş olan Ali Rifat Çağatay, aristokrat çevrelerden ve konaklardan yetişmişti. Cevdet Çağlar keza öyleydi ve ilave olarak Münir Nurettin'de olduğu gibi musiki şinaslığında cemiyet temeli göz ardı edilecek gibi değildi. Yesari Asım Arsoy, yetiştiği iklim itibariyle dini çevreden, hafızlık geleneğinden ve tam halkın içinden çıkmış, şöhretini tıpkı Saadettin Kaynak'ta olduğu gibi piyasada yapmıştı. Mesut Cemil, Tamburi Cemil Bey gibi musikiyi de çığır açmış ve bir döneme kapatmış musiki şinasın oğlu olarak babasından tevarüs ettiği büyük kabiliyetiyle Münir Nurettin'in örneğinde olduğu gibi Türk musikisi icrasına inkılap hatta ihtilal niteliğinde yenilikler getirmişti. Mesut Cemil Bey'in çıkış noktası ise hem geleneksel çevreler hem modern bir sistemdi. Ve son olarak Selahattin Pınar'sa cemiyet kaynağından yetişmiş ve büyük olmasının yanı sıra silinmez bir iz bırakmış, şöhretini ise piyasanın bohem taraflarından kazanmıştı. Bu yönüyle hem direkler arasının bir uzantısı hem de yaşantı itibariyle Şevki Bey'in çizgisinin devamı niteliğindedir. Pınar'ın da yetiştiği iklim ve Türk musikisinin bestekarlık anlayışına getirdiği yeni soluk bakımından diğerleri gibi bir son Osmanlı olarak nitelendirilmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, biz bu tabloya bakınca şahıslar, onların hayatlarında musiki nüansları ve çevreleri, Osmanlı'da musikinin genel evrelerini görüyoruz. Ve kimliğimize dair geride kalan ve yeniden kazanılması gereken incelikleri içerisinde musikinin de önemli bir ağırlığı olduğunu düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi?

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim ve bihi nestaîn. Bizleri iman ve zaman gibi kıymetli nimetlerle nimetlendiren Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet ve şefkat peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun âlinin, ashabının üzerine olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Bir önceki bölümümüzde rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretinden sonra Mescid-i Nebevi'yi inşa etmesi ve o zaman zarfı içerisinde yaşanan hadiseleri öğrenmiştik. Bu haftaki bölümümüzde de inşallah Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'nin yönetimini üstlenişi, bu hususta yazdığı yazı, yönetmelik yazısının inşallah öğreneceğiz ve yönetmeliğe dair Medine-i Münevvere'de koyduğu hükümler, bir takım çeşitli konular hakkındaki hükümleri inşallah birlikte öğreneceğiz. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip geldiğinde ilk işi Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında kendilerini mallarıyla, canlarıyla birbirlerine bağlayan bir kardeşlik, muahat denilen bir kardeşlik kurarak Medine'de güçlü bir İslam toplumu oluşturmuştu. Müşrik olan Medinelilerle Yahudilerden birçoklarının aradaki akrabalık dolayısıyla bu İslam toplumuna karşı da zaafları vardı. Nitekim Mekkeli müşriklerin tehdit ve tahrikiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar aleyhindeki bir takım teşebbüslerinden onları vazgeçirmeye, bu hususun hatırlatılması, aradaki akrabalık bağları, birbirlerine yakın olması, bunun hatırlatılması kafi gelmişti. İstekleri yerine getirilmeyen Mekkeli müşriklerin Medine'ye umumi bir baskın yapmaları ve

orada Müslüman, müşrik ve Yahudi ayırmadan katliamda bulunmaları imkansız değildi. Çünkü tehdit ve tahriklerin neticesiz kaldığını öğrendikten sonra Mekkeli müşrikler Yahudilere de aynı tarzda tehdit ve tahrik mektubu göndermeyi ihmal etmemişlerdi. Bu da Müslüman olmayan Medinelilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmalarına sebep oldu. Bundan başka öteden beri Evsliler ayrı, Hazreçliler ayrı, Yahudiler de ayrı birer topluluk halindeydiler ve her topluluk Medine'de tek söz sahibi topluluk olmayı istiyorlardı. Hazrecilerin lideri Abdullah bin Übey bin Selul'un başına bu anlamda hükümdarlık tacı giydirmeye, krallık sarığı sardırmaya hazırlanmışlardı. Halbuki ne Evsliler için Hazreci bir baş, ne Hazreciler için Evs kabilesinden bir baş hoşa gitmiyordu. Denilebilir ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelişi bütün Medineliler için çok makbul bir durum olmuştu. Evsi ve Hazrecilerin müşrikleri de Yahudiler de Efendimiz aleyhissalatu vesselama yöneldiler. Onu baş seçme konusunda her biri yakınlaştılar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yönetimiyle alakalı yönetmelik yazısıyla Medine'nin yönetimini şu yazıyla ele aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Peygamber Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşli ve Yesribli yani Medineli mümin, Müslümanlar ve onlara bağlanmış ve katılmış olanlar ve onlarla birlikte savaşanlar arasında yazılan bir yazıdır. Muhakkak ki onlar diğer sair insanlardan ayrı birer toplulukturlar. İşte bu şekilde başlayan yazıda birçok hüküm ve anlaşma metinleri bulunuyordu. Bunlardan başlık olarak şunları zikredebiliriz. Toplumsal dayanışmaya, ortaklığa dair kan diyetleri hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bulunan tüm kavim ve kabileleri zikrederek Kureyşli, Avf oğulları, Haris oğulları, Saide oğulları, Cüşem oğulları, Neccar, Amr bin Avf ve Nebit oğullarının kan diyetlerini yani öldürme cezalarını geleneksel olarak aralarında ortaklaşa ödeyeceklerine dair hüküm vardı. Esirlerin kurtulmalık akçelerine dair her zümre esirlerinin kurtulmalık akçelerini müminler arasında adil esaslar çerçevesinde ödeyeceklerinin hükmü yer aldı. İslam toplumunda adalet ve dayanışmaya çok büyük önem verildiği için müminlerin birliği ve haklarına dair de müminler birbirlerinin hakkını korumakla yükümlü oldukları burada yer aldı. Bir mümin diğer bir müminin dostuyla arkadaşıyla aleyhde anlaşma yapamayacağının hükmü geçti. Takvalı müminler azgınlık eden, zulüm yapan veya haksızlık işleyenlere karşı cephe alacakları ifade edildi. Sebepsiz yere bir mümini öldüren kimseye karşı kısas uygulayacağı ifade edildi. Sulh ve barış konusunda da müminler Allah yolunda savaşlarda birbirlerinden ayrı olarak sulh yapmayacaklar. Onlar sadece adalet dairesinde ve eşitlik çerçevesinde sulh yapacakları ifade edildi. Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki işbirliği sulh ve barış söz konusu olduğunda bunda devam edecekler. Ancak bu işbirliği sadece birbirlerine yardım etme ve ortaklaşa savaşa katılma şeklinde olacağı söylendi. Müminler ve Yahudiler savaşa katıldıklarında kendi masraflarını karşılayacaklar. Zulüm yapan veya haksızlık işleyen kimseye karşı tüm müminler bir araya gelerek adaletin sağlanmasında sorumluluk taşırlar. Himaye altında bulunan bir kişi zarar vermemek ve kötü iş yapmamak şartıyla korunacaktır. Bir zalime yardım etmek veya onu barındırmak kıyamet günü Allahu Teala'nın gazabına vesile olacağı ifade edildi. Medine'de oturanlar ve Medine'den çıkanlar, zulüm işleyenler dışında emniyet içinde olacaklardır. Himaye hakkına sahip olan kimse yalnızca kendisinin izin verdiği kişiler için himaye sağlayabilecektir. Yahudilerin Müslümanlarla birlikte savaşması konusunda da Yahudiler Müslümanlarla birlikte savaşa katıldı.

yaptıklarında savaş masraflarına katkı sağlamak zorunda oldukları söylendi. Ancak kendi dinlerinde kalacaklar ve Müslümanlar da kendi dinlerinde kalacakları şekilde hareket edeceklerdi. Yahudi toplulukları kendi içlerinde ve Müslümanlarla birlikte zulme karşı eşit şartlar altında korunacakları ifade edildi. Medine'nin hukuki yapısına dair de şu madde yer aldı: Medine'deki sulh anlaşmaları bu sayfa sahipleri arasında uygulanacak ve bu kurallara herkes sadık kalacaktır. Zulüm işleyenlere karşı herhangi bir engel olmayacak ve cezalandırma devam edeceği ifade edildi. Bununla birlikte iyi davranış ve iyilikle davranılması konusunda da bir takım maddeler de yer almıştı ki şöyle denildi: iyilik ve kötülük farklıdır, ayrıdır. Her kişi kendi kazancından sorumludur. İyilik kötülükten ayrı tutulacaktır. Ve Allah Teala adaletli, doğru davrananların dostu olur, ondan hoşnut olur şeklinde ifade edilerek tüm insanlığa, mümin, Yahudi veyahut da farklı müşrik gruplarında birçok hususta eşit şartlarda, yani adaletle hükmedilmesi konusu işte bu yazıyla kayıt altına alınmıştı. İşte bu yazının kaleme alınmasıyla, somutlaştırılmasıyla birlikte Medine'nin yönetimi artık alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam adaletle, rahmetle ve şefkatle Medine'deki tüm halkı yönetmeye başlamıştı. Rabbimiz Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle Medine'nin iki kara taşlığı olarak ifade edilen iki tepesinin arasını harem kıldı, dokunulmaz kıldı. Medine'nin Ayr ve Sevr arasındaki bir berid olarak ifade edilen, yani 5 kilometrelik mesafeye kadar olan her köşesi koru halinde harem kılındı, korunmuş yer olarak kılındı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan işitip yazdığı, kılıcına bağladığı sayfada Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır: İbrahim aleyhisselam Mekke'yi harem, yani dokunulmaz kıldı. Ben de Medine'yi harem, dokunulmaz kıldım. Onun iki tepesinin arası haremdir, dokunulmazdır. Onun tümü korudur. Onun yaş otu biçilemez, onun avı ürkütülemez, yitiği alınamaz. Orada herhangi bir kimsenin savaş için silah taşıması, oradan bir ağaç kesmesi caiz değildir. Ancak bir kimse orada devesini otlatabilir. Medine, Ayr ve Sevr arası olmak üzere haremdir, dokunulmazdır. Orada kim bir günah işler veya günah işleyeni barındırırsa, Allah Teala'nın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerindedir. Kıyamet günü Allah onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum ecma'in Medine'nin harem olmasına son derece de itina gösterirler. Çocukların bile aykırı davranışlarına göz yummazlardı. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, Şurahbil bin Sad'ın Medine çarşısında bulduğu bir kuşu elinden alıp saldıktan sonra ona şöyle dedi: sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'nin iki tepesi arasını haremleştirdiğini, dokunulmaz kıldığını bilmiyor musun? Abdullah bin Ubade de serçe kuşlarını avlarken babası Ubade görüp ona elindeki kuşu bıraktırmış ve Allah Resulü Medine'nin iki tepesinin arasını İbrahim aleyhisselamın Mekke'yi harem kıldığı gibi Medine'yi harem kıldı demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh da varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin olsun ki eğer Medine'de bir geyik bulmuş olsam onu asla telaşa ve sıkıntıya düşürmem diyerek bu husustaki itinasının derecesini belirtmiştir. Efendim, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazıcılarının, beraberinde bulunan ashabının, her daim yakınında bulunanların onları tanımaya dair bizlerde çok büyük bir iştiyak vardır, istek vardır. Onları bilme konusunda daha bir gayretliyizdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'deyken yazdıracağı yazılar

Ara, Kureyşilerin yaptığı gibi ilk başta Bismikallahümme, ey Allah'ım senin adınla, isminle başlarım diyerek başlatırdı. Hud suresinin 42. ayet kerimesi nazil olunca ayette Bismillah cümlesini yazılarının başına koydurmaya başladı. Daha sonra İsra suresinin 110. ayeti inzal olunca ayette geçen Er-Rahman ismini de katarak yazılarına Bismillahirrahman başlığını ekletmeye başladı. Neml suresinin Besmele'nin tam şeklini içine alan 30. ayet-i kerime nazil olduktan sonra da yazılarını Bismillahirrahmanirrahim ile başlatırdı ki bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınında bulunan sahabelerine yazdırırdı ve Efendimizin yazıcıları olarak da meşhurlardı. Bunlardan bazılarını 4 halife olarak biliyoruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu teala anhum ecmain. Bununla birlikte Hazreti Ali kerremallahu vechehu muahede yani kardeşlik ve musalaha barış anlaşmaları gibi hususlardaki yazılar yazılacağı zaman bunlara ait yazıları genellikle Hazreti Ali kerremallahu vechehu yazardı. Nitekim Kureyş müşrikleriyle Hudeybiye'de de yaptığı muahede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye yazdırmıştı. Hazreti Ali ayrıca şahıslarla ilgili yazıları, mülk fermanlarını da yazardı. Ayrıca Übey bin Kab, Zeyd bin Sabit de radıyallahu teala anhuma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarını yazmakla görevli olan sahabelerden birileriydi. Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen vahiyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda ilk defa yazmaya başlayan Müslüman sahabe Übey bin Kab radıyallahu an olmuştur. Übey bin Kab bulunmadığı zamanlarda Zeyd bin Sabit yazardı. Zeyd bin Sabit vahiyleri imla etme konusunda bir üstattı. Kendisinin vahiyden başka yazılacak yazıları yazdığı da olurdu. Zeyd bin Sabit der ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi: ey Zeyd, sen Yahudilerin yazısını benim için öğren. Ben vallahi bana ait yazılar hakkında Yahudilere hiç emniyet edemem, onlara güvenemem buyurdu. Bunun üzerine ben de yarım ay geçmeden, 15 gün olmadan o yazıyı öğrendim ve hatta İbranice okuyup yazmakta maharet kazandım. Yahudilere bir şey yazacağı zaman onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ben yazardım. Bir gün bana dedi ki, sen Süryanice'yi de güzelce yazabilir misin? Bana Süryanice yazılar geliyor buyurdu. Ben de hayır, Süryanice yazmasını bilmem ya Resulullah dedim. Onu da öğren buyurdu ve daha sonra 17 günde de onu öğrendim. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Süryanice olan yazıları da okurdu. Vahiy yazılırken kağıt yerine kürek kemikleri, yassı hurma dalları, beyaz ve yassı olan taşlar, yazı yazmaya elverişli bez ve hırka parçaları gibi şeyler kullanılırdı. Efendim yazıcılar olarak bildiğimiz sahabelerin isimleri de vardır. Bunlardan Halid bin Velid, Abdullah bin Revaha, Amr bin As, Erkam bin Ebil Erkam, Talha bin Ubeydullah, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhum ecmain yazıcılardan 40 kişiye ulaşan yazıcılar içerisinden ismini çokça bildiğimiz sahabelerdir. Abdullah bin Erkam radıyallahu anh da yine yazıcılar içerisindendi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kıymetli validesi Hazreti Amine, Abdullah'ın babası Erkam'ın halasıydı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir yazı geldiğinde ve Efendimiz de buna benim tarafından kim cevap yazar diye sual ettiği zaman mecliste her ne kadar Hazreti Ömer gibi zatlar bulunduğu halde Abdullah bin Erkam kalkar ben yazarım ya Resulallah derdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona yazdırır ve mühürletirdi. Kendisi güvenilir bir zat olduğu için rahmet peygamberi hükümdarlardan gelen yazıları yanında saklamasını da ona emrederdi. Abdullah bin Erkam radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra
Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in de yazılarını yazardı. Hazreti Ömer radıyallahu an onu Beytül Mal yani hazine ile alakalı sorumluluğa, bakanlığa tayin etmişti. Ben Allah'a karşı Abdullah bin Erkam'dan daha haşiyetli, daha korkulu ve saygılı bir kimse görmedim der ve kendisine de eğer senin geçmiş kavimlerde bir benzerin olsaydı ben hiçbirini sana tercih etmezdim derdi. Hazreti Osman radıyallahu anh da Abdullah bin Erkam'ı Beytül Mal yani hazine sorumluluğunda 30 bin dirhem karşılığında tayin etmişti. Ancak Abdullah bin Erkam bunu kabul etmemiş. Ben bu vazifeyi Allah için yaptım. Benim ecrim de Allah'a düşer demiştir. Efendim Medine-i Münevvere'de muhacirler ve ensarla birlikte bir İslam medeniyeti yükseliyordu. Muhacirlere Medine'de ev yerleri, bir takım araziler ve hurmalık dağıtılmıştı. Ve bunlar için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tapu fermanları dahi yazdırmıştır. Muhacir olanları, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olanlara bir yuva sahibi yapmak için bir yuvaları olsun, bir evleri olsun muradıyla Ensar radıyallahu anh arazilerini ve hurmalıklarının fazlalıklarını Efendimiz aleyhissalatu vesselama bağışladılar. Ve dediler ki, ''Ya Resulallah, istersen evlerimizi de sana verelim.'' dediler. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayır duada bulundu. Herkesten önce evlerinden ve arazisinden bir kısmını ayırarak Efendimiz'e bağışlayanlardan ilki Harise bin Numan radıyallahu anh olmuştu. Fahri Kainat Efendimiz bu bağışlar üzerine muhacirlerden her birine ev yerleri ayırdı. Amr bin Hureyse verdiği ev yerinin hududunu da bir yayla çizdi. Zübeyir bin Avvam'a arazi ve hurmalık, Abdurrahman bin Avf'a hurma fidanlığı verdi. Efendimiz verdiği yerler hakkında da yeni sahiplerine tapu fermanı yazdırarak kendilerine ulaştırdı. Tapu fermanında şu şekilde ifade edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Muhammed Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Seleme bin Malik Es-Sülemiye ayırıp verdiği yer hakkındaki yazısıdır. Allah Resulü Zatul Hanazi isimli mevkiden Zatul Esavid isimli mevki arasında olan yeri ona verdi. O yerde başka hiç kimse hak iddia edemez. Hak iddia edenin iddiası batıldır, boştur. Hak Seleme'nin hakkıdır. Ali bin Ebi Talip ve Hatip bin Ebi Belta'nın şahit olduğu da yine o tapu fermanında yazılıdır. Başka bir tapu fermanında da şu şekilde ifade edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir bin Avvam'a verilen yazıdır. Ben ona Şevak isimli mevkinin yukarısını ve aşağısını verdim. Hiç kimse onun üzerinde bir hak iddia edemez. Bu yazıyı Ali yazdı şeklinde tapu fermanı verilmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine çarşısı da kurdu ve Medine'nin ticari hayatını da bir düzene kurmuştu. Medine'li Müslümanlara Yahudilerin çarşı ve pazarlarından ayrı bir çarşı yeri, pazar yeri göstermek istediği ve Zübeyir bin Avvam'a verdiği arazinin bir tarafına bir çadır kurdurdu. Ve dedi ki, sizin pazar yeri ve çarşınız şimdilik burasıdır. Fakat Yahudilerin sorumlularından, başkanlarından Kab bin Eşref'in gidip oradaki çadırın iplerini kestiği görülünce Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan vazgeçildi. Bir adam geldi, ya Resulallah, ben Medine çarşısı için münasip bir yer gördüm. Oraya da bir bakmaz mısınız deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam oraya gitti ve ayağını yere vurarak sizin çarşınız, pazarınız burasıdır buyurdu. Ve daha sonra orayı çarşı yeri yaptılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çarşı ve pazarla alıcılar ve satıcılarla alınan ve satılan mallarla yakından ilgilendi. Bir gün Medine'nin yeni çarşısına uğramıştı.
orada kurulmuş bir baraka gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oranın kaldırılmasını emretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 4 halife devrinde de bu çarşı ve pazar yerinin herhangi bir şekilde

topluluğu. Muhakkak ki alışverişte şeytan, günah, yalan, boş laf ve yemin bulunur. Bunun için siz ona, yani ticaretinize, alışverişinize sadaka karıştırınız diyerek emir buyurdu. Yine Rıfa bin Rafi radıyallahu anh anlatır. Resulullah aleyhissalatu vesselamla birlikte alışveriş yapılan yere gittik. Efendimiz onlara hitap etti. Ey tacirler topluluğu! Onlar gözlerini Resulullah aleyhissalatu vesselama diktiler. Efendimiz onlara şöyle buyurdu. Şüphe yok ki tacirler kıyamet günü facirler olarak diriltilirler. Ancak Allah'tan korkup yeminine bağlı kalan ve sözünde doğru olan bundan müstesnadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir ekin yığınının yanına uğradı ve elini onun içine daldırdı. Parmaklarını ıslaklık dokununca ekin sahibini çağırdı. Bu nedir diye sordu. Ekin sahibi de ya Resulallah ona yağmur değmişti dedi. Efendimiz o ıslak kısmı insanların görmeleri için ekinin üstüne niye çıkarmadın? Dedikten sonra aldatan kimse benden değildir buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca ticaret ve tüccarların her daim dikkat etmesi gereken hususları şu ifadeleriyle özetlemişti. Çarşı ve pazarda satılacak şeyleri çarşı ve pazara getirilmeden yolda karşılamayı, satın alınan yiyeceği ve her türlü tamamıyla teslim almadan satmayı veya yanında bulunmayan bir malı çarşıdan satın alıp müşteriye satmayı, birbirlerinin satışı üzerine satış yapmayı yani müşteri kızıştırmayı yasaklamıştı. Satacağı zaman kolaylık gösteren, satın alacağı zaman kolaylık gösteren, hakkını isterken kolaylık gösteren kişiye, kula Allah rahmet etsin buyurmuştur. Efendim Medine'nin yönetimini üstlenildikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu yönetimi hiç şüphesiz adaletle, rahmetle ve merhametle yapacaktı. Bundan dolayı Medine'nin hüküm noktasındaki bir takım işleyişi yani adalet işlerinin düzenlenmesini de yürütülmesini de üstlenmiş bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığına göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar tarafından kendisine getirilen her çeşit davayı, anlaşmazlıkları adalet dairesinde çözecekti. Bu husus mümin, müşrik, Yahudi, bütün Medineliler için yazılan Medine yönetmeliğinde de kabullenilmiş ve açıklanmıştı. Hakimlik esasen şerefli olduğu kadar ağır sorumluluk da taşıyan bir görevdir. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Kadılar yani hakimler üçe ayrılır. Biri cennette, ikisi ateşte yani cehennemdedir. Hakkı bilen ve ona göre hüküm veren kişi cennettedir. Hakkı bilen ve fakat hükmünde zulme, haksızlığa sapan kişi ise ateştedir. Hakkı bilmediği halde insanlar arasında hüküm veren kişi de ateşte yani cehennemdedir. Hakim zulmetmedikçe hiç şüphesiz Allah Teala onunla birliktedir. Haksızlığa saptığı zaman onu nefsiyle baş başa bırakır. Hakim hüküm verirken içtihatta da bulunur. İçtihatında isabet ederse onun için iki ecir vardır. Fakat hüküm verirken içtihatta bulunur ancak yanılırsa ona da bir ecir verilir. Hazreti Ali kerramallahu vechehu'yu Yemen'e kadı olarak gönderirken şöyle buyurmuştur. Haklarında hüküm vereceğin iki kişiden birisi hakkında ötekini dinlemedikçe hüküm verme. Böyle yaparsan nasıl hüküm vereceğin sence belli olur buyurmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam davacıdan davasına delil ve şahit getirmesini isterdi. Bunları getiremediği takdirde dava olunana yemin üstlendirir ve davacının sende bir şeyi, bir hakkı bulunmadığına dair kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin et buyurarak yemin ettirirdi. Bir gün bir kişi Hadramevt'ten, diğeri de Kinde'den olan

iki kişi gelerek Yemen'deki bir yer hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başvurdular. Hadramevtli olan, "Ya Resulallah, şu adam ve babası bana babamdan kalan yerimi vermediler, gasp ettiler," dedi. Kindeli olan kişi ise, "Ey Allah'ın Resulü, o yerim bana babamdan miras kaldı. Orası benim elimde ekip biçtiğim bir yerimdir. Bunun orada hiçbir hakkı yoktur," dedi. Hadramevtli ise kendilerine ait olan bu yerin dava olunanın babası tarafından gasp edildiğini, kendisinin de bunu bildiğini ileri sürdü. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Arazinin sana ait olduğu hakkında bir beyine, bir delil var mı?" diye sorunca Hadramevtli, "Yoktur," dedi. Efendimiz, "Öyleyse senin için onun yemini var," buyurdu. Hadramevtli, "Ya Resulallah, bu kişi bir facirdir, günah işler. Yaptığı yemine aldırış etmez. Hiçbir şeyin günahından da sakınır değildir," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ondan sana yapacağı yeminden başka bir şey yok," buyurdu. Kindili yemin etmeye gitti. Hazırlanınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Eğer bu adam hakikaten onun malını haksız olarak yemek için yemin ederse, muhakkak ki Allah'ın gazabına uğramış olarak huzura çıkar," buyurdu. Bunun üzerine Kindili geldi, "O yer bunundur ve babasınındır," diyerek itiraf etti. Eş'as bin Kays der ki, "Benimle Yahudilerden bir adam arasında bir arazi vardı. Yahudi benim onun üzerindeki hakkımı inkar etti. Ben de onu Allah Resulü'nün huzuruna götürdüm. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana, bununla alakalı bir delilin var mı?" diye sordu. "Yok," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Yahudi'ye yemin et," buyurdu. Ben de şöyle dedim, "Ya Resulallah, yemin ona düşünce o yemin eder ve benim malımı götürür," dedim. Yemin ettirilecek kimseler Yahudi iseler, Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara Musa aleyhisselama Tevrat'ı indiren Allah hakkı için ant veriyor ve soruyorum diyerek yemin verirdi. Anlattığımız bu hadise hakkında nazil olan ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Onlar Allah'ın ahdini ve kendi yeminlerini az bir değerle değiştiren, satan kişilerdir ki işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlara kelamıyla hitap etmeyecek, onların yüzlerine bakmayacak, kendilerini temize çıkarmayacaktır. Elem verici bir azap da onlar içindir," buyurulmuştur. Muhakeme sırasında taraflar eğer sulh olmak, barışmak, anlaşma yoluna gitmek istediklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların bu isteklerini kabul eder ve Müslümanlar arasında sulh caizdir. Ancak haramı helalleştiren ve helali haramlaştıran sulh caiz değildir," buyururdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Müslümanlardan bazılarına Müslümanlardaki alacaklarından bir kısmını bağışlamalarını teklif buyurduğu da olurdu. Kab bin Malik radıyallahu anh bir alacağından dolayı İbni Ebi Hadret'le çekişmişlerdi ve biraz da sesleri yükselmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları evinden duydu, işitti, kapısını araladı, Kab bin Malik'e hitaben "Ey Kab!" diyerek seslendi. Kab bin Malik, "Buyur ya Resulallah, emrindeyim, emrine amadeyim," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona şöyle dedi, "Sana olan borcunun yarısını o kişiye bırak." Kab bin Malik de, "Böyle yaptım ya Resulallah, bıraktım," dedi. Bunun üzerine rahmet peygamberi İbni Ebi Hadret'e de, "Kalk, kalan borcunu öde," buyurdu. Efendim rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar üzerinde, hatta tüm insanlık üzerinde bir şefkate sahipti. Herkese karşı rahmeti, merhameti çok üstün seviyedeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde, Medine'de Rume isimli kuyudan başka tatlı su kaynağı bulunmadığını görmüştü. Bunun üzerine de Rume kuyusunu cennette ondan daha hayırlısı karşılığında kim satın almak ister ve kendi kovasını Müslümanlarla kim paylaşmak ister diye sorunca Hazreti Osman radıyallahu anh onu kendi malından bir kısmıyla satın almıştı.
ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bunu haber verdi. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ecir ve sevabı sana ait olmak üzere onu Müslümanlara vakfet, içir." deyince Hazreti Osman derhal bunu yerine getirdi. Rume kuyusu Akik'te, Akik Vadisi'nin aşağısında sel sularının biriktiği yerin yakınıydı. Kuyunun çevresi taşla örülü, derinliği 18, eni 8 zira, yani derinliği 9 metre kadardı. Ancak 2 zira kadarı, yani 1 metre kadarı suyla doluydu. Rivayete göre bu kuyuyu ilk önce Muzeyne kabilesinden bir adam kazdırmış, daha sonra Rumetul Gıfari'nin malı olmuştu. Rumetul Gıfari kırbasını bir mudde, yani 2 avuç dolusu bir meta eşya karşılığında bu kuyu suyunu satardı. Rume kuyusu bir Yahudinin de eline geçmişti. Yahudi de onun suyunu Müslümanlara satar, hiç kimseye parasız bir damla su içirmezdi. Hazreti Osman radıyallahu anh Yahudi'ye gidip kuyuyu ondan satın almak istedi. Fakat Yahudi tamamını satmaya yanaşmadı. Kuyunun yarı hissesini ondan 12 bin dirheme satın aldı ve ona "İstersen su almak için 2 gün benim hisseme ayır, istersen bir gün bana, bir gün sana ayır." dedi. Yahudi "Olur, bir gün senin için ayrılmış olsun, bir gün de benim için." dedi. Hazreti Osman'ın su alma gününde Müslümanların su alma ihtiyacına 2 gün bile kafi gelmemişti. Bunun üzerine Yahudi "Sen benim kuyu işimi bozdun. Öteki yarı hisseyi de satın al." dedi. Hazreti Osman onu da yine aynı miktara satın aldı. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra eğitim işlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir düzene getirmek istedi. Bunun için Suffe, yani Ashab-ı Suffe'yi kurmayı düşündü. İslamiyet büyük küçük herkese Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki mescidinde öğretilmekteydi. Mescide gelen başka bir şey için değil, ancak ve ancak hayır için, hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelirdi. Ashab-ı Suffe, mescidin devamlı, yatılı öğrencileriydiler. Kıble, Kabe tarafına çevrilmeden önce mescidin kuzey tarafında hurma dallarıyla bir gölgelik yapılmıştı. Medine'de kavim ve kabileleri, evleri, barkları bulunmayan sahabeler orada kalırlardı ve kendilerine Suffe ashabı denirdi. Onların sayıları 80 kişi ve civarında, daha fazlaydı. İçlerinden evlenen, ölen ya da sefere çıkan olursa sayıları da azalırdı. Onlar geceleri namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve ders görmekle geçirirler. Gündüzleri de su taşırlar, odun toplayıp satarlar ve onunla yiyecek satın alırlardı. Bazen geceleri 70'inin birden bir öğreticinin başında toplanıp sabaha kadar ders gördükleri de olurdu. Ashab-ı Suffe'ye kurra da denir, kabilelere gönderilecek Kur'an ve sünnet öğreticileri onların arasından seçilip gönderilirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmalık sahiplerine hurma ağaçlarından topladıkları zaman her 10 vesk yük hurmadan Ashab-ı Suffe için mescide bir salkım getirip asmalarını emir buyururdu. Müslümanların yıldan yıla zekat ve sadakalarının verecekleri gerçek fukara zümresi işte Ashab-ı Suffe'ydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapı kapı dolaşmayı adet edinip verilen bir iki lokma veya hurma ile geri dönen gerçekten yoksul değildir. Gerçek yoksul, zaruretini giderecek malı olmayan, buna rağmen dilenmekten sıkılan ve kendisine sadaka verilmesi için muhtaçlığı bilinmeyen kimsedir buyurmuştur. Efendim, programımızın sonuna yaklaşmışken Medine'de bir düzen kurulmuştu. Yönetimin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından üstlenişinden sonra birçok husus, toplumsal, bireysel konular bir düzene getirilmişti. Adaletle, şefkat ve merhametle birlikte bir medeniyet inşası gerçekleşiyordu. Bununla birlikte Mekkeli müşriklerin tahrikleri, tehditleri bitmiyor ve Medine içerisinde de bir takım münafıklar tarafından da
sıkıntılar, problemler de çıkarılıyordu. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan önce bir gün üzerine fedek işi saçaklı kadifeden bir palan vurulmuş bir merkebe binmişti. O sırada çocuk bulunan Üsame bin Zeyd'i de terkisine aldı. Haris bin Hazreç oğulları mahallesindeki evinde hasta bulunan Sa'd bin Ubade'yi ziyarete gitti. Yolda Übey bin Selul'e rastladı. Etrafında Müslümanlardan, müşriklerden, Yahudilerden de bir takım kimseler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Übey bin Selul'u görünce inip selamlamadan, görüşmeden geçmeyi uygun görmedi. Merkebini durdurunca kaldırdığı toz meclisi kapladı. Übey bin Selul kaftanıyla burnunu kapadı ve "Üstümüzü tozlatma" dedi. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkepten inip onlara selam verdi. Biraz oturdu. Kendilerine Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Orada bulunanları Allah Teala'ya imana ve İslamiyet'e davet etti. Allah Teala'yı hatırlattı. Onları ahiret azabı konusunda uyardı, ahiret nimetleriyle müjdeledi. Übey bin Selul ise sustu ve hiç konuşmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerini bitirdiğinde Efendimiz'e "Ey kişi, senin bu söylediklerin hak ve gerçekse bundan daha güzel bir şey olamaz. Fakat sen bizim meclisimize gelip de bizi bununla rahatsız etme. Konak yerine git, sana gelen olursa bunları onlara anlat. Evinde otur, sana gelmeyen kimseyi bununla rahatsız etme ve onun meclisine de onun hoşlanmadığı bir şeyle gelme" dedi. Übey bin Selul'un yanında bulunan Müslümanlardan Abdullah bin Revaha radıyallahu anh ise buna karşı çıktı. "Hayır, ya Resulallah, sen onu bize getir. Her zaman meclislerimize, evlerimize, barklarımıza buyur, gel, şeref ver. Bizi meclislerimizde onunla bürü. Vallahi o bizim sevdiğimiz şeylerdendir. Bize Allah'ın ikram ettiği ve bizi kendisine hidayet ettiği şeylerdendir. Biz onu çok severiz" der demez Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler birbirlerine sövüp saymaya ve üstüne kavgaya, tartışmaya başladılar. Hatta o derece ki birbirlerini öldürecek dereceye kadar vardılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları teskin etmeye çalıştı, yatıştırdılar. Übey bin Selul'un kavminden o zamana kadar görmediği bir muhalefet görünce bu durumda çok etkilendi. Çünkü kendisi kral olmak üzereydi. Medine halkı tarafından Übey bin Selul kral yapılacaktı ki Müslümanlar geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baş seçildi. Bundan dolayı serzenişte bulundu. Bir takım tahkir edici, hakaret olan sözler söyledi. Ve bu sözlerde rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biraz tesir etti, üzdü. Daha sonra Müslümanlardan bazıları bu durumu izah edince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Übey bin Selul'u affetti. Nitekim rahmet peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabı da Allah-u Teala'nın bu husustaki buyruğuna uyarak gerek müşriklerin gerek kitap ehli olanların kusurlarını affediyor, işkencelerine katlanıyorlardı. Nihayet Allah Teala onlarla savaşmaya izin verince Bedir Savaşı yapıldı. Böylece Allah Kureyş kafirlerinin ulularını, azılılarını orada öldürdü. Bunun üzerine putlara tapan Medineli müşriklerden Übey ile birlikte hareket eden diğer kişiler de durulmak zorunda kaldılar. Ve dediler ki artık bu zafer ve galebe gelmelerinin ona yöneldiğini açıkça gösteren bir vakadır diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslamiyet üzerine biat edip Müslüman olmak zorunda kaldılar. Übey bin Selul de kavminin böyle kendisinden ayrılıp uzaklaştığını, İslamiyet'e sarıldığını görünce kalbinde taşıdığı onca nifakı düşmanlığıyla birlikte istemeyerek İslamiyet'e girmek zorunda kaldı. Münafık olarak devam etti ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böylece saygısızca davranamaz duruma gelmişti. Efendim, malum haliniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki bu zor günlerinden sonra artık cihat emri yaklaşmıştı.
cihat emri gelecekti. Mekkeli müşriklerle ve diğer azılılarla savaş emri Allah Teala tarafından gelecekti. İnşallah o konuyu da bundan sonraki bölümlerimizde ele alacağız. Her programımızda olduğu gibi bu programımıza da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden şu duayla kapatalım istiyoruz. Allah'ım, doymayan nefisten sana sığınırım. Fayda vermeyen namazdan sana sığınırım. Kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Korkmayan kalpten sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

خاتم الأنبياء. فاتح ياسين دميرال. خاتم الأنبياء.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Adalı Halil pehlivan o derece kesin konuşuyordu ki Tophaneli Küçük Yusuf da Deli Murat pehlivan da onun bu sözüne hemen hemen inanmışlardı. Bunun içinde Kurtdereli Mehmet pehlivanı güreş günü Kartal'da görünce iyiden iyiye şaşırmış gibi olmuşlardı. Deli Murat pehlivan her zamanki pervasızlığıyla "Buraya geldin ha?" diye sordu. Kurtdereli bunun manasını anlayamamıştı. "Neden gelmeyeyim? Geleceğimi söylemiştim ya," dedi. "Hani Adalı gelmeyeceğini söyledi de," dedi. "Ne vakit? 2 gün önce." "Nereden bilirmiş gelmeyeceğimi?" "Ne bileyim, öyle söyledi. Onun bulunacağını bildiğin yere gelmez misin de."
1: "Allah Allah, neden gelmeyeyim? Pehlivan olan güreşten kaçar mıymış? Hüseyin'in fena yenermiş de." "Olabilir. Her pehlivan yenilir. Bunda şaşacak hiçbir taraf yoktur. Ayıp olan yenilmek değil, güreşten kaçmaktır. Seni çardaktan tanıyor. Ben de onu orada görmüştüm. Orada katrancı Mehmet pehlivanı yenmiş." "Doğrudur. Sen de katrancıyla güreşmişsin. Katrancı seni fena yenmiş. Bir yıl yataktan kalkamamışsın. Her şeyi de öğrenmiş. Yalan değil. Bir değil, 2 yıl toparlanamadım. Buna güveniyor olmalı. Her neyse. Allah sana kolaylık versin." "Eyvallah."
0: Adalı Halil pehlivan güreşe biraz da geç gelmişti. Gelir gelmez de ilk iş olarak Kurtdereli Mehmet pehlivanın gelmiş olup olmadığını sordu. Gelmiş olduğunu öğrenince de pek sevindi. Bu sırada güreşler birbirini takip edip duruyordu. Pehlivanlar arka arkaya ortaya çıkıyorlardı. Desteleri küçük ortalar, onları büyük ortalar, onları başaltı pehlivanları takip etti. Nihayet Cazgır,
2: "Baş pehlivanlar ortaya!"
0: diye seslenerek pehlivanları ortaya çağırdı. Yani baş pehlivanları ortaya çağırdı. Bu sesleniş üzerine soyunmuş ve kısmetlerini giymiş bulunan baş pehlivanlar da birer ikişer ortaya çıkarak yağ kazanına doğru ilerlemeye başladılar. Halk çıkan pehlivanları candan alkışlıyor ve onlara başarılar diliyordu ama Adalı dev cüssesiyle ortaya adımını atar atmaz durum daha da değişti. Koca meydan adeta inliyordu.
3: "Yaşa Adalı!
4: Yaşa Halil pehlivan!
2: Göster kendini! Meydan senin bugün, hadi!"
1: "Maşallah değil pehlivana ya!
4: Hadi aslan!"
0: Tabii o da kendisini alkışlayan taraftarlarına selamlar dağıtarak iri gövdesini sallaya sallaya en son olarak yağ kazanının yanına geldi ve yağlanmaya koyuldu. Tabii Kurtdereli'ye gelerek kendisini mahcup duruma düşürmüş olduğu için fena halde içerlemiş bulunuyordu. Onu şöyle bir süzdükten sonra "Bana meydan okumusun ha?" diye homurdandı. Böyle bir soru beklemeyen Kurtdereli,
1: "Benim kimseye meydan okuduğum filan yok.

Dedi. Abi meydan okumuyorsan burada işin ne? Bu soru da doğruydu. Kurtdereli buna verecek bir karşılık bulamadı tabii. Tabii susmayı da tercih etti bu arada. Adalı ise yağlanması sona erinceye kadar söylendi durdu. Ve kendilerini eşlendirmek için cazgır yanlarına gelince de Kurtdereli'yi göstererek bana bu pehlivanı vereceksin dedi. Bakalım ne pehlivanmış. Cazgır da onun dediğini hemen yaptı. Kurtdereli'yi Adalı'ya verince Tophaneli ile Pomak Deli Murat birbirlerine kaldılar tabii. Hemen duasına başlayan Cazgır güzel bir dua okuduktan sonra davul zurnalara işaretini verdi. Onlar da hemen vurmaya başladılar. Meydanı dolduran halk şimdi pehlivanların peşrevlerini büyük bir dikkatle izlemekle meşguldü. Kalabalığın büyük çoğunluğu Adalı'nın peşrevini seyretmekle meşguldü. Adalı çok iri cüssesine rağmen hakikaten güzel bir peşrev çıkarıyordu. Kurtdereli bile onu hayran hayran seyretmekten kendisini alamıyordu. Bunda da haklıydı. Adalı Halil o sırada baş pehlivanlar arasında en iyi, en ahenkli peşrev yapan pehlivanlardandı. Bunu ustası Aliço'dan öğrenmişti. Aliço yıllarca Sultan Abdülaziz'in baş pehlivanını yapmış bulunduğu için bu işi çok iyi biliyordu. Yaptığı peşrev tam bir huzur peşreviydi.

0: Efendim, bilindiği gibi pehlivanların piri Hazreti Hamza kabul edilir. Bunun da sebebi peygamberin amcası olan Hazreti Hamza'nın çok kuvvetli ve gözü pek bir yiğit olması, aynı zamanda da pehlivan olmasıydı. Güreş saadet asrı denilen bu devirde de rağbette idi. İslam peygamberinin gençlerin güreş, ata binmek, okçuluk, kilit atmak gibi sporlarla meşgul olmaları hakkında birçok hadisleri de vardır ve bunlar sahih ve muteber hadislerdir. Yalnız bu kadar da değil, son zamanlarda bir Arap tarihçisi İslam peygamberinin de bizzat güreşmiş olduğunu ve usta bir pehlivan olduğunu açık bir şekilde delil göstererek kaydetmiş. Bu kitaba göre Resulullah zamanın şöhretli pehlivanlarından Rükane ile ashabının önünde bir defa değil, tam 3 sefer güreş tutmuş ve 3 seferinde de kendisini yenmeye muvaffak olmuştur. Zaten İslam peygamberinin hayatını incelediğimiz, onun vasıflarını belirten kayıtlara göz gezdirdiğimiz zaman buna hiç şaşırmamak gerekir. Resulullah geniş omuzlu ve sağlam yapılıydılar. Uhud cengi gibi birçok cenklerde düşmanla, kılıçla dövüşmüşlerdi. Hicretten önce Mekke'de müşriklerle birçok defalar dövüşmek zorunda kalmışlardı. Yaptığı uzun ve yorucu yolculuklar da bünyelerinin çok kuvvetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun için kendisinin güreşmesini bilen mahir bir pehlivan da olduğundan hiçbir şekilde fuş kullanmamak gerekir. Onun yerine Hazreti Hamza pehlivanların piri olarak kabul edilmişse bu belki kendisinden yaşça ileri olmasından ileri gelmektedir kanısındayız. Zira pehlivanların piri Resulullah'tır. Evet, yine konumuza dönelim. Herkes Adalı Halil Pehlivan'ın çıkardığı fevkalade peşrevi izlemekle meşguldü. Adalı bunu tamamladığı vakit kuvvetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Adalı! Var ol aslan! Gösterdin pehlivanlığını! Peşrev bu kadar çıkarılır be!
0: Adalı Halil bu alkışlardan memnun bir halde hemen meşhur elense ve tırpanlarıyla işe girişti. Kurtdereli de zaten bunu bekliyordu. Adalı'nın güreş tarzını zaten biliyordu. Filiz Nurullah da ona bu yolda gerekli öğütleri vermişti. Onun için hemen müdafaya geçiverdi. Esasen yapacağı başkaca da bir şey yoktu. Adalı pek keyifli görünüyordu. Çektiği ilk elenseler yani öyle pek kuvvetli şeyler değildi. Daha doğrusu bunları hasmını yoklamak için çekiyordu. Çok geçmeden istediğini öğrenmiş olacaktı ki çektiği elenseleri ve savurduğu tırpanları birden

0: kuvvetlendirdi. Bu arada Kurtterili de onun elense çekmekte. Tırpan vurmaktaki o kuvvet ve ustalığı hakkında bir fikir edinmiş bulunduğundan o da yavaş yavaş müdafada kalmaktan vazgeçerek hasmına karşılıklar vermeye koyuldu. Meydan derin bir sessizlik içinde bulunuyordu. Hemen hemen herkesin gözü onların üzerinde bulunuyordu. Büyük çoğunluk tabii Adanlı'nın İstanbul'a yeni gelmiş bulunan bu pehlivanı yenmekte zorluk çekmeyeceği inancındaydı. Evet, bunu şurada burada yavaş seslerle yapılan konuşmalardan kolayca anlamak mümkündü. Adalı çok üstün, elbette üstün olacak. Karşısındaki sağlam bir genç. Tam Adalı'ya göre çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar boş gitmiyor, boşa da gitmiyor. O da ara sıra karşılıklar veriyor ama onun elense ve tırpanları Adalı'ya sinek vızıltısı gibi geliyor. Ne kadar da süre dersin bu güreş. İşte bu olduğu gibi Adalı'nın keyfine kalmış bir şeydir. Ama Adalı hiçbir rakibini bir buçuk saat önce yendiği görülmediğine göre bu da en azından bir o kadar sürse gerektir. Aliço da pek keyifli görünüyor. Tabii öyle görünecek. Adalı'nın karşısında koca Yusuf olaydı öyle gülmezdi ama. Evet, konuşmalar böyleydi karşılıklı olarak. Bu da doğruydu. Baş hakem yerinde oturmakta olan Aliço hakikaten hayatından pek memnun görünüyordu daha önce de. Bir defa çardakta görmüş bulunduğu Kurtdereli'nin çırağının karşısında öyle uzun boylu dayanabileceğini hiç de ummuyordu. Bu sırada yanında oturmakta olan Filiz Nurullah'a da takılıp durmaktan geri kalmıyordu tabii.
1: Abi, Adalı'nın karşısına çıkarmak için bir başka kalıp bulamadın mı ha?
2: Bunun neresini beğenmedin usta?
1: Yetmez bu Adalı'ya.
2: Bana kalsa yetecek.
1: Koca Yusuf'un arkadaşı olduğun nasıl da belli oluyor ha? Demek o memlekette olmayınca onun yerini tutacak bir pehlivan ararsın öyle mi?
2: Bunu da nereden çıkarırsın be usta?
1: Ben seni hiç bilmez miyim? Ne Filiz ağasın sen. Ama hiç kuşkun olmasın. Sevincin kursağında kalacak.
2: Neden beğenmezsin bunu? Anlayamadım bir türlü usta. Geçen hafta Tophaneli Küçük Yusuf'u da Deli Murat'ı da ortadan çıkardı yahu.
1: Adalı'yla onlar ölçülmez. Bak Adalı ne yapacak ona görürsün.
0: Filiz Nurullah cevap vermedi. Adalı'nın niyetini o da çok iyi biliyordu ama Kurtdereli'ye de güveniyordu. Adalı'nın onu kolay kolay ezebileceğini de hiç de ummuyordu. Nitekim zaman geçiyor, Adalı bir türlü hasmına karşı bir üstünlük gösteremiyordu. Güreş tam manasıyla denk bir şekil almış bulunuyordu. İlk saat bu şekilde dolunca Filiz Nurullah iyiden iyiye rahatladı. Kurtdereli hep müdafada kalmaktan çoktan vazgeçmişti. Hasmının her elense ve tırpanla hemen hemen aynı kuvvette elense ve tırpanlarla karşılık vermekten geri kalmıyordu. Güreş tam olarak denkleşmiş görünüyordu. Bu arada öbür güreş de bitmiş. Komak Deli Murat güreşi kazanarak meydana olduğu gibi Adalı ile Kurtdereli'ye bırakmışlardı. Adalı şimdi yavaş yavaş tuttuğu pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu anlamaya başlamış bulunuyordu. Ona zerre kadar kıymet vermemekle hata etmiş bulunduğu ortadaydı. Karşısındakinde bu kadar elense ve tırpan yediği halde hiçbir gerileme ve yorgunluk alameti görünmüyordu. Buna karşılık yediği elense ve tırpanlar hiç de öyle yabana atılacak cinsten değildi. Bunu da çok iyi anlıyordu. Bunu anlamak kendisini kızdırıyor, elense ve tırpanlarına daha da kuvvet veriyordu. Ama bunun da en ufak bir faydasını maalesef görmüyordu. O zaman birden güreş tarzını değiştirerek ani olarak çapraza girdi ve Kurtdereli'yi sürmeye başladı.

0: yaramadı, arka arkaya gitmeye başladı. Can sıkıcı elense ve tırpan faslının sona erdiğini gören seyirciler hemen heyecan içinde kendisini alkışlamaya ve teşvike başladılar bile.
1: Yaşa Adana! Hadi Halil Pehlivan, hadi Aslan!
0: Kendisini birden tehlikede gören Kurtdereli biraz zorluk çekmekle beraber sonunda çaprazdan sıyrılmaya ve kendisini yüzü koyun yere atmaya muvaffak olmuştu. Böylece Adalı Halil Pehlivan da kendisini bastırmaya muvaffak oldu. Taraftarları ona hala seslenip duruyorlardı.
2: Hadi Kündele, göster kendini, hadi Adalı, bitir işini ya.
0: Fakat Adalı Halil Pehlivan bu yolu deneyecek yerde hemen kemaneye geçmişti. Böyle maksadı da meydana çıkmış oldu böylece. Elense ve tırpanlarla yapamadığı şeyi şimdi kemanelerle yapmak, hasmını bu şekilde ezip yıpratmak istiyordu. Adalı'yı tanıyanlar buna zerre kadar şaşırmamışlardı. Kurtdereli de bu işe şaşmış değildi. O da zorlu hasmından başka bir şey de beklemiyordu zaten. Hemen Adalı'nın göğsünün üzerinde kavuşturduğu ellerinin bileklerine yapıştı. O zaman iki pehlivan arasında sert bir mücadele oldu. Adalı buna rağmen kemaneleri çekmek istiyor fakat Kurtdereli ona bu izni vermiyordu. Sonunda Kurtdereli hasmının bileklerini birbirinden ayırmaya muvaffak olduğu gibi ayağa kalkmaya da muvaffak olunca Adalı'nın onu kemanelerle ezmek niyeti de iflas etmiş oldu böylece. Şimdi bir kısım seyirciler ilk defa olmak üzere Kurtdereli'yi alkışlamaya başlamış bulunuyorlardı bile.
1: Yaşa Kurtdereli! İyi kalktın ha! Aşk olsun Mehmet Pehlivan! Gösterdin kuvvetini!
0: Böylece güreş yeniden ayakta elenseler ve tırpanlarla devam etmeye başlamıştı. Ancak Adalı'yı yakından tanıyanlar kendisinin bir hayli sinirlenmiş göründüğünün farkına varmaktan geri kalmamışlardı. Kurtdereli'nin altından hem de öyle uzun boylu sıkıntı çekmeden kalkmaya muvaffak oluşu kendisini sinirlendirmiş bulunuyordu. İşte tam bu sırada Kurtdereli'nin birden daldığı ve tekten kaparak Adalı'yı bastırmaya muvaffak olduğu görüldü sevgili dinleyenler. Bastırmasıyla beraber de sarmayı vurmaktan geri kalmadı. O zaman Kurtdereli'yi tutanlar seslerini yeniden yükselttiler. Aferin Kurtdereli!
2: Aferin Mehmet Pehlivan. Vallahi bastırdı ya. Yaşa be aslan.
0: Adalı yere düşer düşmez hemen ayağa kalkmak için harekete geçmişti. Fakat Kurtdereli sarmayı çok sağlam bir şekilde vurmuş ve hasmını iyice zapt etmeye muvaffak olmuştu. Adalı sarmayı sökmek ve ayağa kalkmak için ne yapıyorsa bir türlü başarıya ulaşamıyordu. Bunda biraz acele etmekte olmasının da sebebi yok değildi. Filiz Nurullah o zaman Aliço'ya baktı. Aliço'nun düşük bıyıkları hafifçe kabarmış bulunuyordu. Bunun sebebi kızmış olmasıydı tabii. Herhalde çırağına içerliyor olmalıydı. Nitekim kendini tutamadı.
2: Abi ne oluyor bizim Adalı'ya ya? Bugün çok kötü bir günün dolmalı. Yoksa çoktan kalkması ve hasmının işini bitirmesi gerekirdi.

0: Evet sevgili dinleyenler, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bu heyecanlı güreşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la Adalı Halil Pehlivanlar ne yapacaklar? Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Kitabus Sala, namaz kitabına böylece elhamdülillah başlamış oluyoruz. İmam-ı Kuduri'nin El-Muhtasar adlı eserinden. Şimdiye kadarki bölümde Kitab-ı Tahareti inceledik. Abdest nasıl alınır, gusül nelerden gerekir, nasıl gerçekleşir, kadının özel halleri nelerdir, temizlik ve necaseti gideren durumlar nasıl ve hangi yöntemlerle gerçekleşir gibi bir takım başlıklarla namaz öncesindeki bilinmesi gereken meseleleri ele aldık. Çünkü bu meseleler bilinmeden namaza girilemiyordu. Yani baktığımız zaman hani hepimizin de bildiği namazın 6 şartı var. Dışında 6 şartı var içinde. Hadesten taharet, biz bunları gördük. Necasetten taharet, bundan da bahsettik. Setru avret, bu da yine bahsedildi. Şimdi bahsedilmeyenler, istikbale kıble bahsedilmedi. Vakit ve niyet bahsedilmedi. Yani namazın içindekilere başlamadan önce dışındaki üç bahsi aslında şimdiye kadar İmam-ı Kuduri rahmetullahi aleyh bize bahsetti. Hadesten taharet dediğimiz hades, cünüplükten ve abdestsizlikten kurtulmak, abdest almak ve gusül almak. Necasetten taharet de şer'i şerifin pis gördüğü, necis gördüğü şeylerden temizlenmek ve temizlenme yöntemleri. Bu iki kısımdan bahsettik. Setrül avret, avret yerini anlattık. Kadınlarda tüm beden, el yüz hariç namaz için. Erkeklerde ise göbekle diz arası olduğundan bahsettik. Şimdi geldik diğer üç bölüme. İstikbali kıble, vakit, niyet. Normalde ezberimizi önce kıbleye dönmek, sonra vakit girmek diye anlatılır. Fakat fıkhi sıralamada namaz kılabilmenin şartı vakittir. Vakit olmazsa kıbleye dönsen de namaza başlasan da namaz geçerli olmaz. Farz olarak geçerli olmaz. Öğlen namazı girecek, hatta sabahtan başlayacak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere bizim 5 vaktimiz var. Ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere inna salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Yani namaz şüphesiz müminlere vakitli bir farz olarak farz kılınmıştır. Yani vakitli bir farzdır. Sebebi vakittir. Vakit girerse namaz başlar. Vakit girmezse namaz başlamaz. Bu farz namaz için olan bir bölümdü. Bir de namazın farzın dışında namazlar var. İşte farz namaz, o da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye. Farz-ı ayn her Müslümana zorunlu olan, kişisel olarak kılması gerekli olan farzdır. Müslümandan kastığımız Müslüman akıl ve baliğ olan Müslümandır. Yani ergenlik çağına girecek, akli melekeleri de yerinde olacak. İslam'a da girmişse bu Müslüman olan kişinin 5 vakit günde namaz kılması farzdır. Başkalarının kılmasıyla üzerinden düşmez. Belli makama tasavvufi olarak ilerlediğini sanarak benden rüya ve keşiflerle bu namaz asla düşmez. Zaten böylesi görülen rüyalar da keşiflerin de batıl olduğu apaçık ortadadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi, en sevgili kulu olmasına birlikte en çok abid olan, en çok kulluk yapan, geceler boyunca namaz kılan ve 5 vakit namazını ihtimam gösteren bir peygamber. Böylesi güzel, mübarek Allah'ın Habibinden bile namaz düşmüyorken bir insanın benden namaz düştü demesi zındıklıktır. Namaz bana farz değil demesi apaçık bir küfürdür. Çünkü namazın farziyeti Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, ümmetin icmasıyla sabit olmuştur. Dolayısıyla bunun inkarı veya dolaylı olarak benden artık bunun sorumluluğu kalkmıştır demek insanı küfre götürür. Evet, bazı kişilerin namaz sorumluluğu yoksa da mesela deli de yoktur. Çocukta çocuk olması hasebiyle çocuğun yoktur. Ancak velisinin çocuğuna namazı öğretme ve alıştırma, emretme sorumluluğu vardır. Çocuğa namaz kılmak farz değil. Fakat velisinin 7 yaşına geldiğinde emretmesi, 10 yaşına geldiğinde işini sıkı sağlam alması, sıkıştırması, ona teşvik etmesi, bu son derece ne? Önemli. Dolayısıyla veli bu sorumluluğu yerine getirmiyor, evladıyla namaz kılması hususunda ilgilenmiyorsa bunun günahı çocuğa değil, bunun günahı babaya veya anneye, sorumlu olacak kişilere yazılacaktır. Benzer konu kız çocukların kapanması için de geçerlidir. Belli yaşına geldiği ergenlik çağına yaklaşan bir kız çocuğu da erkek çocuğu gibi hem namaza alıştırılmalı, tutabilecek kudret ve gücü varsa tutabileceği kadar oruç tutmalı ki bizim örfümüzde tekne orucu derler. Oruç bahsinde de ileride inşallah nasipse bahsedeceğiz. Örtünmeye de teşvikle birlikte, övmeyle birlikte teşvik edilmeli. Bunlar yapılmadığı takdirde çocuktur ne olacak ki deyip kendi başına bırakıldığı takdirde dinimiz sorumluluğunu yerine getirmeyen bir veli olarak, sorumsuz bir veli olarak bunu görüyor. Çocuğa günah yazmasa da günahını velisine Allah-u Teala katında yazılıyor. Farz dedik, farz-ı ayın bu şekilde. Bir de farz-ı kifaye var. Bazı Müslümanların yapıp bazı Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı namazdır. Bu da cenaze namazıdır. Bir yerde cenaze bir takım Müslümanlar tarafından kaldırıldığında cenaze namazına iştirak edememiş olan, katılamamış olan Müslümanların üzerinden bu sorumluluk kalkar. Fakat cenaze namazına iştirak edip avluda kılmamak ayıptır. Yani Ömer Nusuhi Bilmen Hoca Efendi rahmetullah öyle der. Yani çok ayıp bir kusurdur diyor. Hatta Pirizade cenaze namazına katılmış fakat namazı iştirak etmemiş olanların da namazının farzain olduğunu söylüyor. Yani cenaze namazı avlusuna kadar geldiysen orada namazı da bir zahmet kılmalısın der Osmanlı ulemasından Pirizade. Ömer Nusuhi Bilmen Hoca Efendi de evet katılmadın, görmedin, dışarıdasın, tamam. Fakat cenaze gelmiş, camiye gelmiyor, namaz kılmıyorsun. Cenazeni orada bekliyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu bir ağırdır, bir utanç, bir ayıp olarak ne yapıyor? Ömer Nusuhi Bilmen Hoca Efendi bunu değerlendiriyor. O yüzden farz-ı kifaye, yani oraya katılmamış, iştirak etmemiş, evinde, barkında haberi yok. Böylesi kişilerin cenaze namazını kılanlarla birlikte sorumluluğu üzerinden kalkacaktır. Bu da farz-ı kifaye olan namazdır. Bir de vacip olan namaz vardır. Vacip olan namaz da kendi içerisinde vacibun li aynihi, vacibun li gayrihi olarak ikiye ayrılır. Vacibun li aynihi bizzat vaciptir. Yani kişinin kulun fiilinden, eyleminden kaynaklanmaz. Şeriatten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ve emirlerinden vacip olmuştur. Bunun kılınması da zorunludur. Vacibun li ayni olan bir ibadet, namaz aslında farz-ı amelidir. Vacip olması belki vücubiyetini inkarsa dediğinde küfre götürmemesi açısındandır. Yani birisi sünnet der, birisi vacip der, sıkıntı olmaz. Vitir vacip namazı gibi Hanefi mezhebinde vaciptir. Bazı mezheplerde de Şafii mezhebinde örneğin sünnettir. Hatta bizim iki imamımız da sünnet olduğunu söyler. Bu ihtilaf insanı küfre götürmez. Fakat tercih edilen görüş Hanefi mezhebinde vacip olmasıdır. Vacip demek burada farz-ı ameli, yani kılınması zorunlu Fakat vacibinin inkar, sünnet demek insanı küfre de götürmez. Bir de bayram namazları da böyle. Bayram namazları da yine vacibi ameli kısmından, yani farz-ı ameli kısmındandır. Vacibun li'aynihidir. Bizatihi vaciptir. Fakat kılınması her Müslüman için zorunludur. Bir diğer vacip kısım ise vacibun li'gayrihidir. Esasen vacip olmamakla birlikte kulun yaptığı davranışlardan dolayı vacibe döner. Örneğin tavaf namazı vacibun li'gayrihi kısmındandır. Çünkü bizatihi vacip değil, kulun Kabe etrafında 7 kere tur atmasından kaynaklı vaciptir. Yani tavaftan kaynaklı vaciptir. Tavaf yapmazsan durup dururken tavaf namazı kılamazsın. Tavaf namazı tavaftan kaynaklıdır. Vacibun li'gayrihidir. Vacibun li'gayrihi olanlar vakit açısından nafile namaza tabidir. Vacibun li'aynihi olanlar ise namazın keraheti açısından farz olan namazlara dahildir. Genelde böyle oluyor. Mesela vacibun li'gayrihi olan tavaf namazı, ileride anlatılacak olan işte nafile namazın mekruh olduğu vakitlerde de Hanefi mezhebince kılınmaz. Bir diğer vacibun li'gayrihi

bile veya sünnet bozulması itibariyle neye döner? Vacibe döner. Çünkü Cenab-ı Allah estaûzü billah ve lâ tubtilû a'mâlekum buyurur. Amellerinizi iptal etmeyin, bozmayın buyurur. Ameller, nafile ameller başlangıcı itibariyle nafile de olsa başladıktan sonra artık vacibun li'anihe döner. Bozulması durumunda da tamamlanması gerekir. Benzer mesele nafile oruçlar için de geçerlidir. Bu da namazın vacip olan kısmıydı. İki ayırdık, vacibun li'anihi, vacibun li'gayri. Bir diğer namazın üçüncü kısmı ise nafile namazlardır. Nafile namazlar da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Namaza taalluk eden nafile namazlar, namazın haricindeki nafile namazlar. Bunlar da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Peygamberden meşru olan, sünnet olarak bize nakledilen nafile namazlar, peygamberden nakli bulunmayan kulun Allah-u Teala'ya yakınlaşmak amacıyla kıldığı nafile namazlar gibi bir takım kısımları vardır. Namaza bağlı olan nafile namazlara revatip denir. Revatip, namaza bağlı olarak kılınan müekked sünnet olan namazlardır. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk 4 rekat sünneti, son iki rekat sünneti, ikindi namazının revatip denmesi namaza bağlı olduğu gayri müekked olan ilk 4 rekatlık veya isteğe bağlı olarak 2 rekatlık sünneti, 2 ya da 4 iki namazının sünneti kılınabiliyor. Tabii ki 4 kılmak daha fazla olduğu için daha faziletlidir. Akşam namazının 2 rekat veya evvabin namazı dediğimiz sünneti, yatsı namazının da 4 rekat gayri müekked olan ve yatsı namazından sonra kılınan 2 rekatlik sünneti. Yatsı namazının son sünnetiyle öğle namazının son sünneti de 2 rekat kılınabileceği gibi 4 rekat olarak da kılınabiliyor. İkindi ile yatsının ilk sünneti gayri müekkettir. Ya kuvvetli sünnet değildir. Terki günahı doğurmaz. Fakat diğer sünnetler müekked sünnettir. En kuvvetli olan sünnet de sabah namazının sünnetidir. Bir de bunun haricinde nafile namazlar var. Peygamberden bize tavsiye edilen güçlü nafile namazlar. Teheccüd namazı gibi uykudan uyanıp kıldığımız namaz, sabah namazı vakti girmeden, gece namazı gibi yatsı namazından sonra imsaka kadar ki uyusun ya da uyumasın kılınan gece namazları. Başka duha namazı, kuşluk namazı böyledir. Evvabin namazını işte rivayetlere göre 2-4, Hanefi mezhebinde genelde 6 rekat diye zikredilir. Evvabin namazı da meşhur olarak, nafile olarak kılınan namazlardır gün içerisinde. Bunun dışında kulun kendisinin istediği kadar kıldığı namazlarda, şu an öğle namazında nafile namaz kılması, sünnetin haricinde namaz kılması mutlak nafiledir. Sünnet değildir. Fakat namaz olması hasebiyle hayru maht, sırf hayırdır. Bu yüzden kılarsa da sevabı vardır. Yeter ki mekruh olan vakitlerden birisine denk gelmesin. Şimdi İmam-ı Kudri dedik ki namaz üçüncü şart dediğimiz vakite başladı. Çünkü vakit olmazsa namaz olmaz. Fakat vakti neyle tespit edeceğiz meselesi vardır. Vakit, İmam-ı Kudri'nin anlatacak olan bu bölümde vaktin gözlem ile olduğunu aslında işaret ediyor. İşte şunu gözlemlersen, şu özellik ve alametleri gözlemlersen şu vakit girmiştir diyor. İşte öğlen namazında güneş batıya doğru meylettiğini görüyorsan öğlen namazı girmiştir. Güneş battıysa akşam namazı girmiştir. Güneş battıktan sonra ufukta batı tarafında kızıllık veya beyazlık gözüktüyse yatsı namazı girmiştir gibi bir takım müşahede ile gözleme dayalı vaktin tespitidir. Demek ki vaktin tespiti için ilk müşahede gereklidir. Yani gözlem, kişi kendi gözlemiyle ve fıkıh bilgisiyle birlikte namazın vaktini bulabilir. Fakat fıkıh bilgisi burada tabii ki öncelikli şart. Gözlem, fıkıh bilgisinde zikredilen şartlarla birlikte gözlemdir. İkincisi, müezzinin ezan okuması, yani başkasının gözlemiyle sana haber vermesi, müezzinin ezan okuması vesaire, bunlar da vaktin girdiğini Müslüman için gösterir. Kendisi bizatihi gözlemlemedi, fakat gözlemleyen birinin haberine itimat etti. Müezzinin ezan okuması gibi, müezzinin ezan okuması da vakit için, namaz için vaktin girdiğini gösterir.

gösteren ikinci alamettir. Üçüncü gösterge ise hesaptır. Yani astronomi takvimdir. Günümüz takvim hesaba dahil olarak güneşin hesabı yapılıyor. Ne zaman batacak, ne zaman imsak girecek, ne zaman öğlen girecek hesabı bellidir. Hesaba dayalı olarak da namaz vakti tespit edilebilir. Arada oruçla namaz hususunda burada fark vardır. Oruç hesaba dayalı olarak girer mi girmez mi, tespit edilir mi tespit edilmez mi meselesi alimler katında ihtilaflıdır ki ileride oruç bahsinde anlatılacak. Fakat namazın hesapla, takvimle tespit edilmesi ihtilaflı bir konu değildir. Alimler bunu kabul etmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah namazı güneşin hareketine bağlamıştır. Güneşin hareketi de hesapla görülmektedir. Oruç ise ayın hareketine değil, ayın gözlemine bağlanmıştır. Ayı görmeye, yani direkt müşahedeye. Bu yüzden orucun hesaba dayalı olarak tespitiyle namazın hesabı olarak dayalı tespiti birbirinden farklı meselelerdir. Yani namazda ihtilaf asla söz konusu değildir. Dördüncü adım ise, birinci müşahede dedik. İkincisi sadık, adil bir Müslümanın müezzin gibi ezan okuması, haber vermesi dedik. Üçüncüsü hesaba dayalı takvim gibi, takvime takip ederek bilebilir bulunduğu coğrafyaya göre. Dördüncüsü de galibu zandır, yani kanaattir. İşte hava bulutlu olduğu zaman güneş görülemiyor, elinde takvim yok, ezanın sesinin ulaştığı bir alanda da değilsin. Güneşe bakamıyorsun ki müşahede, gözlem olsun. Çünkü hava bulutlu. Bu gibi yerlerde de Müslüman kanaat ederek artık vakit girdi dediği an namazını kılabilir. Bu da dördüncü yöntemdir. Namazı kılmanın farz olduğu yerlerde inkarı küfürdü. Terki ise büyük günahtır. Yani inkar etmeden bir Müslüman namazı terk ederse büyük günah işlemiş olur. Hatta bir hadisi şerifte namazı kasten mazeretle terk edilen yerler var. Namazı kasten terk edenin Allah-u Teala'nın himayesinden, korumasından çıkmış olur buyurulmuştur. Yani Allah-u Teala mümin kulunu koruyor, himaye ediyor, zimmetindedir Allah-u Teala'nın. Korumasındadır. Namaz kılmayan bunun Allah-u Teala'nın zimmet ve himayesinden çıkmıştır. Neuzü billah. İman üzere ölmeme tehlikesi de bulunmaktadır. Bazı hatta alimler öyle de. Büyük bir tehlikedir. Namaz bu yüzden önemlidir. Namazda hadis-i şerifte buyurulduğu üzere namazda şifa vardır. Namaz gözümün nurudur. Namaz günahlara kefarettir. İnsanın omuzlarına konur diyor namaz başladığı zaman insanın işlediği günahlar. Rukuya eğildiğinde, secdeye kapaklandığında, insan secdeye indiğinde omuzlara yüklenen o günahlar düşüverir. Abdest nasıl ki günahlara kefaret insanı temizliyorsa namazı insanı böylece temizler. Şimdi bu başlangıcı namazla ilgili bu bilgileri verdikten sonra namazın vakitlerine giriyoruz. Namazın vakitleri de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Farz olan vakti, yani başlangıcından sonuna kılabileceğin vakit. Mutlak vakit. İkincisi müstahap olan vakit. Yani kılarsa, o vakite dikkat ederse ayrıca sevap alacağı vakit. Üçüncüsü de kerahat dediğimiz mekruh vakittir. Kerahat vakitleri de kendi içerisinde ya kılınmasa geçerli değildir. Ya da kılınması geçerlidir fakat günahtır. Ya da tenzihen mekruhtur diye kendi içerisinde kısımları bulunmaktadır. Bu vakti olan namazlar için geçerli. Şimdi biliyorsunuz bazı dünyanın bazı bölgelerinde coğrafi olarak işte enlem boylamı işte 46 enlem boylamını geçerse 46'dan işte 60'a kadar ki enlem kısmında mesela güneş bazı vakitlerde girmeyebiliyor. Özellikle işte Avrupa'da, İngiltere'de, Danimarka'da, Almanya'da belli o sınırı aşan bölgelerde yaz vakitlerinde akşam namazı var fakat yatsı namazı yok. Yatsı namazı yok derken yanlış

anlaşılmasın, yatsı namazının vakti yok. Bu konu tartışılmış alimler katında. Günümüzde verilen fetva her zaman şudur: vakti girmeyen, vakti olmayan yerler, çünkü güneşin hareketlerine göre tespit ediyoruz ya, vakti girmeyen yerler, vakti giren yerlere takdir ederek namaz kılması yine farzdır. Yani işte bizim buralarda diyor, yatsı namazı olmuyor. Veya kutuplara doğru gidince sabah namazı vakti belki yine gözlemleyemiyorsun. Yani güneş batıyor, güneş batıyor, ufukta kızıllık meydana geliyor. Daha sonra yatsı sabahın vaktini, karanlık çökmüyor ki ufuktaki beyazlık gözüksün. Bu açıklık, apaçıklık ufukta hep var. Daha sonra bir bakıyorsun, güneş doğmuş. Güneş batıyor fakat etraf karanlık çökmeden belli bir saat geçtikten sonra her coğrafi bölgeye değişir. Güneş ne oluyor? Doğuyor. Böylesi yerlerde de yakın olan yere bakarak namaz takdir edilecek ve kılınacaktır. Zaten orada yaşayan, Avrupa'da veya Rusya'da yaşayan Müslümanlar da buna göre zaten namazını kılmaktadır. Şimdi namazın vakitlerini ele alalım. Evvelü vakti subhi, sabah namazının ilk vakti, ilk vakti namazın çünkü başlangıcı oluyor. İzâ tala'l fecr-ü sani, imsak vakti girince başlar. Ufuktaki aydınlığa imsak vakti denir. Fakat ufukta iki türlü aydınlık vardır. Bir fecr-i sadık, iki fecr-i kaziptir. Burada imsak vaktine girdiğini, şafak aydınlığını gösteren aydınlık fecr-i sadıktır. Fecr-i sadık da ve huvel beyad el mu'tarid fil ufuk, ufukta doğu tarafında enlemesine uzanan beyazlıktır. Bir çizgi haline çıkar. Bu çizgi gittikçe genişlemesine olarak yayılır ve büyülür ve en sonunda nihayeten 1,5-2 saat sonra da ortalama güneş doğu verir. Buna fecr-i sadık deniliyor. Ufuk tarafına baktığında karanlık bir ortamda, eğer çünkü aydınlık bir ortamda o çizgiyi görmen pekala mümkün değildir. Ya karanlık olacak ya da hesaba bağlı olacak. Genelde ya da gözü çok keskin olması lazım bu aydınlığı görebilmesi için. Bu ufuktaki beyazın görmesiyle imsak vakti girmiş olur. Zaten bir çizgi olarak başlar. İnce bir çizgidir. İnce çizgi görülünce sabah namazının vakti girer. Uzunlamasına ince çizginin adı ise fecr-ü kaziptir. Ufukta bir beyazlık gördü fakat uzunlamasına bir beyazlıktır. 5-10 dakika, 15 dakika içerisinde zaten kaybolur. Sabah namazının vaktinin girdiğini göstermez. Buna da fecr-i kazip denir. Ve ahiru vaktiha, son vakti ise sabah namazının malem tatlu'u şemsu, güneş doğmasından hemen önceki vakittir. İşte örneğin saat 5'te güneş doğuyorsa 4:59'dur. 4:59 artık sabah namazının vaktinin son anıdır. 5 olur olmaz, 4:59'dan 5 olur olmaz artık sabah namazının vakti çıkmıştır. Eğer namaz kılarken güneşin doğma vaktine giriyorsa kılmış olduğu sabah namazı da bozulacaktır. Bu yüzden sabah namazının tamamını güneş doğmadan kılmalıdır. Bu sabah namazının vaktidir. Ve evveli vakti zuhur, öğlen namazının ilk vakti. Bu farz açısından. Yani bir insan sabah namazını imsakta da kılabilir. İmsak vaktinden hemen sonra. Güneş doğmadan hemen önce de kılabilir. Bu mutlak olarak namazın geçerli olduğunu gösterir. Peki hangi vakitte kılması eftaldir? Onu bir sonraki derslerimizde bahsedeceğiz. Ve evveli vakti zuhur, öğlen namazının vakti. İzâ zâleti şemsü, güneş tepe noktasından batıya doğru zevalinden, meylinden başlar. Ve ahiru vakti inde Ebi Hanife, İmam-ı Azam'a göre son vakti de İzâ sâre zillü küllü şeyin mislehi, her nesnenin, eşyanın, her varlığın gölgesi kendisinin iki misli oluncaya kadar devam eder. Siva feiz zeval, güneş tepedeyken var olan gölge hariç. Güneş tepedeyken
var olan gölge hariç bir nesnenin gölgesi

0: iki misle ulaşıncaya kadar öğlen namazının vakti İmam-ı Azam'a kadar devam eder. Ve Galebi Yusuf ve Muhammed rahimuhumullah ise şöyle der: İza sara zille küllü şeyin mislahu, her şeyin gölgesi tepe noktasındaki zeval gölgesi hariç bir misline ulaşıncaya kadar devam eder. Arasında da yaklaşık 15 dakika vardır. Yani her şeyin gölgesi bir misli olmakla iki misli olmak arasında yaklaşık 15 dakika bulunmaktadır. Günümüzdeki fetva imameyne göredir. Türkiye'deki uygulamada neye göredir? Ülkemizde imameyne göredir. Her şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar devam eder hükmüne göre fetva verilmiştir uygulamada. Türkiye'de ikindi ezanı bir mislinde okunmaktadır. Bu yüzden ezanı öğleyi bir misline ezan vaktine kadar kılmak zorundadır. Bazı alimler İmam-ı Azam'a göre fetva verse de kitaplarda geçer, Lübab da bunu almaktadır. El Meydani rahmetullahi aleyh. Fakat Türkiye'deki uygulama buna göre değildir. Hatta mezhebin görüşünün de fetvasının da her şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar fetvası da mezhebin fetvasıdır demiştir. Enver Şah Keşmiri rahmetullahi bu fetvayı nakleder Feyzul Bari adlı eserinde. Ve tahkikli bir nakildir. İlme meraklı olanlara da Feyzul Bari'de bu fetvaya bakmalarını öneririz. Bu yüzden naklederken Lubaba Reddül Muhtar'a göre değil de Türkiye'deki uygulama mezhebin görüşü olan bir misli görüşüne göredir. Zaten fetva da buna göredir. Ancak hastalık gibi, sefer gibi zorunlu bir mazeret olup da öğlen namazını bir misline kadar eda edememiş olanlar iki misline kadar eda etme ruhsatları da bulunmaktadır diye kitaplarımıza zikredilir. Böylece namaz vakitlerinden bugün sabah ile öğlen namazının vaktinden bahsettik. Bir sonraki önceki derste toplayarak inşallah kalan vakitlerden bahsedeceğiz. Vaktimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste de inşallah ikindi vakti, akşam vakti ve yatsı namazı vaktinden bahsedeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

Bazıları çevreciliği sadece çağdaş insanların düşündüğünü, onların böyle bir değere sahip çıktığını sanıyor, dindarların da artık çevre temizlik ve yeşilliğine eğilmelerini istiyorlar. Biz bu tiplere meşhur tekerlemeyle "Sabah-ı şerifler hayrola" demek zorunda kalıyoruz. Çünkü çevre temizlik ve yeşilliği, aklı henüz başına gelen bugünkü çağdaşların bir buluşu değildir. İslam'ın ilk günlerinde anlaşılmıştır çevre yeşilliğinin ehemmiyet ve ciddiyeti. Hatta temizlik imandandır diyen İslam, yeşilliğe öylesine bir değer vermiştir ki, bırakın çevreyi, mezarların üzerine dahi yeşillendirmeyi emretmiş, bu konuda unutulmayacak derecede de çarpıcı örnekler sunmuştur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde toprak bulunan bir mezarın içindekinin gördüğü azabı keşfedince, hemen getirdiği hurma fidanını mezarın üzerine dikip ikaz etmiş, bu yeşillik burada devam ettiği müddetçe bu mezarın içindekinin azabı azalır, yeşilliğin devam eden tesbihi azaptan kurtulmasına sebep olabilir. Bundan dolayı Müslüman ecdadımız mezarların üzerine betonlamaktan kaçınmış, hep yeşil tutmuş, ağaçlarla dolu mezarlıklar meydana getirmişlerdir. Elbette sadece mezarlıklar ağaçlandırılmış değildir. Bağ, bahçe, yol kenarları, gözünüzün gördüğü her yerde yeşillik esas alınmış, hatta unutulmayacak müjdeler bile verilmiş yeşillik konusunda. Ayetin mesajına bakın isterseniz. Allah'ı tesbih etmeyen yeşillik yoktur. Her yeşillik onu tesbih eder. Öyleyse sakın yeşillikleri koparmayın, susuz bırakıp da kurumasına sebep olmayın. Yapacakları zikir ve tesbih sevabından mahrum kalmayın. Demek yeşilliği yok eder yahut da yaşamasına yardım etmezseniz, Allah'ı zikredeni yok etmiş, tesbihine mani olmuş olursunuz. Hangi Müslüman Allah'ı zikre mani olabilir? Yahut da böylesine bir tesbih sevabı kazanmaktan mahrum olmayı isteyebilir? Nitekim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir kır sohbetinde talebelerinden her biri birer çiçek buketi takdim ederken, biri eli boş dönmüş, koskoca kırda çiçek mi bulamadın diye sitem edenlere, hangi çiçeğe yaklaştımsa Rabbimizi zikir ve tesbih eder gördüm. Koparıp da zikrine mani olmayı göze alamayıp eli boş döndüm demiş. Bu cevap kitaplara geçecek derde bulunarak bizlere intikal ettirilmiştir. İşte Müslümanın yeşilliğe bakışı ve koruyuşu. Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem bir hadisi var ki, çevre yeşilliği adına hayret etmemek mümkün değildir. Buyurmuş ki, elinizde bir fidan bulunsa, dikmek isteseniz, tam o sırada kıyamet kopmaya başlasa, sakın artık kıyamet kopuyor, bunu dikmenin ne manası kaldı diyerek fidanı atmayınız, dikiniz. Kıyamet kopacaksa sizin dikilmiş fidanınız üzerine kopsun. Kıyamet kopacaksa sizin dikilmiş fidanınız üzerine kopsun. 20. asırda hangi çevreci böyle çarpıcı bir beyanda bulunabilmiştir ağaçlandırma adına? Dahası da var. Üreticisiniz. Bağ bahçede çalışıyor, sebze meyve yetiştiriyorsunuz. Sevinin, mutlu olun, sınırsız sevap kazandığınızı düşünün. Neden mi? Bakın neden. Bağınızda, bahçenizde, tarlanızda bakıp büyüttüğünüz yeşillikten elde ettiğiniz meyve ve sebzeden inek yese, sinek yese, hatta müşteri alsa hepsinden de size sadaka sevabı gelecek.
amel defterinize böylesine sınırsız sadaka sevabı yazılacaktır. Üreticilik ve çevre yeşilliği adına bundan daha çarpıcı ve teşvikçi bir anlayış göstermek mümkün mü? Bundan dolayı ibadet aşkıyla çalışır Müslüman. Çünkü yeşillik Allah'ı zikir ve tesbih eder. Meyve ve sebzesiyle de sadaka sevabı getirir, para da kazandırır. Sözün özü, siz yeşillikle dolu bir ülke mi istiyorsunuz? Öyleyse insanların dindarlaşmasına mani olmayın. Dinin emirlerini öğrenmelerine engel çıkarmayın. İslam'ı gerçek manada herkes yaşayıp tatbik etsin, bakın ne türlü bir yeşillik ve çevrecilik anlayışı çıkıyor ortaya. Hem de mezarlıklara varıncaya kadar, aynı zamanda ibadet niyetiyle.

Efendim, İslam'ın bize telkin ettiği anlayış, bütün canlılara merhametli olmak, şefkatle bakmaktır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde evindeki kedisini aç, susuz bırakan kadının cehennem azabına müstahak olduğunu haber vermiştir. Yine bir başka misalde, çölde kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış bekleyen bir köpeğe, kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkaran kişinin de cennete layık olduğunu bildirmiştir. Bunlardan anlaşılan ölçü açıktır. Hayvanlara merhametsizce davranan cehenneme, merhametli ve şefkatli davranan da cennete layık amel işlemiş olur. Nitekim İslam büyükleri İslam'ın bu telkinine uygun örnekler vermişler. Rifai tarikatının önderi Seyyid Ahmet Er-Rifai Hazretleri derhanesindeyken ezanın okunduğunu işitmiş, öğrencileri hemen kalkıp camiye koştukları halde kendisi oturduğu yerden kalkamamış. Çünkü cübbesinin ucuna yatmış bir kedinin uyku çektiğini görmüş. Bir türlü uyandırmaya gönlü razı olmayan Ahmet Er-Rifai Hazretleri bu defa bir makas getirtip cübbesinin ucundan kesmiş, namaza bundan sonra gitmiş, kediciğini uyandırmamış. İslam büyükleri böylesine engin merhamet ve şefkat örnekleri de vermişler bizlere.

Ancak her anlayışın bir ölçüsü, bir sınırı olmak lazım gelir. Ölçüsüz ve sınırsız bir şefkat anlayışı fayda yerine zarar da getirebilir, değil mi?

Günlük olaylar inanmış insanda çok büyük etki yapmaz. Çünkü o hayatının hedefi bilmiyor bu olayları. Onun hayatının bir hedefi, gayesi, ömrünün bir maksadı söz konusudur. O bu hedefi düşünür, bu gayeyi hatırlar, bu maksada göre yorumlar her olayı. Onun esas meselesi, bireysel planda gayesine uyan bir dini hayat içinde olup olmadığı meselesidir. Bu yüzden kendi hayatını tanzim, onu büyük çapta ilgilendirir. Onunla memnun, onun sapmasıyla mahzun olur. Aslında dikkat edilirse görülür ki inanmış insanlar, suni olayların etkisinden en çabuk kurtulan insanlardır. Hatta denilebilir ki insan inancında ne kadar derinleşirse suni olaylardan da o nisbette uzak kalır, etkisine girmez, stresine maruz kalmaz. Çünkü hangi olay olursa olsun onun istikbalindeki ebedi hayatıyla mukayese edilecek ehemmiyette değildir. Onların hepsi de gelip geçer, ancak ebedi hayatına ait konular gelip geçmez. Öyleyse esas mesele ebedi hayatını burada kazanıp kaybetme meselesidir. Kaldı ki bu sadece inanmış insan için değil, inanmamış insan için de böyledir. Ama o şu anda onun önemini bilmiyor, farkına varmıyor. Bir gün öylesine bir farkına varacak ki tartışma götürmeyecek şekilde hem de. Ancak bu uyanmanın hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü tünelin ucu göründükten sonra dönüş makbul değildir. Maneviyat büyüklerinin ifadesine göre her insan ölüm anında varacağı mekana görür. Akıbetini

müşahede eder. Bu müşahededen sonra ya sevinç duyar ya da büyük çapta pişmanlık. Pişmanlık duyanlar geri dönmek ister, yaptıklarından, söylediklerinden, yaydıklarından dönüş yapar, vazgeçip tevbe ederler. Ancak bu tevbenin onlara bir faydası olmaz. Çünkü bu tevbe, bu dönüş, akıbeti müşahede ettikten sonraki mecburi dönüştür. İman ve tevbe bu kadar geciktirilmemeli, koskoca bir hayatı isyan ve inkar içinde tüketip de akıbetini gördükten sonra tövbe eder duruma düşmemelidir. Zira varacağı yeri keşfettikten sonraki tevbe ve iman kurtarıcı olmaz. Bundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları ikaz etmiş, yaşadıkları hayata dikkat çekmiş ve buyurmuş ki, bir ömrü nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Öyleyse imanla yaşayın ki imanla ölesiniz. İmanla ölün ki imanla dirilesiniz. Mahşerde de imanlara verilecek mükafatlara layık olasınız. İşte imanlı insanın hayatta en mühim meselesi bu. İmanla yaşamak, imanla ölmek. Üzülürse bu konudaki gerilemesinden dolayı üzülür, sevinirse bu konudaki hizmetinden, başarısından dolayı sevinir. Günlük dünyevi olaylar fazla etkilemez onu.

Hiç düşündünüz mü? İhtiyaçlarınızı siz mi tespit ediyorsunuz yoksa çevreniz mi? Yani çevre size örnek oluyor, onlarda ne varsa, neyi ne türlü almışlarsa siz de onu o türlü alma gereği mi duyuyorsunuz? Gerçek böyle mi? Yoksa başkaları kendi hayatını yaşar, hem de kendi imkan ve düşüncesine göre. Ben de kendi hayatımı yaşarım, kendi imkan ve düşünceme göre diyebiliyor musunuz? Şayet böyle bir direnme ve düşünme varsa sizi tebrik ediyorum. Evet. Evet, sizi tebrik ediyorum. Çünkü çoğumuzda öylesine bir görenek belası var ki, hem de öylesine bizi istila ve işgal etmeye başlamış ki, ne imkan düşündürüyor, ne de yorganına göre ayak uzatma mecburiyeti. Varsa da yoksa da komşuda görülen, ekranda seyredilen, reklamlarda allanıp pullanıp da gözlerimizin önüne serilen. Böylesine gereksiz ihtiyaçların pompalandığı bir devrede, sınırsız yeniliklerin her gün kendisini ihtiyaç halinde sergilediği bir vasatta, helal kazançla bunlara para yetirmek, sıkıntıya düşmeden bunların hepsini de temin etmek her baba yiğidin kârı olmasa gerektir. Daha doğrusu kendi kendimize bir frene basmaz da şöyle bir düşünme gereği duymazsak işimiz zor demektir. Ne ihtiyaçlar bitiyor ne de elde ettiğimiz şeyler bize mutluluk ve huzur veriyor. Çünkü elimizdekilerin verdiği huzur ve mutluluk biraz sonra alışkanlığa giriyor, normale inkılap ediyor, tekrar yenilikleri görünce mahrumiyet hissine yöneliyor, kendimizi mahrum kimselerden saymaya başlıyoruz. Halbuki biraz düşünsek, baştan sona şükrü gerektirecek nice nimetlere sahibiz. Sahip olduğumuzun şükrünü edadan da aciziz.

Bu aczimiz bize kanaat vermeli, bunun karşılığını Rabbimize ödeyememiş olmanın mahcubiyetini hissetmeli ve böylece mutluluk duymalıydık. Nerede öylesine bir tefekkür ve şuur? Hep de yeni masraflar, yeni merak konuları. Yetir yetirebilirsen helal kazanırsın.

sancını. Bir gün kendini mecbur bilecek ve mahus sözü sen de söyleyeceksin. Ver Allah'ım ver, kulun helal haram demez yer. İşte bu safanın ikazında bulunmuş Efendimiz Hazretleri. Öyle bir zaman girecek ki babanın ve kocanın helakı oğlunun, kızının ve hanımının eliyle olacaktır. Sorarlar, ya Resulallah, çocuklar babalarının helakını ister mi? Hanımlar kocalarının felaketine sebep olurlar mı? Evet olurlar diyerek şöyle izah eder durumu. Görenek belasıyla ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç kabul edip elde etmeye yönelirler. Babanın ve kocanın helal kazancı da bunları elde etmeye yetmez. Israrlara dayanamayıp harama yönelir, böylece ailesi onu felakete düşürmüş olur. Ne dersiniz? Var mı bu konuda bir tefekkür ve akıl yürütme? Düşünüyor, bize helal yeter, harama düşmeye ihtiyaç yok diyebiliyor muyuz? Ailemizin bir ferdinin manevi helakine sebep olmaktan titriyor, kanaat duygusuna giriyor muyuz? Evet diyorsanız, örnek olacak bir anlayış içindesiniz demektir. İhtiyaçlarınızı çevreniz değil de kendi idrak ve imkanlarınız tespit ediyor demektir. Bu ise sağlam kültüre dayalı bir şuur ve basiret ifadesidir. Tekrar tebrikler.

0: günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yine bir Semerkant Sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda da Yakup Hocam'la birlikte Allah korkusundan bahsedeceğiz. Burada önderimiz, rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah korkusu nasıldı? Sahabe-i kiram efendilerimizin Allah korkusu nasıldı? Bundan örneklerle, bunlardan nasibimizi alarak Allah korkusunu anlatmaya ve Allah korkusunu yaşamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den pek çok ayeti celilede övgüyle bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim için en güzel bir örnek olarak tarif ediliyor. Ve hakikaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı bizim için her alanda, namaz konusunda olsun, oruç konusunda olsun, zekat konusunda olsun, Allah-u Teala'dan korkmak, takvalı olmak, tefekkür etmek, bütün konularda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için örnektir. Ve onun gibi yaşamaktan başka da bir alternatifimiz yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Allah'tan nasıl korkmuşsa o şekilde korkmak gerekir. Onun korkusundan daha fazla bir korku olamaz. Onun ibadetindeki takvadan, onun ibadetindeki hassasiyetinden daha öte bir hassasiyet olamaz. Buna örnek olarak sahabe-i kiram efendilerimizin yaşadığı bir olay anlatılır. Sahabe efendilerimizden bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselamın evine gelerek Hazreti Ayşe annemizden onun yaşantısını, onun ibadetini sordular. Hazreti Ayşe annemiz de onun yaptığı ibadetlerden, ev içerisindeki gösterdiği tutumlardan bahsedince bir kısmı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapmış olduğu ibadetleri, tabii o peygamber olduğu için, Cenab-ı Allah katında affa, mağfirete nail olduğu için dediler ki bizim Peygamber Efendimiz'den daha çok ibadet etmemiz lazım. Çünkü o Allah-u Teala onu peygamber olarak seçmiş. Onun geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmiş. Cenab-ı Allah onu ismet sıfatıyla vasıflamış. Onda hiçbir günah yok. Alemlerin efendisi, fahri kainat. Bizim ahirette cennete kavuşabilmemiz için, cemalullah'a kavuşabilmemiz için dediler biz daha çok ibadet yapmamız lazım. Yani Efendimizin yaptığından daha da fazla. Bunun için de dediler ki, bir kısmı dedi ben ömrümün sonuna kadar hiçbir kadınla daha beraber olmayacağım. Biri dedi ben ömrümün sonuna kadar devamlı her gün oruçla günlerimi geçireceğim. Biri dedi ben bundan sonra ömrüm boyunca geceleri hiç uyumayacağım. Sonra bu durum Peygamber Efendimiz'e haber verildiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları çağırdı ve onlara nasihat etti. Dedi benim gibi yapın. Benim sünnetimden başka bir yol, benim yaşadığımdan başka bir yaşantı da yoktur. Takvaysa Peygamber Efendimiz gibi, ibadetse Efendimiz gibi, her şey ona göre. Ben Efendimiz'den daha fazla yaparım da denilemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe efendilerimizi şöyle uyardı. Dedi ben geceleri uyurum ama kalkar ibadet de yaparım. Ama bir kısmında da uyurum. Ben devamlı oruç tutmam. Bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Ve yine ben kadınlarla da birlikte olurum. Siz de böyle yapacaksınız. Eşlerinizle, hanımlarınızla birlikte de olacaksınız, ibadet de edeceksiniz. Bazı günler oruç tutacaksınız, bazı günler tutmayacaksınız. Yine sabahlara kadar ben hep ibadet ederim, hiç yatmam yok. Bazen yatacaksınız ve bazen ibadet edeceksiniz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsü bu. Bu ölçüden daha hassas olmak yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korkusu da o şekilde. O nasıl korkmuşsa Cenab-ı Allah'tan, o bizim için bir ölçüdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin korkusuyla alakalı İbn Abbas radıyallahu anh şöyle bir meseleyi zikrediyor. Diyor ki bir keresinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuru saadetlerine gelerek

0: ona şöyle dedi: "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum." Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani şunu da ifade edelim ki, en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna gelmesi ve ona bu şekilde hitap etmesi, "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum" demesi, her sahabinin yapacağı şey değildi bu. Yani her sahabe Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi rahatlıkla giremezdi ve Efendimiz'e bu şekilde rahat bir şekilde hitap edemezdi. Bu Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ait bir özelliktir. Yine sahabe efendilerimiz anlatılırken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la Hazreti Ömer radıyallahu anh konuşurken bir mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakarlardı. Ama diğer sahabe efendilerimiz hep boyunları, başları önlerine eğik, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakmazlardı. Yani bu Hulafay Raşidi'nin, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamla olan münasebetleri de daha farklıydı. İşte bu rahatlıkla da Efendimizin üzerinde bulunan bir hali seziyor ve "Ya Resulallah, senin yaşlandığını görüyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hikmetini, sebebini şöyle açıkladı: "Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Amme ve İzeşşemsü Kuvirat sureleri beni ihtiyarlattı" buyuruyor. Bu sureler içerisinde bulunan derin manalar, Allah-u Teala'nın azabıyla alakalı. Tabi bunların hepsi hakikattir. Hiçbirisi hikaye değil, hiçbirisi masal değil. Cenab-ı Allah'ın bu emirleri karşısında, özellikle cehennemle alakalı, insanların sonu, akıbetleriyle alakalı konulardaki ayet-i celileler gerçekten son derece bir müminin ciddiye alarak ve korkarak, ürpererek anlaması gereken ayet-i cellelerdir. Onlardaki, bu surelerdeki bu manaların yoğunluğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam onun ağırlığını hissetmiş ve bu bir bedenine dahi reaksiyon yaparak yaşlanmış. Nitekim bazı insanları görüyoruz, mesela şu da var. Bir insan vardır, çok dertlenir, bir şeye çok üzülür, o kadar üzülür ki bir anda saçları beyazlar. Böyle bir kardeşimize ben şahit oldum. Bir arkadaşımız vardı, çok büyük bir imtihan geçirdi, bayağı bir üzüldü. Ertesi gün geldiğinde baktık ki saçları beyazlamış, yani bembeyaz olmuş sıkıntıdan, üzüntüden. Yani bu üzüntü insanın bedenine sirayet eder. İnsanın saçları dökülebilir, saçları beyazlayabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu ayet-i celilelerden duyduğu mana, anladığı hikmet o kadar derin ki Efendimizin bedeninde dahi bu görülebiliyordu.
1: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam "Beni Hud suresi yaşlandırdı" buyuruyor ya, konuyla alakalı bir hikayet geldi hatırıma. Veliullah'tan bir zat bu hadisi ve bu manada birçok hadis var okuduğunda bir soru işareti: acaba Hud suresinde ne ola ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yaşlandıracak kadar? Rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görür. Der ki: "Ya Resulallah, beni Hud suresi yaşlandırdı" buyurduğunuz rivayet ediliyor. Sizi o sure içerisindeki geçen helak ayetleri mi, hani geçmiş ümmetlerin helak hadiseleri mi, yoksa sizi daha önceki ümmetlerin ağır sorumlulukları mı, nedir sizi yaşlandıran diye sorduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Beni yaşlandıran ne o helak ayetleridir ne de bir başka bir şey. Allah-u Teala'nın bir emri var ki, emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayeti cellesi beni yaşlandırmıştır. Şimdi emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada nurlu iman yolunda, İslam yolunda dosdoğru olabilmenin zorluğunu anlatıyor belki bu sözleriyle. Şimdi bakıldığında aynı ayetleri bizler de okuyoruz. Hatta defalarca okuyoruz, hatimler okuyoruz, dinliyoruz, vaazlarda işitiyoruz ama bizim gönlümüzde ne kadar bir korku hasıl oluyor? Biz ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beni yaşlandırdı diye o boyutunu ifade etmiş olduğu o gerçeğe biz ne kadar vakıfız? Buradan şu anlaşılıyor. Ayet aynı ayet. Yalnız okuyan bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi anlayamıyoruz. Tabii ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Mevzül Beyan'ın kendisine gönderilmesi itibariyle hususi olarak, özel olarak Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde ilk birinci müfessiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. O Rabbinin terbiyesiyle öyle bir terbiye olmuş ki Allah-u Teala'yı öyle güzel tanımış ki, marifetullahı öyle bir kemale ermiş ki, Rabbinin meramını anlamakta zorluk çekmiyor, sıkıntı çekmiyor. Hatta çok iyi anlıyor. İşte anladığından dolayı da beni yaşlandırdı buyuruyor. Bizler niçin hiçbir etki olmadan bu ayetleri okuyoruz, geçiyoruz? Şöyle bir durup düşünmek lazım. Demek ki bu ayeti celleleri okuduğumuzda, örneğin Amme suresini okuduğumuzda, Amme suresinde oradaki kafirlerin başına gelecek, Allah'a inkar eden, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah-u Teala'ya karşı isyan eden kimselerin karşılaşacağı o elim azabı, Allah-u Teala'nın vaidini bildiren o ayetlerde müfessirler der ki o korkutucu ayetlerden daha korkutucu ayet yoktur kafirler hakkında. Öyle bir ayet var ki tadın bugün azabı. Bugün size azaptan başka bir şey artırılmayacak. İşte o ayetleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlıyordu. Anladığından dolayı da Rabbine karşı korkuyordu. Üzülüyordu. İşte korku ve üzüntünün bedene tesiri dediniz ya, bu yaşlılık olarak ortaya çıkmıştı. Bizler anlayamıyoruz çünkü ayeti celile ile bizlerin arasında anlamamıza engel teşkil eden perdeler var. Nedir? Bizi en başta tefekkürden uzaklaştırıyor nefsimizin hilesi, şeytana lainin tuzakları. Bizi düşünmekten uzaklaştırıyor. Halbuki insan ayeti cellede 500 küsür yerde tefekkürden bahseder Mevla. Düşünmeye sevk eder. Neyi düşüneceğiz? Rabbimizin nimetlerini düşüneceğiz muhabbetine vasıl olmak için. Rabbimizin korkuttuğu işte bu ayeti celleleri, yani azap ayetlerini düşüneceğiz. Kafirlerin başına gelecek olanları düşüneceğiz. Korkuya ulaşabilmek için. Ve şunu altı çizilerek ifade edilmesi gereken bir nokta var ki, hani ayet-i cellede gerçek manada alimler korkar buyruluyor ya, gerçek manada alimler korkar. İşte Rabbini bilen, Rabbini tanıdıkça ondan korkusu artar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en iyi Rabbini tanıyan oydu. En mükemmel şekilde marifetullah'ın en zirvesinde olan bulunan oydu. Her kim marifetullah'tan bir pay sahibi ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu o makamın bir zerresidir ancak. Ama işte bunun neticesinde bir kimse, şöyle bir misal verecek olursak, tanıdığın kimsenin sözlerinden o kişinin muradını ancak anlayabilirsin. Bir kimseyi tanıyorsan, onunla muhabbet ettiğin sıra o çok fazla kelam etmesine lüzum yoktur meramını anlatmak için. Birkaç cümle söyler ve sen onun gönlündeki muradı anlarsın, meramını anlarsın. Ama tam aksi manada tanımadığın, bilmediğin, ahlakını, huyunu, meşrebini bilmediğin birisi sana bir söz söylese, o söz ile neyi kastettiğini anlamak için çok uğraş sarf etmen lazım. Anlayamazsın. Ama o zatı tanırsan meramını da anlarsın. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tanımış ve Allahü Teala'nın buyurduğu ayeti cellelerde de tam manasıyla korktuğunu ve netice itibariyle yaşlandığı göz önüne çıkmış.
0: Hocam, ifade buyurduğunuz ayeti celilede üzerinde durmamız gereken konu gerçekten de Cenab-ı Allah'tan korkmanın bir yolu da ilim sahibi olmak. Yani Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar buyruluyor ya ayet-i cellede. Cenab-ı Allah'ın korkusu ilim sahibi olmayan

marifetullah'a ulaşamayan insanlar da yeterli değildir. Hakkıyla, kemaliyle olan ancak alimlerde olandır. Tabi burada alimler derken daha önce de birçok defa ifade ettiğimiz gibi, yani malumat sahibi olan değil, marifet

0: maneviyatında bir tesir oluşturmayan insanın normal dışarıdaki insandan bir farkı yoktur.
1: Hani büyüğümüzün en son yapmış olduğu sohbetinde buyurduğu üzere yarımsınız. Ne zaman ki amel ederseniz bu ilminizle, o zaman varis veraset yolu açılıyor. O zaman tam alim olacaksınız. Yani zahiri bilmek yetmiyor. İlmi zahiri bilmekle beraber ilmi maneviyi de bilmek lazım. Her ikisi bir olduğunda gerçek manada ilim meydana çıkar ve her ikisini kendisinde toplayan kimse alimdir.
0: Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı döneme, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğduğu o döneme, İslam dini anlaşılana kadar, yayılana kadar, o geçen süre içerisine cahiliye dönemi denilmiş. Halbuki o gün de fesahat en ileri safhadaydı. Belagat, şiirler, edebiyat çok ileri zirvedeydi. O kadar ileri zirvedeydi ki savaşlarda önce şairler savaşırdı karşılıklı birbirleriyle. Daha kılıç kılıca, göğüs göğüse savaş başlamadan önce her iki ordunun şairleri karşılıklı birbirleriyle şiir atışırlar. Eğer birinin söylediği şiir belagat yönünden, fesahat yönünden, mana yönünden daha baskınsa, o şiirle öbür tarafı yenerdi. Ve hangi taraf şiirle diğerini alt ederse, yenerse, o savaşı önceden kazanmış olur. Yani moral olarak önceden zafer kazanılmış olur. Ondan sonra kılıç kılıca, göğüs göğüse çarpışırlardı ve yine şiire, fesahata, belagata o kadar önem verirlerdi ki şiir yarışmaları düzenlenir ve en kutsal yere, Kabe-i Muazzama'nın duvarlarına asılırdı. Yani o gün okuma yazma bilmeyen insanlar evet vardı, ama okuma yazma bilen insanların, fesahat ve belagatta zirveye ulaşan insanların sayısı da çok fazlaydı. Yani o günkü insanların durumu aslında malumat olarak cahil değillerdi. Ama ona yine cahiliye dönemi denildi. Ebu Cehle cehaletin babası denildi. Çünkü onların her ne kadar bilgileri varsa da, kabilelerin reisleri olmuş olsalar da, fesahatta, belagatta, güzel konuşmada, şiir yazmada, bilgide en ileriye ulaşmış olsalar da, onun marifetine ulaşmadıklarından, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlamadıklarından, onun davasını, onun yolunu kavramaya yanaşmadıklarından dolayı cahil olarak kalmışlardır. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın bulunduğu dönemde, yine mesela Medine-i Münevvere'de Yahudiler vardı ve o Yahudilerin de çok bilgili olanları vardı. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geleceği zamanı, annesinin babasının kim olacağını, alametlerini, ne vakit çıkacağını hepsini çok iyi biliyorlardı ve bunları takip ediyorlardı. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğduğu gece bir Yahudi geldi. Efendimizin doğduğundan aslında haberi yok. Ama gökyüzündeki oluşan alametlere bakarak, kendi bilgisi doğrultusunda bildiği alametlerle Efendimizin doğduğunu anladı. Ve hemen geldi o gece Kureyşlilerin evlerine. Dedi ki bugün, bu gece sizin evde herhangi biri doğdu mu? Bundan haberiniz var mı? Onlar dediler yok, biz böyle bir şey bilmiyoruz. Erkekler böyle söyleyince dedi yazıklar olsun size. Bugün sizin içinizden bir peygamberin dünyaya gelmiş olması lazım. Alametler onu gösteriyor. Dedi gidin bir kadınlarınıza sorun. Onlar kadınlarına sordular. Dediler evet, Amine'nin bir oğlu oldu Muhammed isminde aleyhissalatü vesselam. İşte onu öğrenince dedi yazıklar olsun size, sizin cahilliğinizden iğreniyorum dedi. Efendimiz'i o kadar iyi bilen, o kadar iyi tanıyan Yahudi alimleri de vardı. Ama bunların bir kısmı iman etmediler, imana yanaşmadılar. Bilgi yönünden, malumat yönünden en ileri seviyeye ulaşmışlar. Ama onu yaşamadıklarından, onu marifete dönüştürmediklerinden yine cahildirler. Yine başka bir örnek, mesela şeytan aleyhillâhinin durumu da öyledir. Bilgi olarak, malumat olarak bütün ilim sahiplerinden hepsinden fazla bilgiye sahiptir. Ama Allah-u Teala'nın rahmetinden kovulduğu için ona da alimdir denilmiyor. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Allah-u Teala'dan hakkıyla alimler korkar dedik. Ayet-i Celle'de hakikaten ilahi korku, Ayet-i Celle'de de bildirildiği gibi ilim makamından bir haldir. Allah-u Teala müminlere ayrı ayrı vasıflar vermiştir. Korku sahiplerine de hidayet, rahmet, ilim, ilahi rıza verilmiş, bahşedilmiş. Bu sayılan bütün her şey de cennet ehlinin makamlarındandır. Öyle ki Allah-u Teala Azze ve Celle Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardır buyuruyor Ayet-i Celle'lerde. Yine Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu müjde Rabbinden korkanlar içindir. Bu ayeti cellerde zikredilen bütün manalarda Allah-u Teala'dan korkan bir kimse, sakınan bir kimse için müjdeler var. Korkmak lazım. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam yine diğer bir hadisinde Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dünyanın nimetlerine nasıl sevinebilirim ki? Sur sahibi, yani sura üflemekle vazifeli olan İsrafil aleyhisselam üfleyeceği şeyi eline almış, alnını yere eğmiş ve kendisine verilecek emre kulak kabartmış ve bu vaziyette beklemektedir. Nasıl sevinebilirim ki? Bunun üzerine müminler, ya Resulallah, peki o gün gelmeden önce neler söyleyelim? Ne tavsiye edersin dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, alallahi tevekkelna. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Biz yalnızca Allah'a tevekkül ederiz deyin buyurdu. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyanın bu kadar kısa ki hani diğer ifadelerde hani bir gölgelikte eğlenmek kadar bir zamandır bu dünya. Bu dünya sevinilecek bir yer değil. Çünkü şöyle baktığımız zaman imtihana girmiş olan bir kimse daha imtihanın neticesinin ne olacağını bilmiyor. Nasıl sevinsin? Sevinmek onun için akıl kârı bir iş midir? İnsanların akli dengesinin yerinde

olduğuna dahi inanmazlar. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gerçeği bildiriyor. Nasıl sevinebilirim ki? Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanındaki birinin hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyundurukları yakıcı bir ateş var. Ayeti okunduğunu duyunca oracıkta bayıldı. Ashab-ı kiram efendilerimiz öyle bir hal alıyorlardı ki ayeti celleler bu azap ayetlerini işittikleri zaman öyle bir korku hali kaplıyordu ki onları. Öyle bir haşyet ile kendilerinden geçiyorlardı. İşte bu misalde olduğu gibi bayılacak hale geliyorlardı. Allah-u Teala'dan korkmak, sakınmak. Niçin? Çünkü Rabbimizin inayeti olmadan, Rabbimizin rahmeti olmadan bizim bu zayıf halimizde yapacağımız ibadetlerimiz hiçbir mana ifade etmez. Bizler tam manasıyla kulluk yaptığımızı iddia edemeyiz. Bize bahşedilen bunca nimetin karşılığını vermeyi iddia edemeyiz. Her şey Rabbimizin rahmetine kalmış. Her şey onun dilemesiyle olacak. Dolayısıyla elinde hiçbir imkanı, hiçbir fırsatı olmayan bir kimsenin hali nasılsa bizler de o şekilde Rabbimizden korkacağız. Korkacağız ama ümitsiz de olmamak kaydıyla. Ümit var olmak, korku ile ümit arasında olmak Allahu Teala Azze ve Celle kullarından istediği bir diğer özellik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın koruduğu bir diğer denge. Çünkü ne kadar rahmetten, ümitten bahseden ayetler varsa neticesinde azaptan da bahsedilir. Ve yine ne kadar azaptan bahsedilen ayetler varsa neticesinde yine ümitten de bahsedilir. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya, amme yetesâelûn, amme suresi beni yaşlandırdı. Orada kafirlerin hakkında onların başına gelecek o elim azabı zikrederken hemen peşinden müttakiler içinde bir kurtuluş olduğunu, onların da gireceği cenneti, onların da karşılaşacağı güzellikleri de hemen zikreder. Yani korku ile ümit arasında tutar insanı Mevla Teala. Korkudan ve ümitten yoksun olursa bir kimse bu dengeyi koruyamaz. Kulluk dengesi bozulur. Hani gemi alabora olur tabir yerindeyse. Öyle ki tamamıyla ümit var olup bugünkü hakikaten şeytanı lahinin insanları zarara ziyana sevk ettiği tuzaklarının en büyüklerinden bir tanesi. Gafuru Rahim'dir. Mevla bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Senin kalbin temiz olsun. Namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, zekat vermeyip diğer ibadetlerini yapmasan da bir gün olur tövbe edersin. Hani diyor ya, kırkından sonra. Ne zaman hacca gideceksin? Kırkından sonra. Niye? Şu var, çocuğu evlendireceğiz, düğün var, oynayacağız, şu yapacağız, bunu yapacağız. Neticede kırkından sonra gidecek, tövbe edecek. Yani kırkına kadar edecek, işleyecek, ondan sonra gidip tövbe edecek. Garantisi var ya, fırsatı var ya. Şeytan aleyhine insanı böyle aldatır. Merhamet sahibidir Mevla. Engin merhametiyle insanı kandırır. Aldanmamak lazım. İşte tam öyle bir rahmet, ümit deryasına daldığı zaman insan, böyle bir gevşeme hali olduğunda kendisinde hemen o azap ayetlerini hatırlayacak. Kendine gelecek. Yani ümit insanı ibadete sevk ettiği gibi korku da insanı Allah'ın yasaklarından alıkoyacak ki tam manada bir kulluk yapabilsin o kimse. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'dan korkmuş ama hiçbir zaman ümidini kesmemiş. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah korkusundan ciğerleri parçalanmış ama hiçbir zaman ümitlerini kesmemiş, yitirmemişler. Sehel bin Said radıyallahu anh Ensardan bir genç idi. Bir delikanlı. Kalbini Allah korkusu büsbütün sarmış. Öyle ki yanında cehennem anılmaya başladığı an hemen ağlamaya koyuluyor. İster istemez ağlamaya başlıyordu. Neticede kendisini eve kapattı. Onun bu durumu Peygamber aleyhissalatü vesselama bildirilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte evine gidiyor. Evine vardıklarında genci kucakladı Peygamber aleyhisselam. Fakat genç o anda hem Peygamber

0: Aleyhissalatü vesselam'ı görmenin ve hem içinde yanıp tutuşan Allah korkusu sebebiyle Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın kucağında vefat etti. Yere yığıldı. Nebi Aleyhisselam buyurdu ki, arkadaşınızı cenaze namazı için hazırlayınız. Allah korkusu onun ciğerini parça parça etmiş buyurdu. Öyle korkuyorlardı ki, ciğerleri parça parça oluncaya dek. Yine anlatılır, Veliullah'ın tedavi, bir rahatsızlığından dolayı tedavi ediliyor. Hani bu tahlil var ya, idrar tahlili veriliyor. O idrara baktığında der ki, burada görülen o ki, ciğerleri parçalanmış bu kimsenin. Tahlille ortaya çıkan bir şey. Yani onlar böyle korkuyorlardı.
1: Buradaki kalbinin, vücudunun, ciğerinin parçalanması Allah-u Teala'ya karşı olan korkudan olduğu gibi aynı zamanda Cenab-ı Allah'a karşı duyduğu sevgi ve muhabbettendir de. Çünkü insanı Allah-u Teala'ya kavuşturacak olan şey ölümden sonraki hayattır. Bu dünya hayatı perdelerle doludur. Kul Allah-u Teala'yı o kadar çok sever, ona o kadar çok kavuşmayı arzu eder, hem de ondan aynı şekilde korkar. Ne kadar korkarsa o kadar sever. Ne kadar severse de o kadar korkar. Bunlar birbirleriyle orantılı olarak da artar. Ve bir anlamda o sevdanın ateşiyle yanıp tutuşur. Yani kara sevda olur.
0: Aslında buradaki korkuya dikkat çekmek lazım. Yani Allah-u Teala'nın cehennemine koyup ateşiyle yakacağından daha ziyade. Hani dediniz ya, bir sevgiyle beraber korku da meydana gelir. Yani onu üzmemek, hani onun sözünden çıkmamak, onun kızgınlığını üzerine çekmemek için titrer. Böyle bir korkudur bu korku.
1: Evet. Hani bir insan birine aşık olur. O sevdiği insan hem çok sever ve hem de onu üzmemek için, kırmamak için titrer. Evet. Mesela bir insanın anne babası hürmet gösterdiği, hürmette kusur etmemesi gereken bir büyüğü ondan korkar. Evet. Hem çok sever hem de korkar. Neden korkar? Onu incitmemekten. Ona karşı bir adapsızlık, bir edepsizlik yapmamaktan. Çünkü karşıdaki kişi çok büyük biridir.
0: Evet.
1: Kulla Rabbi arasındaki ilişki bunun en üst zirvesindedir. Hatta bazı insanlar vardır ki sevdiğinin uğruna, hatta halk arasında denir, kara sevda olmuş denir. Bir takım insanlar da bunun ateşiyle sağlığını yitirir. Ve ölenler dahi olmuştur. Kara sevdadan gitti denilir.
0: Evet. Zunnun-ı Misra Hazretleri Cesur'u buyurur ki, insanlar Allah'tan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi yollarını kaybederler. Yine mübareğin bir sözü sevgiyle alakalı. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir. Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur o kimse buyuruyor.
1: İşte bu daha önce anlattığınız misalde Sehil bin Said radıyallahu anh'ın misalinde olduğu gibi onun Cenab-ı Allah'a karşı olan muhabbetinden, evet, ona karşı olan saygısından ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'a karşı olan korkusunun fazlalığından ciğeri parçalanmış ve vefat etmiştir. İşte insan buradan kendine bir hisse çıkarması gerekir. Gerçi bugün yani günahlara dalan, ister istemez bazı hatalar içerisinde bulunan bizim gibi insanların bu duruma gelmesi yani belki mümkün değildir. Ama bu türlü misallerden bizim alacağımız odur ki onlar kadar olamasak da en azından onlar gibi olmanın yolunda gayret etmeli. Yani bir günahla karşı karşıya kaldığımız zaman, yani hiç sıkılmadan, hiç utanmadan ve hiçbir mahcubiyet hissetmeden o günahı yapmamak lazım. Bir günahla insan karşı karşıya kaldığında bir utanma, bir mahcubiyet, bir sıkılganlık olmalı. Bugün öyle olmuş ki insanlar Allah-u Teala'nın emrinin dışında nice hareketler yapıyor, nice davranışlar yapıyor ve yaptığı yanlışı da savunuyor. Yaptığı yanlıştan da memnun oluyor. Ondan bir anlamda hoşnutluğunu ifade ediyor. Hatta gerekliliğini ifade ediyor ve onu savunuyor. Yani ondan mahcubiyet duymamak bir yana, bir de savunuyor ve hatta başkalarını da o yola çekmeye çalışıyor. En azından bunları terk etmek gerekir. Bir insan namaz kılmadıysa, namazını kılmıyorsa en azından onun mahcubiyetini bilmeli. Yaptığının yanlış olduğunu kabul etmeli. Belki o kabul de onu namazını devamlı kılmaya belki sevk eder.
0: İşte tam bu noktada Ebul Kasım el-Hakim sözü der ki, hep korkudan bahsediyoruz ya, normalde korkan bir kimse korktuğundan kaçar. Yani herkes korktuğundan kaçarken yalnız Allah'tan korkan ondan kaçmaz, ona yaklaşır. İşte Allah'tan korkarak yapmış olduğu o yanlışlarından tövbe edip tekrardan Rabbine doğru yönelmeli bir kimse. Bir de şu var, öyle ki Evliya-i İzam tespit etmişler. Biz sadece buradan naklediyoruz. Zira her zaman söylediğimiz söz var. Hikmetli gönülden hikmetli sözler feyda oluyor. Ebu Süleyman Eddarani Kutsesir'i buyuruyor ki, korkunun bulunmadığı kalp harap olur. Yine diğer bir Evliya-i İzam, saadetin alameti şekavetten korkmak. Zira korku kul ile Allah arasında kul için bir bağdır. Bu bağ koparsa helak olanlarla beraber helak olur buyurmuş. Yani korku kul ile Allah arasında bir bağ. Kulu Rabbine bağlayan. Demek ki o ibadetten yüzünü çevirmiş. Öyle göz göre göre hataların, günahların içerisinde, füskü fücurun içerisinde yüzen bir kimse bir türlü kendine gelemiyorsa demek ki gönlünde korku kalmamış, Rabbi ile olan bağ kopmuş. O kalp harap olmaya mahkum. Onun için gönlü canlı tutan iksirdir bir anlamda belki de Rabbinden korkmak.
1: İfade ettiğiniz misalde de olduğu gibi, yani bir insan önce bir günah işleyince ondan utanarak işler. Yaptığından dolayı gönlü buruk olur, mahcup olur. Bu ilk günahı işlediği zaman bu olur. Ama o günaha ısrar ederse, o günaha devam ederse ve o günahından dolayı pişmanlık duymazsa, o mahcubiyete kulak vermeyip de ona devam ederse, artık o günahı utanmadan, mahcup olmadan, sıkılmadan işleyebiliyor. Ve o günahlar öyle hayatında yerleşiyor, öyle yere diyor ki, kemikleşiyor ki, artık o günahlar hayatının bir parçasıymış gibi görmeye başlıyor. Ve bu da artık dönüşü olmayan bir yanlışa doğru kendini sürüklemiş oluyor. Allah korkusundan vermiş olduğumuz, verilecek örneklerden birini de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allahü Teala peygamberine, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, yani o ateşin başında acımasız, güçlü, Allahü Teala'nın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emrediklerini yapan melekler vardır. Tahrim suresindeki bu ayeti celile inmişti Peygamber Efendimiz'e. Bir müddet sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın karşısına çıkarak bu ayeti celileyi onlara okudu. Orada bulunan bir genç bayılarak yere yığıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yanına gelerek elini kalbinin üzerine koydu, hala atıyordu. Ey genç, la ilahe illallah de buyurdu. Bunun üzerine genç kelime-i tevhidi getirdi ve sonrasında da ruhunu teslim etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabelerine onun cennetlik olduğunu müjdeledi. Sahabeler, ya Resulallah, bu müjde sadece ona özel bir durum mudur diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben, siz Allahü Teala'nın şu ayetini işitmediniz mi? İşte bu makamımdan korkan ve tehdidinden sakınan kimselere mahsustur. Allahü Teala'dan korkmanın ve aynı zamanda ona karşı olan muhabbetiyle ruhunu teslim eden sahabe efendilerimizden biri de işte bu zattır. Evet. Allahü Teala'nın azap ayetlerinin karşısında da mümin titremeli. Yine Mülk suresinde geçen bir ayet-i celle var ki, o cehennem ateşi, içerisine giren cehennemliklerin, kafirlerin

0: işledikleri hatadan Allah-u Teala'nın emirleri karşısında Cenab-ı Allah'ın emirlerini dinlemeyip ateşe hak etmeleri, Allah-u Teala'nın emirlerine karşı gelmelerinden dolayı cehennemlik olmalarından o kadar kızıyor cehennem ateşi, onlara kinleniyor ki Cenab-ı Allah buyuruyor ki cehennem ateşi neredeyse onlara karşı olan kininden çatlayacaktı buyuruyor. Burada kızan cehennem ateşi. Cehennem ateşi dahi içerisine giren kafirlerin Allah-u Teala'nın emrine karşı gelmelerine neredeyse tahammül edemiyor ve bundan dolayı çatlayacak gibi oluyor. Bu türlü ayet-i celileler mümini korkutmalı. Evet, mümin de düşünmeli ki ben daha henüz son nefesimi vermedim. Sonumun ne olacağını ancak Cenab-ı Allah bilir. Ve imanla ölmek için, istikamet üzere yaşamak ve istikamet üzere son nefesi verebilmek için de Allah-u Teala'ya çokça yalvarmalı. Çokça gözyaşı dökmeli. Bunun için de salih amellere, Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeylere devam etmeli.
1: Yani son nefesinin ne olacağını bilememe hadisesi var ya, Allah-u Teala kulunu dener. Kimi zaman kulun önüne imtihanlar sunar. Yani insan ne olacağını bilemez. Hiçbir kimse şu andaki bulunduğu haline aldanmamalı. Hiç kimsenin de günahkar bir kimse gördüğünde diyelim ki onu da yerip yadırgamamalı. Bu hususla alakalı Allah'ın mekrinden emin olunmaması gerektiği hakkında, ondan da korkulması gerektiği hakkında bir kıssa var. Dilersen kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından tekrar bu kıssayla devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hocam, aranın evvelinde Allah'ın mekrinden emin olmamalı demiştik. Zira Allah Teala kulun hiç farkında olmadan amellerini iptal etmesi gibi onun bilmeden tuzağa da düşeceğini belirtmiştir. İki durumda da kul işin farkında olamaz. Bu konuda ayeti cellede biz de onlara hiç farkında olmadıkları bir tuzak hazırlayalım.

0: Yine diğer bir ayet-i celle, hiç farkında olmadan amellerinizi boşa çıkartmaktan korkun ve böyle yapmayın. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda, Hucurat Suresi'nde zikredilen, sesinizi yükseltmeyin, hiç farkında olmadan ameller boşa gider. İşte İmam Kuşeyri, Mansur bin Halef el-Maghribi'den bir hadise anlatır. İki kişi hak ve hayır yolunda Allah için arkadaş olmuşlardı. Bu arkadaşlık uzun bir zaman devam etti. Sonra biri sefere çıkıp diğerini terk etti. Gidişinin üzerinden bir müddet geçtiği halde kendisinden bir haber de alınamıyor. Arkadaşı kendi halinde ibadetine, taatine devam ediyor. O sırada Müslümanlarla Rumlar arasında bir savaş çıktı. O da bu savaşa katıldı. Savaş meydanında karşı taraftan zırhlı ve yüzü peçeli biri ortaya çıkmış. Müslümanlardan teke tek dövüşmek için adam istiyor. Müslümanlar içinden bir yiğit karşısına çıktı. O Rum tarafındaki şahıs onu şehit etti. Sonra diğeri, Rum onu da şehit etti. Sonunda bu sofi meydana çıktı ve onunla vuruşmaya başladı. O arada Rum yüzünü açtı. Sofi baktı ki senelerce kendisiyle birlikte ibadet ve taat yolunda olduğu arkadaşı, kardeşi. Hayret etti ve ona, arkadaş bu ne haldir? Ne işin var? Müslümanların karşısında, Müslümanlara karşı savaşıyorsun. Arkadaşın dinden döndü, kafirlere katıldı. Aralarında evlenip çoluk çocuk sahibi oldu ve bir sürü mal biriktirdi, dedi. Sofi ona, sen Kur'an'ı birçok kıraat ile okuyan biri değil miydin, deyince adam, şimdi ondan bir harf bile hatırlamıyorum, dedi. Bunun üzerine Sofi, böyle yapma, gel dinine dön, diye teklifte bulundu. Adam, yapamam, benim bunların içinde itibarım, bir sürü malım var, beni bırak, yanımdan uzaklaş, yoksa seni de şu diğerleri gibi öldürürüm, dedi. Sofi, sen Müslümanlardan 3 kişiyi öldürdün, dönüp git, senin için bir ayıp olmaz, sen dön git, sana mühlet veriyorum, dedi. Adam dönüp gitti, Sofi peşini takip etti, ona bir darbe vurarak onu öldürdü. Hani savaş hiledir diyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evvela teklif etti, dön, dönmeyince de bu şekilde onu öldürdü. İşte bu adamın hali, hak yolunda bunca mücadele ve riyazet geçirmiş. Bütün bunlardan sonra Hristiyan olarak ölüyor. Hakikaten insan ne olacağını bilemez. Onun için korkmalı, daima bir korku üzere olmalı. Yine anlatılır ki İblis aleyhillâne İlahi huzurdan kovulduğu zaman Cebrail ile Mikail aleyhisselam uzun süre ağladılar. Allah Teala onlara niçin durmadan ağladıklarını sordu. Onlar da, ya Rabbi, senin gizli tuzağından emin değiliz. İblis gibi bir suç işleyip bizim de senin huzurundan kovulmamızdan korkuyoruz, dediler. İşte o zaman Allahü Teala onlara, işte bu şekilde korku üzere olun, benim tuzağımdan emin olmayın, buyurdu. İşte bu anlamda ifade edilir ya, emin olmak. Her şeyden, her şeyle beraber emin olmak insanı küfre götüren sebepler arasında zikredilmiştir.
1: Hocam, bu anlattığınız meselede iki yön var. Peşin hükümlü olmamak. Evet. Hem kendisi için ve hem de başkaları için. Hiçbir insanın hayat elindeyken günahlardan masumiyeti yoktur. Ve senin için cennet garanti denilememiştir. Elde ettiği fazilet, elde ettiği güzelliği eğer devam ettirirse elbette Cenab-ı Allah onun ibadetlerini karşılıksız bırakmaz. Ama devam ettirip ettirmeyeceği de belli değildir. Geleceği Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilemez.
0: İşte örnek aşire-i mübeşşereden Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin hali. Yani ağlamaktan hemen gözünün altında, yüzünde iz oluşmuştu. Rivayetlerde geçer. Aşere-i mübeşşeredendir ama Allah korkusundan sürekli gözleri yaştı.
1: Bunun gibi kendisi için bir hüküm vermemeli. Ne ben cennetliyim diyebilir, ne de ben cehennemliyim diyebilir. Kendisi için böyledir. Bir de başkaları için de bu böyledir. Bir başkası için de aynı şekilde peşin hükümlü olmamak gerekir. Bazı insanlar var ki

0: ki vaktiyle yanlış yollarda seyrediyor. Sonra Allahü Teala'nın bir lütfu, ihsanı, hidayeti buluyor, yolunu doğrultuyor. Yolunu doğrulttuktan sonra, ibadete, namaza, kulluğa, itaata başladıktan sonra yanlış içerisinde olan insanları, kendisinin önceki halinde olan insanlara karşı da son derece acımasızca davranıyor. Ve konuştuğu ifadelerde de hep peşin hükümle konuşarak çok ağır sözlerle ağır ithamlarda bulunuyor. İnsanın buna da hakkı yoktur. Yine buna örnek olarak da sahabe efendilerimizin geçmiş hayatlarına baktığımızda bunu görürüz. Aslında sahabe-i kiram efendilerimizin İslamiyet'e girmeden önce yapıp ettiklerinden fazlaca bahsetmek de uygun değildir. Çünkü daha Müslümanlığı kavramadan önce bazı yanlışlar, bazı hatalar yapılmıştır. Ama örnek olması için ve ibret alınması için sadece misal olarak zikretmekte fayda var. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ebu Sufyan radıyallahu anh, Hazreti Vahşi radıyallahu anh, Hazreti İkrime radıyallahu anh, Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Amr bin As radıyallahu anh. Bunlar Müslüman olmadan önce müşriklerin başında, hatta müşrik ordularının başında olan insanlar. Birisi Ebu Sufyan radıyallahu anh'tır ki Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Müslüman olmuştur. O güne gelene kadar da, Müslüman olana kadar da Kureyşlilerin hep reisliğini yapmıştır. Ebu Cehil'in Bedir Savaşı'nda öldürülmesinin ardından Kureyş'in reisliğini Ebu Sufyan devralmıştır. Yine onun eşi Hazreti Hint radıyallahu anh, daha İslamiyet'le tanışmadan önce Hazreti Vahşi radıyallahu anh kendisinin kölesiydi ve Hazreti Hamza'yı şehit etmesi için ona görev verdi. Eğer onu şehit ederse kendisini kölelikten azat edeceğini ifade etmişti. Ve Hazreti Vahşi radıyallahu anh da daha Müslüman olmadan önce Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit etmişti. Onu şehit eden Hazreti Vahşi, onu o işe zorlayan, o işe sevk eden Hazreti Hind ama sonradan hep Müslüman oldular.
1: İşte hocam tam bu noktada hatırıma bir hadise geldi. O Uhud Harbi'nde Peygamber aleyhissalatü vesselam niçin Hazreti Vahşi hakkında, radıyallahu anh Efendimiz hakkında niçin lanet okumuyorsun ya Resulallah dediklerinde, ona lanet okuyamıyorum çünkü Miraç'ta Hazreti Hamza radıyallahu anh ile her ikisini beraber kol kola cennete girerken görmüştüm buyuruyor Peygamber aleyhisselam.
0: Yine Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime radıyallahu anh Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuştur. Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Amr bin As, bunlar da müşriklerin kumandanlığını yapmış, reisliğini yapmış. Ama sonradan İslam'la şereflenmiş ve İslam ordularını zaferden zafere taşıyan insanlardır. Hele Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin nasıl Müslüman olduğunu çok iyi biliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını kastetmek üzere yola çıktığında çok da hiddetli olduğu halde kız kardeşinin evine uğradı. Orada okunan Kur'an ayetlerini dinleyince kalbi yumuşadı ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna Müslüman olmak için vardı. Şimdi bu sahabe efendilerimizin hepsi başımızın tacıdır. Hepsi radıyallahu anh efendilerimizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız hidayete erersiniz hadis-i şerifine mazhar olmuş. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de övgüsüne nail olmuş insanlardır. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar hakkında dahi peşin hükümlü davranmamıştır. Daima temkinli olmakta, ihtiyatlı olmakta fayda var. Mümin olarak biz de buna dikkat etmemiz gerekir. Belki bugün bir takım sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, günaha dalan insanlar vardır. Ama bunlar hakkında da, bunlar aleyhinde de, yani cehennemlik oldukları sanki olacakları kesin olmuş gibi peşin hüküm vermemek gerekir.
1: Evet hocam, bu buyurduğunuz hadiseyi çok güzel özetleyen bir hikaye anlatılır. Bir gün İsa aleyhisselam İsrailoğullarından salih zannedilen bir kimseyle şehir dışına çıkmıştı. Halk arasında fasıklıkla meşhur, günahkar da bir adam. O da o günah bataklığına saplanmış olmanın verdiği eziklikle onların peşine takılıyor. İstirahat için mola verildiğinde bu günahkar kul samimi bir pişmanlık, nedamet ve utanç hali içinde, gönlü kırık olarak onlardan ayrı, onların yanına yanaşamıyor, ayrı bir yere oturuyor.

0: ve merhametlerin en merhametlisi olan Hak Teala'nın yüce affına sığınarak, Rabbim şu yüce peygamberinin hürmetine beni affeyle diye duada bulunuyor. Hani Allahü Teala kırık gönüllülerle beraberdir. İşte salih zannedilen kişi ise onu fark edince kendisini küçümsüyor, hakir görüyor ve ellerini semaya kaldırarak, Allah'ım yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşr eyleme, bu şekilde dua edip iltica ediyor Rabbine. Şimdi az evvel ifade ettiğiniz hadise, yani kendisi zahid, alim, abid, diğeri de fakir, günahkar, kendi bulunduğu haliyle onun bulunduğu hale bakıp kendisiyle haşredilmemek dileğinde bulunuyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ya İsa, kullarıma söyle, ikisinin de duasını kabul ettim. Boynu bükük mücrim kulumu affedip kendisini cennetlik kıldım. Halkın salih zannettiği kişiye gelince onu da benim affettiğim kulumla beraber olmak istemediği için cennetliklerden kılmadım. Subhanallah. Yani her ikisinin de duasını kabul ediyorum Mevla. Gönül kırıklığıyla beraber niyaz ediyor, Mevla affediyor. Diğeri de kibrediyor, sanki cenneti garantilemişçesine, ama gel gör ki hal böyle değil.
1: Hocam işin bir başka yönü de şöyledir. Yani peşin hükümlü olmamak başlığı altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir hadise var. Beşikteyken konuşan, daha bebekken konuşan insanlardan bahsedince diyor, onlardan biri de annesinin kucağındaki bir çocuktur. Geçmiş ümmetler içerisinde bir anne kucağında çocuk vardı, bebeği vardı. Bir salih bir genç yoldan geçerken dedi ki, annesi dua etti, dedi ya Rabbi, benim çocuğumu da bu genç gibi salihlerden yap. Çocuk dile geldi, dedi ya Rabbi, beni onun gibi yapma. Sonra bir müddet sonra oradan bir kadın geçiyordu. O kadın da halk arasında iffetsiz, zinakar, hırsız, kötü ahlaklı olarak tanınıyordu. O kadının geçtiğini görünce kadın çocuğu için dua etti ki, ya Rabbi, benim çocuğumu şu günahkar kadın gibi yapma. Çocuk yine dile geldi, dedi ya Rabbi, beni onun gibi yap. Sonra Allahü Teala'nın bir hikmeti, çocuk dile geldi, dedi ki, o genç var ya, onun gibi benim olmamı istediğin genç, insanların arasında abid görünür, temiz görünür, iyi görünür ama aslında o fasıktır. Allahü Teala'yı ibadet etmeyen günahkar biridir. Halkın arasında öyle görünüyor, kendini öyle gösteriyor. Onun için ben dedim ki, ya Rabbi, beni bunun gibi yapma. O sizin fasık, günahkar ve zinakar diye bahsettiğiniz kadınsa aslında iffetlidir. Halkın ona yaptıkları iftiradır. O Rabbine ibadet eden, itaat eden, Allahü Teala'nın sevdiği kullardan biridir. Onun için ben dedim ki, ya Rabbi, beni bunun gibi ibadetine düşkünlerden yap. İşte bu Efendimizin anlattığı bu meselede de olduğu gibi, dıştan bir takım insanlar görünür ki biz ona hemen cennetin biletini kesiveririz. Halbuki nasıl olduğunu bilemeyiz. Ve nice günahkar zannettiğimiz insanlar da vardır ki belki günahkar değildir. Allahü Teala'nın katında kimin derecesinin nasıl olduğunu en iyi bilen Cenab-ı Allah'tır. Elbette ki dinimiz insanların dış görünüşüne bakar. Kalbine bakamayız, kalbini bilemeyiz. Fakat ne kadar bir insanı günahlar içerisine girdiğini görsek de ona acımalı, ona merhamet etmeliyiz. Ve bir insan da tamamıyla bu cennetliktir, bu artık yolunu bulmuştur denilemez. Hiçbir insanın garantisi yoktur. Ancak peygamberler masumdur. Onların Cenab-ı Allah katındaki faziletleri de mevkileri de bellidir. Bu halde mümin temkinli ve ihtiyatlı olmalı. Daima ümitle korku arasında olmalı.
0: Yani yapmış olduğu ibadetleri kendisini aldatmamalı. Bulunduğu mevkiyi kendisini aldatmamalı.

0: Hatem Ensar Muhtasır Ruhu buyuruyor ki, güzel ve hayırlı bir yerde yaşadığın aldanma. Cennetten daha güzel bir yer yok iken Hazreti Adem Aleyhisselam'ın başına gelen şeyler orada gelmiştir. Yine çok ibadetin de seni aldatmasın. Hiç şüphesiz iblis uzunca bir ibadet ve kulluktan sonra ilahi huzurdan kovulmuştur. Çok ilim de seni aldatmasın. İsrailoğulları içinde Bel'an bin Ba'ura isimli şahıs, İsmi Azamı, yani Allah'ın en büyük ismini iyi bilen büyük bir alimdi. Bakıldığında başına neler geldi. Yine salih insanlarla beraber olmak da seni aldatmasın. Hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem daha yüce ve kıymetli bir kimse yokken onunla buluşan ve beraber olan nice kafir akraba ve düşmanları kendisinden bir fayda göremedi buyuruyor. Yani hangi hal üzere olursak olalım, daima bir korku hali olmalı. Korkunun çok ileri boyuta ulaştığı, neredeyse ümidin kalmadığı yerde Allahü Teala'nın merhametten, rahmetinden, mağfiretinden bahseden ayetlerini hemen göz önüne getirerek ümit var olmak lazım.
1: Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayeti cellede öyle buyuruyor. Ey benim kullarım ki günahta nefislerinin aleyhine aşırıya gitmiş kullarım.
0: Evet.
1: Bu ayeti cellede Allahü Teala günahta had safhaya varmış. Nefislerine karşı işledikleri günahlarda aşırıya gitmiş kullarından bahsederken onlara ey benim kullarım diye hitap ediyor. Cenab-ı Allah'ın merhameti bu kadar geniştir ama Allahü Teala'nın azabı da vardır. Bu dengeyi mümin korumalı ki ibadetindeki ahenk yerleşsin ve Allahü Teala'nın razı olduğu bir kul olabilsin. Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Justin Shirikova Pula'yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Shirikova Pula, görevine başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mektubu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda Türk halkı ve şahsı adına Shirikova Pula'ya en içten tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki çok katmanlı işbirliğinin gelecek dönemde de gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, Shirikova Pula'nın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrar ve barışa katkısının artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirtti. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğunu ve 23 vatandaşın 51 milyon 407 bin 960 lira zararı uğratıldığını aktardı. Gürlek, 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplara el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerse devam ediyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Yarakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Yarakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Ağustos'ta 4.1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında gittiği meclise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bakan Memişoğlu sigarayla ilgili kanuna göre 18 yaşın altındaki gençlere sigara satışının yasak olduğunu, ancak yapılan bir ankete göre 13-15 yaş arasındaki 220 bin gence sorular yöneltildiğini ve %73,3'ünün sigarayı alabildiği sonucunun çıktığını aktardı. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu dile getiren Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. 18 yaş altına normalde sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etmeyle alakası yok. Sadece dünyada örnekler olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız. Yaşını sormayla ilgili bunu hangi yöntemle yapacağımızı belki de Covid'de yaptığımız karekod üzerinden veya başka bir örnekle yapacağız. İnsanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey dedi. Derneğler Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları GB ve FG'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net biçimde ortaya konulduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi. Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapılabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası, yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi, dedi. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını veren kurum, Türkiye genelinde 2.378.000 yapının dönüşümünü tamamladık. Her iki kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim değerlendirmesine bulundu. Öte yandan bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012'den bu yana 2.761.000 yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000 yapının dönüşümü tamamlandı. 383 bininin dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 117.914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı dedi. Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği belirlenen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu destek verdi. Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleriyle yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı ve şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah 13 ilde 2000 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıtla 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın ifadesini kullanan çiftçi, yalnızca uyuşturucu satıcılarının değil, kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşinde olduklarını vurguladı. Adana'da 110 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir otomobili takibi alarak

Pekyolu ilçesinde de 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre il jandarma komutanlığı ekiplerince Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Vali Mithat Bey mahallesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği değerlendirilen 3 bidonda 34 kilo 202 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1498'e, yaralananların sayısının 5306'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 838 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74.389'a, yaralı sayısının ise 175.423'e ulaştığı ifade edildi. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani, Gazze şeridinde yaşananların tartışmasız bir soykırım olduğunu belirterek sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Filistin meselesinin Katar'ın öncelikler arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan El Sani, Gazze şeridinde yaşananlar hiç şüphesiz bir soykırımdır ve faillerinin hesap vermekten kaçmasına izin verilmemelidir sözlerini kullandı. El Sani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan uygulamalarının sürmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı da uyarıda bulunan El Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Şuhut Belediyesi'ne görevli işçileri taşıyan minibüs Uzunpınar Köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treninin Multan bölgesine raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan Demir Yolları Sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Trenin makinisti, yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı. Ceyhun News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi. İzmir'in Urla ilçesine bir minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler şüphe üzerine İzmir-Çeşme otoyolu Urla gişelerinde bir minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araçtaki 34 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü YK gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İstanbul Valiliği kente etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Trakya'da başlayan ve bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa yakasının batı kesiminde Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp Sultan, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların sabahın ilk saatlerinde Anadolu yakasının doğusunda yer alan Pendik, Tuzla ve

0: Şile'de de yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, cuma sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi sağanak yağışlı. İstanbul 15-20, Bursa 13-23, Edirne 14-18, Kocaeli 15-23, Çanakkale 15-20, Balıkesir 11-24 derece. Ege bölgesi sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-23, Manisa 14-24, Denizli 14-23, Muğla 10-18, Uşak 9-20 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Antalya 19-24, Adana 18-28, Isparta 11-20, Mersin 21-26, Kahramanmaraş 15-24, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 11-23, Konya 10-23, Kayseri 9-24, Sivas 10-22, Eskişehir 10-22, Nevşehir 10-22 derece. Karadeniz bölgesi çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 5-17, Erzincan 11-20, Malatya 12-21, Van 7-17, Hakkari 10-16, Kars 4-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 16-22, Diyarbakır 13-23, Şanlıurfa 17-24, Gaziantep 14-22, Mardin 15-22 ve Siirt 15-22 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir kalp, iki vatan. Emre Başdu. Savaş, kıtlık, mezhep çatışmaları ve bunun gibi birçok sebepten dolayı insanlar kendi yurtlarını, evlerini ardında bırakarak daha iyi bir hayat yaşayabilmek adına başka ülkelere çeşitli yollarla geçiş yapıyorlar. Gittikleri ülkelerde kimi mülteci, kimi göçmen, kimi sığınmacı. Ama ortak bir noktaları var. Hepsi birer zorunlu göçmen. Bulundukları yaşam alanından mecbur bırakıldıkları için başka diyarlara yelken açmışlar. Daha rahat nefes almak, daha rahat düşünmek veya açlıktan ölmemek, üzerlerine yağan bombalara hedef olmamak için. Kerkük'te 1986 yılında hayata gözlerini açan Ali de göçe zorlanmış bir yolcudur. Körfez Savaşı başladığında henüz çok ufak yaşlarda olduğundan bu savaşı hatırlamaz. Ancak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere önderliğinde Irak'a yapılan işgal sırasında genç bir delikanlı olan Ali, o günleri dün gibi zihninden çıkaramaz. Savaş sırasında diken üstünde

geçirdikleri günler ona büyük tecrübeler kazandırır. Ancak o, doğup büyüdüğü vatan topraklarını terk etmez. Nasıl olsa bir gün bu savaş bitecek ve hayata kaldığım yerden devam edeceğim, düşüncesiyle umudunu taze tutarak yaşar. Savaşın devam ettiği, milyonlarca insanın ülkesini terk ettiği ve yüzlerce sivilin öldüğü o günlerde, çok zor şartlar altında olsa da Ali, üniversitede elektronik mühendisliği eğitimini tamamlar. Anne ve babası öğretmen olan Ali, üniversite diplomasını eline aldıktan sonra doğup büyüdüğü, sokaklarında koşturduğu, akrabalarının bulunduğu, çayhanede arkadaşlarıyla oturduğu bu şehirden uzaklara gitmek ister. Yüksek lisansını Kerkük'te yapmak istemişse de Amerikan işgalinden sonra bulunduğu bölgede Arap milliyetçiliği yerini Kürt milliyetçiliğine bıraktığından, Şii-Sunni ayrımcılığı da devam ettiğinden üniversitelerin yüksek lisans programlarında bir Türkmen için yer bulmak zor hale gelmiştir. Bunun yanında bir bankaya veyahut başka bir kuruma gittiğinde, kendisinden Kürtçe konuşulması istendiğinde bu dili bilmediğinden yaşadığı zorluklara katlanamaması, onun bu topraklarda yaşamını bir hayli çekilmez hale getirir. Kerkük'te insan kimliğini kaybediyor, diyen Ali, Sünni'nin Şii'yi, Şii'nin Sünni'yi öldürmesinden ve Kürt-Arap-Türkmen ayrımcılığının yapılmasından çok rahatsız olur. Bunun yanında, ayrımcılığı tetikleyen unsurların devlet eliyle kasten yapılmasından da şikayetçi olan Ali'nin, Türkiye'ye gelerek hayatında yeni bir sayfa açmaktan başka çaresi kalmaz. Bu yüzden sadece Türkmen ve Sünni olduğu için maruz kaldığı ayrımcılığı ve zaman zaman patlayan bombaları ardında bırakarak yola revan olur. 2008 yılında Ankara'ya gelen Ali, Gazi Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini tamamlar. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde bir dönem öğrenim görür. Ancak Ankara'da fazla duramaz ve yaşam şartları onu İstanbul'a gitmeye zorlar. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans programına başlar. Bu arada harçlığını çıkarmak için küçük işlerde çalışır. Türkiye'ye geldiğinden bu yana maddi zorluklar ve sıla hasreti yaşar ama her şeye rağmen hayatın burada çok daha iyi olduğunu görür. Buradaki misafirperverlik, insanların ona karşı iyi tutumu, onun burayı Kerkük'ten sonra ikinci vatan olarak kabul etmesini sağlar. Bir süre sonra Ali, kanser hastası olan annesini tedavi görmesi amacıyla İstanbul'a getirir. Bir müddet annesinin tedavisi burada devam eder ancak hayatını kaybeder. Annesinin vefatından sonra zorlu bir dönem geçirir. Babası, ağabeyi ve iki kız kardeşi hala Kerkük'te yaşamaktadır, zaman zaman ailesini ziyarete gitmektedir. Ancak ziyarete gittiği vakitlerde savaştan sonra artan mezhep çatışmaları sebebiyle dışarıda olabilecek patlamalar yüzünden babasının sürekli uyarılarına maruz kalır. Dışarıya her çıktığında dikkat etmesi, olabilecek tehlikeli durumlardan kendisini kollaması gerekir. Ülkenin içinde bulunduğu karışık siyasi ortam onun ana vatanına dönmesini engeller. Şu an Türkiye'de öğrenci ikametiyle yaşayan Ali, her yıl bu belgeyi yenilemek zorunda. Bunun yanında eğitimini tamamladıktan sonra da çalışma izni alarak bir iş bulması gerekiyor. Olumsuz şartlarından dolayı sorunlu bir göç yapan Ali'nin önünde çetin ama büyük hayallerle dolu bir hayat duruyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşte hükümdarlar için üç faydalı sınıf vardır. Ey devletli hükümdar! Bunlara bir bak ve değer ver. Bunların biri bilgili ve akıllı düşünür, biri de söz yazan katiptir. Üçüncü olarak da gözünü budaktan sakınmayan, düşman üzerine kurt gibi saldıran yürekli, cesur yiğittir. Akıllı, anlayışlı ve bilgili düşünür, danışmak için faydalanılan ve kendisine danışılan kimsedir. Ülkenin bütün işleri yazıyla katip sayesinde görülüp düzene sokulur, o memleketin bütün varlığını inceden inceye yazıyla zapt eder. Yiğit kişi de ele kılıç alıp oynatırsa, düşmanın boynunu yere sürter ve ona baş yedirir. Nerede bu üç sınıf insan toplanır ve yer alırsa, insan yerden utarıp yıldıza kadar dileğine kavuşmuş olur. Eğer bir ülke fethedilecekse bu kılıçla yapılır, kalemle işler düzene sokulur ve hakimiyet kurulur. Kişi bilgi ve akılla istediği yere ulaşıp memleketi düzenler, işte bu üç şeyle insan dünyayı kötülükten arındırır. İnsanlar arasında şu iki kişiyi seç ve bunlara bu iki işi yaptır. Biri yazısı güzel olan katip, biri de dili keskin, hazır cevap ve yerinde ölçüp biçecek söz söyleyen elçidir. Ey hükümdar! İşte benim bildiğim bunlardır. Ben bildiklerimi hükümdara arz ettim. Hükümdar! Peki, hazinedar nasıl olmalıdır? Ona beyler nasıl itimat edip hazineyi teslim etmeli ve varlıkları dolmalıdır? Bir de bunu anlatıver. Ögüdilmiş. Ey hükümdarların kutlusu! Bu altın ve gümüş pek sevilen ve canın ilacı olan şeylerdir. Beyin gönlüne şüphe sokmaması, hizmette tutması için hazinedarın çok doğru, pek dürüst ve inanç sahibi, güvenilir bir kimse olması gerekir. Bütün dünyayı gezmiş ve pek çok kıymetli şeye sahip olan bu tüccar başının sözüne kulak ver. O, bu can sevilen bir şeydir. Candan daha çok sevilen altın ve gümüştür. O candan çok daha sevilir, der. Eğilmeyen, zorluk çıkaran, karşı gelen gönlü bu gümüş yola getirir. Hatta bu gümüş, dosdoğru kişileri bile yoldan çıkarır. İnsan gümüş görüp de ona gönül bağlamazsa, ona doğrudan doğruya melek desen yakışır. Yiğit kişi bile altını görünce kendinden geçer. Hatta sert ve kırıcı konuşan kimse bile sözünü yumuşatır. Hazinedarın gözü tok olmalı, eksiksiz ve doğru iş yapmalı. Böylece günden güne kutlulukla serveti çoğalmalı. Gözü pek çok şey görerek doymalı, kendisi de Allah'tan korkmalı. Helali, haramı ayırmalı, faydalı olanı ve faydasızları bilerek seçmelidir. Gözü tok olan insanlar senin servetine dönüp bakmazlar. Zaten doğru, olgun ve tecrübeli insanlar kendi değerlerini düşürmezler. Eğer insanda Allah korkusu varsa, işte böyle kişiler şüphesiz doğru yolda giderler. Doğruluk bütün kârları, faydaları sağlayan sermayedir. İşte insan bu kârla ebedi tatlılıklara kavuştu.

İktibas, dünya tarihini yeniden düşünmek, medeniyetlerin tanımlanması üzerine. Marshall Hudson. Bir medeniyeti belirgin kılmanın evrensel tek bir sebebi olamaz. Bununla beraber her bir durum için neredeyse özel olmak zorundadır. Zira büyük ölçekli bir kültür olarak araştırmaya değecek bir kümelenmeyi zorunlu olarak belirleyen dil, dışında tek bir kıstas yoktur. Hatta en azından şehirli ve tahsilli yaşam seviyesindeki mahalli bir kültür bile ne sadece onu teşkil eden özellikler ne de katılımcı ailelerden hareketle tanımlanabilir. Bir kültür, karşılıklı olarak tanınmış aile grupları arasında kabul edilen hayat tarzlarının bir kalıbı olarak ortaya çıkar. Zamanla tahmin edilemeyecek derecede geniş aile kümelerinin dahil olabileceği nispeten özerk, aynı zamanda birbirine bağımlı ve bir birikim sonucu oluşan geleneklerin karışımı şeklinde tanımlamak daha uygundur. İçinde her bir özel geleneğin gelişeceği kapsayıcı ve kuşatıcı bir çevre oluşturur. Fakat nispeten mahalli nitelikteki bir gelenek içinde bile bazı geleneklerin sonu gelebilir ve yenileri bunların yerini alabilir. Bir kültürdeki otantik yahut varlığını sürdürebilir özellikleri, otantik olmayan yahut varlığını sürdürebilme imkanından yoksun olanlardan ayırmak mutlak anlamda mümkün değildir. Yine de bir kültür belli bir bütünlüğe sahiptir. Irsi veya henüz tanışılmış herhangi bir ayırt edici özelliğin sonuçları ve anlamı, belli bir verili zamanda devam eden etkileşime yönelik sahip olduğu içkin anlamlara uyuştuğu veya karşı geldiği diyalog yahut diyaloglara bağımlı olacaktır. Herhangi bir verili geleneğin sonuçları ve nihai anlamı, yeri geldiğinde bir bütün olarak kültürel çevreye yönelik içkin anlamlara bağlı olacaktır. Bu içkin anlamlar, kültürün en kalıcı ve geniş ölçüde dal budak salmış özelliklerine ne kadar temas ediyorsa o derece tayin edici olacaklardır. Öyleyse bir dereceye kadar parçalardan oluşan bir birlik olarak kültürü farklı kılan şey, kültürel sürekliliği gerçekleştiren şeydir. Uygarlık olarak adlandırılabilecek şeyin daha geniş ve daha az yoğun bir düzeyinde kültürel kimlik daha da problematiktir ve kültürel sürekliliği oluşturacak şey daha da az öngörülebilir şekilde formüle edilebilir. Aslında olası durumları meseleyi berraklaştırıyor gözüken genel terimlerle tanımlayabiliriz. Birbirine bağımlı birikimsel gelenekleri bilinçli olarak paylaştıkları ölçüde kültürlerin daha geniş bir kümelenmesini medeniyet olarak nitelendirebileceksek, şüphesiz yüksek kültür, karmaşık ve girift şehirleşmiş ve yazılı hayata geçmiş nispeten geniş şekilde paylaşılan kültürel şekiller seviyesinde, o zaman paylaşılan gelenekler kültürlerin müştereken bağlı oldukları bir yüksek kültürel deneyim alanının muhtemel merkezi olacaktır. Bu, belli bir dini topluluğa açık bir sadakatle birlikte veya onsuz yazılı gelenekte taşınan siyasi ve hukuki değerlerin yanı sıra edebi ve felsefi değerlerin de konusu olabilir. Genellikle yazılı gelenek yazı dilinin sürekliliğinden koparılamaz. Fakat yine de farklı dönemlerde aynı dili kullanan marjinal olarak iki grup arasındaki durum bir tarafa bırakılırsa kültürel kimliğe gereksinim duyulmaz. Pek çok kimse her ikisinin de aynı dili, Grekçeyi kullanmaları ve hatta Homeros'u okumaları nedeniyle antik, Atina ve Hristiyan Bizans'ı aynı medeniyet içine yerleştirme teklifini reddedecektir. Önemli olan hangi dilde olursa olsun beraberlerindeki bağlılıklarla birlikte baskın yazılı geleneklerdir. Şu halde bu çeşit büyük yazılı gelenekler müştereken taşındığında çoğu zaman genel olarak toplumsal ve ekonomik kurumlarda benzer süreklilik ve teşekkül edecektir. Bütün kültürel gelenekler birbirine yakından bağımlı olmaya eğilimlidir. Çok kere bir bölgedeki bütünlük o kadar belirgin ve bu bölgeyle diğerleri arasındaki karşıtlıklar o kadar güçlüdür ki herhangi bir verili zamanda ayrım hattı tamamen açık ve belirgindir ve bu hattın kendini devam ettirme temayülü vardır. Dolayısıyla özellikle yatay düzlemde kendi aralarında Doğu Yarımküresini ayıran açık bir şekilde belirlenmiş medeniyetler izlenimine ulaşırız. Fakat görünürdeki bu netlik tarihçiyi kendi kategorilerine aşırı güven duymaya sevk etmemelidir.
Her zaman büyük kümelenmelerin yanı sıra bütünüyle normal olan sınır ve kural dışı durumlar olacaktır. Gürcüler ve Ermeniler gibi halkları açık bir biçimde herhangi bir büyük medeniyet içine yerleştirmek güç olacaktır. En azından medeniyet olarak adlandırılabilecek bütünü oluşturan halklar arasında hangi tür hayat kalıplarının paylaşılmış olduğuyla karşılaşılacağı başlangıçta açık olmayabilir. Her medeniyet, her dinin yaptığı gibi kendi alanını tayin ve tarif eder. Hatta alan olarak birbiriyle üst üste binecek çeşitli temel süreklilik tipleri bile olabilir. Dolayısıyla bir görüş açısına göre Bizans kültürü antik Helen geleneğinin devamı veya zaman bakımından daha kısa, alan itibariyle daha geniş bir Hristiyanlığın parçası olarak değerlendirilebilir. Her bir durumda yüksek kültür ve bağlıları düzeyinde özgün ve etkin bir süreklilik vardır. Dolayısıyla belli bir zaman zarfında bu, olası çeşitli sınırlamalar dahilinde en uygun olarak ortaya çıkan bir tercih meselesi, bir kimsenin özellikle araştırmayı arzuladığı yazılı gelenekler türüne bağlı haline gelir. O halde medeniyet hakkındaki akademik mütalaa onu seçip ayırmada etkili olan gerekçelere göre farklılık göstermelidir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da. Güncel ve kültürel meseleler, edebiyattan sanata, tarihten medeniyete, hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 13 Ekim 2026 ve 2 Cemaziyelevvel 1448 günlerden salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Gününüz, geceniz hayır olsun.
1: Son baskı.
0: Şimdi bugün gündemde ne var? Gündemde ağırlıklı olarak yine hem bu fon meselesi konuşuluyor. Fon krizi, fon rezaleti. Bir taraftan Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki artık giderek yani savaşa döndü artık bu operasyonlar. Savaş halini almaya başladı. Ve Mekke Anlaşması bu manada bir önem taşıyor. Bugün de keza Türkiye ile Pakistan arasında ciddi bir görüşme vardı. Ve bu görüşmede muhtemelen yine bu konularla ilgili. Şimdi bu fon meselesiyle başlayacak olursak bugün mesela Star gazetesinde Nuh Albayrak şöyle demiş. 15 Eylül'de patlak veren fon krizinde ilk dikkat çeken tartışma dış kaynaklı bir finans operasyon mu sorusuydu. Bu soru bizim mahalleyi bile ikiye böldü. Dış kaynaklı finansal operasyon hiç muhatap olmadığımız bir

0: saldırı değil. Tam aksine sınır mefhumu olmayan finans dünyası yeni tip Haçlı Siyonist saldırıların en yoğun kullandığı cephedir. Rothschild ailesi gibi Yahudi para sihirbazlarının finansı silah olarak kullanması bir asırdır bilinen bir gerçektir. Nitekim bu fonlardan da İsviçre'deki Edmond de Rothschild bankasına sadece son günlerde 4.1 milyar aktarılmış. Daha önce ne kadar aktarıldığını ve bu paraların nerelerde kullanıldığını bilmiyoruz. Ancak bu fon depremini sadece dışarıdan gelen fay kırılmasına bağlamakta, içerideki vahim gerçeklerin üzerine örtmek anlamına gelmekte. Hırsızın hiç mi suçu yok dedirtmektedir. Ayrıca bir dış etki söz konusu olsa bile bu saldırganların içeride hangi kurumsal ve kişisel zaafları kullandığı çok önemli. Kaldı ki Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde fon ve hisse senetlerindeki olağan dışı hareketleri fark ederek SPK'ya resmi yazılar gönderdiğini söylüyor. Daha da ilginci, İstanbul Borsası yönetimi de SPK'yı defalarca uyarmış. SPK eski başkanının bir hissedeki 1000 kat artış halkın teveccühü de olabilir. Hemen manipülasyon sayılmaz açıklaması çok manidar. Sinsice yaklaşan bir tehlikeyi hissedip tedbir alması gereken kişinin gümbür gümbür gelen bir operasyon karşısındaki bu vurdum duymazlığı sorgulanmalıdır. Ancak ana muhalefet mahalle kavgalarında bile tenezzül edilmeyen seviyesizliğe imza atmıştır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2004 yılında başlayan MÜSİAD Başkanlığından bu yana çok yakından tanıdığım bir şahsiyet. CHP'nin semtine hiç uğramayan dürüstlük onun ihtiyaç duyunca uyguladığı bir zorunluluk değil, hayat tarzıdır. Hakeza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a isim benzerliği gibi daha ziyade dolandırıcıların kullandığı bir yöntemle saldırmaları da çok çirkin. Bu arada bizim mahalledeki sadece Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik aşırı suçlamaları da yanlış bulduğumu belirtmek isterim. Bu hanımefendi hakkında atılması gereken adımlar zaten atıldı. Bu sürecin sağlıklı yürümesini takip etmek gerekli. Ancak sürekli bu ismin zikredilmesi diğerlerinin de üzerini örtmemeli. Hükümetin büyük ölçüde kontrol altına aldığı bu felaket Türkiye'yi çok önemli iki gelişmeyi sağlayabilirse hayra neden olacaktır. Birincisi, böyle bir kirli dalganın bu noktaya kadar gelmesine sebep olan açıklar tespit edilerek ortadan kaldırılmalı. Finansal mekanizmada sistematik bir arıza olmasa bile hassas noktalardaki kişisel zaaflar zamanında bertaraf edilmelidir. Benzer durum Merkez Hakem Kurulu'nda da yaşandı. Devletin en kritik kurumlarında hala çok sayıda mevcut olduğuna inandığım kripto FETÖ aparatları onlarca yıl devam eden yerli ve milli takviyesinden sonra, ki bunu da çok iyi yaparlar, böyle önemli pozisyona gelirse ne olacak? Kötü niyetli bir kişi kötü niyetli uygulamalarını bu kadar uzun süre devam ettirebiliyorsa kurumsal mekanizmanın doğru dizayn edilmiş olmasının hiçbir önemi yoktur. Güven kontrole mani değildir. İngiliz gavuru bile trust but verify kuralı getirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler gerçekleştirmiştir. Türkiye'yi başka bir lige taşıyan yatırımlardan çok daha önemlisi ise vesayet dediğimiz gizli CHP iktidarına son vermesi. Ancak kuyruğuna basılan yılan daha da tehlikelidir. Mutlaka bertaraf edilmelidir. Oysa bugün bizim için sıradanlaşan birçok kazanım hala tapusuz ev gibidir. Her an elimizden gidebilir. Yani gelinen aşamanın tapusu mahiyetindeki bir anayasa sayesinde kazanımlarımız kalıcı hale getirilmelidir diyor. Kim diyor? Nuh Albayrak, Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Fon rezaleti ile ilgili Abdülkadir Selvi de Hürriyet'te şöyle yazmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon rezaletinde hukuk dışı bir işlem yapılıp yapılmadığının üzerinde durduğunu söyledi. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumlular bulunur, sorumluluklar da ortadan kalkmaz dedi. Zaten sorun burada. Borsada manipülasyon yapılmış, borsada faaliyet gösteren yüzlerce fon varken Tera Pusula gibi fonlar organize bir şekilde yükseltilmiş. Tera ve Pusula fonlarında 1-16 Eylül tarihler arasında 440 kişi toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yapmış. Bunun adı fon krizi değil, fon soygunu. Peki bu soygun yapılırken borsa yetkilileri ne yapmış? Yerli ve yabancı denetim kuruluşları uyuyor muymuş? Borsada her şey kayıtlıdır, anlık izlenir. Bu işlemleri görüp engel olması gereken kurumlar engel olmamış, denetlemesi gerekenler denetlememiş, önlem alması gerekenler de almamış. Bunun adını doğru koymak lazım. Bu düpedüz soygun. Önemli olan bu organize yapının ortaya çıkarılması. Sistemin gözetim ve denetim sistemlerinde sorun var. Borsada ünlü bir söz vardır: köpek havlamadıysa hırsız tanıdıktır diye. Güvenlik kaynakları PKK'nın Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim tarihinde boşalttığını açıkladı diye diğer bir konuya da giriş yapmış Abdülkadir Selvi. PKK Türkiye'nin içinden tamamen çekildi. Suriye'de ise devlete entegre oldu. Sıra Kuzey Irak'taki kamplarda. Kuzey Irak'taki yapılanma örgütün ana omurgasını ve Kandil ise yönetim merkezini oluşturuyor. O nedenle Kuzey Irak'ta çekilmenin başlaması terörsüz Türkiye açısından en önemli adımlardan birini oluşturur. Ayrıca Metina bölgesinin stratejik bir önemi var. Sınırımıza en yakın bölge olduğu için PKK Metina kampını Türkiye geçiş güzergahı olarak kullanıyordu. Bu mağaralar PKK tarafından hem yaz hem kış kullanılıyor. Bizim pençekilit operasyonlarını yapıp üsler kurduğumuz bir bölge. Buradan ayrılan örgüt mensuplarının Kandil'e çekildiği söyleniyor. Bu arada çok önemli bir gelişme de Sincar'da yaşanıyor. Sincar, örgütün ikinci Kandil olarak kullandığı bir merkezi. DAEŞ'la mücadele adına buraya yerleştiler. Irak'la Suriye arasındaki geçişi Sincar üzerinden sağlıyorlardı. Türkiye ve Irak hükümeti arasında yapılan anlaşmadan sonra örgüt Sincar'dan çekilme hazırlıklarına başladı. Öte yandan yeni partili Ümit Özlale'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkında asılsız çıkan fon iddialarına değindiğim yazımda spiker eşi Serap Belovacıklı'yı "sürünmeye devam edin hepiniz, bunlar size az bile yapıyor, geberin açlıktan, affedersiniz bu ifadeleri kullandığım için ama yazıda öyle geçtiği için okudum, hepinizin parasıyla sürsünler sığır sürüsü gibi" paylaşımı nedeniyle eleştirmiştim. Geçmişte halkımıza bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diye hakaret edenleri hatırlatıp Serap Belovacıklı onları da açtı demiştim. Serap Belovacıklı önce bana bir açıklama gönderdi. Millet hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Tam aksine X'ten kendisine hakaretlerde bulunan bir şahısla ilgili bu cevabı verdiğini söyledi diyor. Kim söylüyor? Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te.
1: Son baskı.
0: Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da Akşam Gazetesi'nde fon vurgunundan siyasi vurgun çıkarabilmek başlığını atmış. Fon vurgunu konusunda bir yandan idari, diğer yandan adli soruşturmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirerek fon vurgununda ilgili devlet kurumlarının ihmal, usulsüzlük, göz yumma gibi konularda incelenmesini istedi. Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışma süreci konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şu anda toplam 15 civarında denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. Bağımsız finansal otoriteler, bütün bu kurumlar denetim altında incelenecek, soruşturulacak." Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve kurul ilk adımlarını attı. 1 milyona kadar fona yatırım yapanların ana para, diğer bir ifadeyle net yatırım tutarlarının ödenmesine başlanıldı. Bu kapsamda 44 bine yakın kişiye ödemeler yapıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamaya göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişiden oluşan, toplam 214 kişinin 100 milyon lira üstü kazanç sağladığının belirlendiği ve bunların 187 milyar 653 milyon fahiş kar elde ettikleri tespit edilmiş durumda. Bunlarla ilgili de idari, mali ve adli süreç devam ediyor. İlk günden bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ucun nereye dayanırsa dayansın meselenin üzerine kararlılıkla gitmesi, vurgunun tüm yönleriyle ortaya çıkartılacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan özellikle yeni parti genel başkanı bu meseleden siyasi çıkar elde edebilmenin yoğun çabasında. Meselenin tüm yönleriyle aydınlanmasını istemek elbette herkesin talebidir, beklentisidir. Ancak olmayanı varmış gibi göstermek, doğru olmayan beyanlarda bulunmak ve daha da ötesi iftira atarak siyasi çıkar devşirmeye çalışmak meselenin aydınlanmasına hizmet etmek değil, bilakis köstek olmaktır. Kabinenin iki bakan hakkında yalan yanlış yakıştırmaları iddia diyerek doğru olmayanları ortaya atmak meseleye ciddiyetle bakması gerekenin tavrı olamaz. Doğrulama zahmetine girmeden topluma doğru olmayan açıklamalar yapmak fon vurgunu yapanların safına düşmektir. Bu noktada yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bir yıl önceki yaptığı bir konuşma çok çarpıcı. O konuşmada Özel, dönemin İstanbul Başsavcısı Akın Gürle'ye borsa manipülasyonunu araştırdığı için tepki gösteriyor. "Senin işin mi bu?" diye soruyor.

Söz konusu konuşmada Özgür Özel şunları söylüyor. Erdoğan ben ekonomistim diyor. Gözdesi başsavcı Akın Gürlek ne gazeteci ne siyasetçi bıraktı, en son borsaya el attı. Akın Bey SPK'ya yabancı değil, eşi SPK.

0: iddialarının adli soruşturma ve kovuşturma sürecine dair sergilediği tutumdur, diyor Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde Yaşar Hacı Salihoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak Gazetesi'nden İbrahim Karagül'ün yazısına. Bu yazıda DEAŞ'ın üstlendiği rol neyse Husilerin üstlendiği rol odur, demiş İbrahim Karagül. Belki de en son söylenecek sözü ilk olarak söylemek lazım. DEAŞ Irak'ta, Suriye'de hangi rolü üstlenmişse Husiler de Suudi Arabistan'a karşı aynı rolü üstlenmiştir. Mezhep kimliği ve İsrail-İran savaşı zihinlerimizi karıştırsa da coğrafyaya yönelik son 25 yıllık müdahalenin tamamı benzer bir matematikle yürütüldü. Afganistan'ı işgal ederken Taliban kötü dediler. Irak'ı işgal ederken Saddam rejimi kötü dediler. Libya'yı parçalamaya başlarken Kaddafi diktatör dediler. Sudan'ı paramparça etmek için önce Ömer el-Beşir hakkında ağır yargı kararları çıkartıp onu tasfiye ettiler. Şimdi Suudi yönetimi Amerikancı, İsrailci kötü diyerek bir ülkeyi daha parçalamaya dönük adımlar atıyorlar. Her ülke için bir ya da birden fazla terör örgütü kurup işlettiler. Türkiye'ye karşı 10 yıllarca PKK'yı kullandılar. Irak'a, Suriye'ye karşı DEAŞ'ı, YPG'yi kullandılar. Somali'ye karşı Eşyebab'ı, Sudan'a karşı hızlı destek güçlerini kurup kullandılar. Örgütler Sünni olunca terör örgütü oluyorsa, Şii olunca bağımsızlık savaşçısı oluyorsa burada da bir çarpıklık vardır. Haçlı Şabi neden terör örgütü olarak kabul edilmedi? Hiç düşündünüz mü? İsrail Hizbullah'ı vururken Haçlı Şabi neden korundu düşündünüz mü? Çünkü Hizbullah İsrail sınırındaydı ve savaşıyordu. Haçlı Şabi Irak'ı istikrarsızlaştırıyor ve ülke içinde Sünnilerle savaşıyordu. Bu da işlerine geliyordu. Onlar böyle ince matematik uygularken biz bunu kavrayamayacak bir akılsızlığa mahkum olamayız. Her ülke için etnik, mezhebi ya da başka bir kimlikle örgütler çıkarıp o ülkenin istikrarsızlaştırılması, sonra da işgal edilmesi ya da iç savaşa sürüklenmesi artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Husi meselesi mezhep meselesi değil. Suudi Arabistan'ın istikrarı Suud Hanedanı meselesi değil. Husilere mezhep öfkesi satılırken bize Husi kahramanlığı dayatılıyor. Ama bütün bunların üstündeki hesap gizleniyor. Benzer çatışmalar kaç ülkeyi iç savaşa ya da yıkıma sürükledi? Bu kadar örneği yaşamışken hala nasıl gerçeği göremeyiz? Önceki gün Husi füzeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad havalanını vurdu. 13 sivil hayatını kaybetti. Daha önce de Mekke ve Medine'ye yönelik saldırılar olmuştu. Bunun büyük tepkiye yol açmasından sonra Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın bütün şehirlerini vuracağız demeye başladılar. Türkiye, Pakistan, Mısır, Katar gibi ülkeler dünkü ve önceki günkü saldırılara çok ciddi tepki gösterdi. Bir örgütün bir ülkenin sivil alanlarını İran füzeleriyle böyle vurabilmesi coğrafyanın tamamı için yeni bir tehdittir. Bu füzelerin daha sonra hangi ülkeye yöneleceğini de az çok biliyoruz. İsrail için, batılı güçler için neresi gerekiyorsa oraya yönelecek. Böyle bir geleceğin kapıları açılamaz. Mekke ve Medine'ye füze atılabiliyor kanaati yıkımdır. Sonraki adımları çok daha büyük infial olacaktır. Bu kanaati kim oluşturuyorsa, kim buna yönelik adımlar atıyorsa coğrafyanın düşmanıdır, haindir. Bunlar İsrail füzeleri değil, İran füzeleridir. Bir adım sonrasında İsrail füzelerinin bu adrese yönelmeyeceğini kimse söyleyemez. Hiçbir Müslüman ülkede devletler dışında hiçbir silahlı yapıya izin verilemez. Türkiye bunun 10 yıllarca bedelini ödedi. Hemen her ülke ödedi, ödüyor. Artık bu parantez kapatılmalı. Coğrafya içi tartışmaları, ayrışmaları etkin bir şekilde kullandılar, kullanıyorlar. Bazı devletlerin bölgeye yönelik politikaları İsrail'in güvenlik politikalarıyla birebir örtüşüyor. Bazı örgütlerin savaş yöntemi de İsrail güvenlik politikalarını besliyor. Öyleyse burada bir haklılıktan, masumiyetten söz edilemez. Türkiye hem Orta Asya, hem Orta Doğu, hem de Orta ve Kuzey Afrika için bir üst aklı oluşturuyor. Ülkelerin coğrafya için bir çıkış planı oluşturan bu akla destek vermesi gerekir. İsrail, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri aralarındaki ilişki ne olursa olsun coğrafya için yıkımların, parçalanmışlıkların ortak adresleri haline geldi. Bu ülkelerin örgütler üzerinden iç savaşları tetiklemeleri tahammül sınırlarını aştı. Bugün Suudi Arabistan cephesini açtılar, yarın Mısır cephesini açacaklar. Yıllardır Türkiye cephesi açmaya çalışıyorlardı. Onların açtığı bütün cepheleri kapatmayı bildik, yine bileceğiz. İster Akdeniz'de, ister Ege'de, ister başka yerde. Nerede yeni cephe açarlarsa orayı kapatmayı, kapıları

0: açık tutmayı bileceğiz. Şu anki durum Riyad havaalanına saldırı bir Husi-Arabistan çatışması değil. Savaşı İslam'ın kalbine, Mekke ve Medine'ye taşıma planıdır, demiş İbrahim Karagül Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Yine Yeni Şafak'tan Yahya Bostan yazmış. Bir gece yarısı o büyük saldırı filosu neden geri adım attı? Suudi Arabistan saldırı altında. Husilerin son yıkıcı saldırısında Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Husiler Mekke Medine hariç tüm hava sahasının açık hedef olduğunu açıkladı. Bu tabi gerilimi derinleştiriyor. İran'ın Suudi Arabistan'a açıkça hedef alması bölgedeki İran karşıtı cepheyi konsolide edeceğinden uzun vadede Tahran'ın işine yaramaz. Ama Tahran'ın bazı rasyonel gerekçeleri de var. Birincisi, İran daha önce savaşı Hürmüz'e kilitlemişti. Bundan kazanım elde etti. Şimdi çatışmanın Yemen'de yoğunlaşmasını istiyor. Savaşın gündemini belirliyor. İkincisi, ateşi evinden uzakta tutuyor. Çatışmaların Yemen'de yoğunlaşması İran'a vakit kazandırıyor. Üçüncüsü, ABD kendisini ne yaparsa İran'da mislini komşularına yapıyor. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısıyla havalimanlarının hedef alınması Washington'ın Tahran'a uyguladığı ekonomik ambargo ile paraleldir. Dördüncüsü, hepsinden öte, İran Babül Mendeb boğazını konsolide etmek zorunda. Çünkü Babül Mendeb onun için bir sigortadır. Önümüzdeki süreçte İran, Hürmüz'de hakimiyetinin kabul edilmesi karşılığında Babül Mendeb'i pazarlık konusu yapabilir. ABD'nin ekonomik ambargosuna karşı Babül Mendeb kozunu öne sürebilir. Ya da ABD ve İsrail'in saldırdığı bir senaryoda boğazı kapatabilir. Hepsi mümkün. İran bu kaldırıcı kaybetmek istemiyor. Çatışmaların yeniden başlayacağına dönük görünmez işaretlerin arttığı söyleniyor. En önemlisi, CENTCOM'un İsrail ve Arap Ülke Genelkurmay Başkanlarını önce Almanya, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya getirmesiydi. Bu buluşma, fikrini sorduğum askeri konularda uzman isimlerce saldırı hazırlığı olarak yorumlanmıştı. İsrail medyasına sızan benzer bir tabloya işaret ediyor bilgiler. Örneğin İsrail hükümetinin son günlerde hedef aldığı Kanal 12 televizyonu önemli bir habere imza attı. Buna göre Amerikalı yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı Zafir'e Amerikan ordusunun gelecek 3 hafta içinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için hazırlık yaptığını bildirmişti. Zamir ise bu saldırıya karşılık İran'ın İsrail'e füze atabileceği, bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylemişti. Netanyahu karşıtlarınca sızdırıldığı anlaşılan bu stratejik bilgi şunu söylüyor. Netanyahu kaybetme ihtimali bulunan seçimleri kazanabilmek için çeşitli çılgınlıklar tasarlıyordu. Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda bunun bir parçasıydı. Ancak bu girişimleri ABD'nin tepkisine yol açtı. Elinde kalan tek seçenek İran'dı. Orada gerilimin yeniden alevlenmesi halinde belki de seçimlerin ertelenebileceği bir sürece girilecek ve böylece koltuğunu biraz daha koruyabilecekti. Ama ABD'nin Netanyahu gözden çıkardığını duyuyorduk. Trump, İsrail Başbakanı'na seçim öncesi destek vermekten kaçınıyordu. Dolayısıyla şu analizi yapabiliyorduk. ABD 27 Ekim İsrail seçimleri öncesinde İran'a bir saldırı düzenlemeyebilir. İsrail'in saldırmasına da izin vermeyebilir. 27 Ekim'den sonra ise saha hareketlenebilir. Ancak geçtiğimiz günlerde öğrendiğim bir bilgi bende soru işaretlerine yol açtı. Buna göre birkaç gün önce çok sayıda İsrail uçağı İran hava sahasına doğru hareket etmiş, ancak daha sonra karar değiştirerek geri dönmüş. Bu uçakları bir telefonla yine Trump mu durdurdu? Yoksa İsrail, İran'ın yeni hava savunma yeteneklerini ölçmek için bir test uçuşu mu yaptı? Bu hareketlilik yeni bir saldırının önce işareti olabilir mi? Bu olursa İsrail'de seçimler ertelenir ve Netanyahu koltuğunu koruyabilir mi? Bölgede çatışmalarla birlikte belirsizlik de derinleşiyor, diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından Semerkant Radyo'da Son Baskı programı devam ediyor. Bu bölümde Sabah gazetesinden Haşmet Baboğlu'nun yazısı var. Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Halkın sağlığına öncelik veren iktidarlar harikadır. Ama iktidarlarını biyopolitika üzerine kurmamak şartıyla. Bu inceliğe dikkat etmek gerekiyor. Çocukları ve gençleri sağlığa zararlı şeylerden mutlaka korumalıyız. Gençleri de geçtim, sigara ve alkol kullanımı sosyal hayattan tamamen çekilse ne iyi olur. Kendi adıma sevinirim. Lakin derdim şu, sağlık açık biçimde politika ve ideoloji haline geldiğinde işler değişir. Dönemin tıbbi tezlerine göre bir bakarsınız, şimdi pek moda olan veganlık, yetersiz proteinli beslenme nedeniyle birden toplum sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit eden bir tutum olarak dışlanmış. Bir bakarsınız, sağlığı bozuk ve geliri uzun yaşam tıbbıyla ilgilenmeye yetmeyen yaşlılar bir tür fazlalık sayılmış. Nitekim dünyanın gidişatı bu yönde. Şimdi dönemin tıbbi tezlerine göre dedim ya, birçok okurumun kafası karışacak. Bazıları böyle şey mi olur diyecek. Oysa olur, hep de oluyor. Ekonomisi, politikası, ideolojisi, bir sürü veçesi var bu sağlık işinin. Bir zamanlar güzelim tereyağını evlerinize sokmaz olmuştunuz. Öyle kısa bir zaman dilimi de değil, onlarca yıl. Şimdi ise biz margarin satmıyoruz diye övünen market zincirlerine geri döndük. 1960'lara kadar doktorlar da sigarasını tercih ediyor. Burada tabii marka ismi vermemek lazım. Nokta nokta sigarasını tercih ediyor diye gazete reklamları bile vardı. Nereden nereye geldi? Dişçiniz falanca sigarayı öneriyor diyen bile vardı. 10 ay süren bilimsel çalışmalar şu sigaranın en iyisi olduğunu gösterdi diye reklamlar bile çıkardı Amerikan gazetelerinde. Bilim ve sağlık diye göklere çıkardığımız, durduğumuz şeyin bir yüzü işte böyle. Şimdi de yaşlılar hedefte. Geçenlerde bizim medyamızda uzun ve sağlıklı yaşam tıbbı üzerine yayımlanmış pek bilimsel bir yazının başlığı çok ilginçti. Yaşlılık hücre düzeyinde zombileşmedir. Hafife almayın ha bu ifadeleri. Bir gün yaşlı nüfusun kendisi zombilik sayılıverir de şaşar kalırız. Çözüm ne? Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna demiş Haşmet Baboğlu. Şimdi sigara ile ilgili söyleyecekleri vardı, söyledi Haşmet Baboğlu. Sigara konusu bugünlerde tartışılıyor. Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir takım kararlar var. Bunlar önümüzdeki dönemde herhalde uygulanacak ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Mesela Zafer Şahin Milliyet'te sigara lobisini sevindirmeyin başlığıyla şöyle demiş. Türkiye'de her yıl tam 125 bin kişi sigara ve tütün bağımlılığına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Tüm ölümlerin yaklaşık %25'i sigaradan, 25 bin kişi ise başkasının içtiği sigaradan ölüyor. Türkiye dünyanın en çok sigara tüketen ikinci ülkesi. İlk sırada da Endonezya var. Sigara tiryakilerinin %57.7'si bu illete 18 yaşın altında başlıyor. Dünya genelinde ise tiryakilerin %82.6'sı sigarayla 15-25 yaş arasında tanışıyor. Erkeklerin %60'ı, kadınların %54'ü 17 yaşına kadar denemiş oluyor. Sigaranın Türkiye bütçesine yıllık maliyeti 25 milyar dolar. Tütün üretimi ve sigara şirketlerinin vergi yoluyla ekonomiye yaptıkları her 1 euroluk katkının tam 6 katı bir maliyeti millet olarak biz ödüyoruz. Sigara kullananların %87.9'u sigaraya ulaşmayı zorlaştıracak uygulamaları destekliyor.

0: tiryakilerin sadece %10'u içtiği için mutlu. İyi güzel de sigara alırken neden TC kimlik numaramı vereyim? Bu çok saçma diyorlar yani. Kimse sizden bunu yapmanızı istemeyecek. Sakin olun. Sigara lobisinin oyununa gelmeyin. Getirilecek düzenleme elektronik yaş doğrulama sistemi. Tıpkı ABD, Almanya, Japonya, İsviçre, Avusturya, İtalya ve diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi. Türkiye'de çocuklarını, gençlerini sigaranın yıkıcı etkilerinden korumaya çalışıyor. Hepsi bu. Daha da somutlaştırmak gerekirse çocuklarımız için sigara endüstrisine karşı bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani mesele oy kaybedilir kaygısıyla izah edebilecek bir mesele değil. Kaldı ki bu düzenleme oy falan da kaybettirmez. Tersine kazandırır. Dün de yazılarda paylaşmıştık. Biliyorsunuz TEİ Genel Müdürü Profesör Faruk Akşit otomobillerin füze olarak kullanılma hikayesinden bahsetmişti. Osman Durmuş haklıymış başlığıyla Zafer Şahin de diyor ki TEİ Genel Müdürü Faruk Akşit diyor ki Türkiye'den kök hücreleri çaldılar götürdüler. Türk milletinin genetik yapısının haritasını çıkarıyorlar. Sadece Türk milletini etki edecek silah yapılabilir. Yaşı müsait olan herkesin bu açıklamayı okurken aklına Osman Durmuş isminin geldiğinden eminim. Yıl 1999. DSP, MHP, ANAP koalisyonu iş başında. Osman Durmuş da MHP'li bir sağlık bakanı. Ve o günlerde hep manşetlerde. Türkiye büyük bir deprem yaşamış. ABD insani yardım amacıyla hastane gemiler yolluyor. MHP'li bakan ihtiyacımız yok diyerek bu gemilere hasta yollamayı reddediyor. Yunanistan'dan gelen yardım desteğini de elinin tersiyle itiyor. Gazeteler gün aşırı Sağlık Bakanlığı istifaya davet ediyor. Öyle ya, sen koskoca Amerika'nın hastane gemisine nasıl karşı çıkarsın? Ne zararı olabilir ki Sem amcanın gemilerinin Türk insanına? O sıralar Türkiye gündeminde deprem dışında bir de Oktar Babuna diye bir doktor var. Gazetelerde sürekli Babuna'nın kan kanseri olduğu ve tedavisi için ilik nakli gerektiği yazılıp çiziliyor. Ve bir kampanya başlatılıyor. Tam 160 bin ünite kan örneği toplanıyor. Sonra ne mi oluyor? 120 bin ünite kan örneği ortadan kayboluyor. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş bu kampanyaya da karşı. Ama medyanın karşısında o yıllarda kim durabilmiş ki? Kimse dinlemiyor bakanı. Ancak kanlar kaybolunca soruşturma başlatılabiliyor. Ve Osman Durmuş kameraların karşısına geçerek 2026 yılında bile hatırlanmasını sağlayan o konuşmayı yapıyor. Oktar Babun için gerçekleştirilen kampanya sonrası gen haritamız çıkarıldı. Muhtemel bir savaşta genlerimizde duyarlı bir virüs üretip Türk askerinde savaşacak güç bırakmayabilirler. Evet, aradan tam 27 yıl geçti. 1999'da medyanın dalga geçtiği, hedef gösterdiği Osman Durmuş'un anlattıklarının komplo teorisi olmadığı 2026'da ortaya çıktı. Bakınız, TEİ Genel Müdürü'nün açıklamaları. O günün hala hayatta olan medya elitlerine çağrımdır. Osman Durmuş'tan özür dileyin demiş Zafer Şahin Milliyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Son günlerde Azerbaycan üzerinde bir tartışma var. Tıpkı bizdeki 28 Şubat süreci gibi, o dönemdeki başörtü yasakları gibi Azerbaycan'da da bugünlerde, bu haftalarda bu başörtüsü yasağı konusu konuşuluyor ve tartışılıyor. Şimdi Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva yazmış Azerbaycan üzerine, başlığıyla diyor ki son günlerde özellikle başörtüsü meselesiyle birlikte Azerbaycan'da birdenbire ortalık karıştı. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu tarafından okullarda tek tip okul üniforması modeline geçildiği ilan edildi. Önce bu kararın okul müdürlerinin inisiyatifine bırakıldığı söylense de daha sonra meselenin bütün okullar için geçerli olduğu anlaşıldı. Bu kararın asıl gerekçesini İran'ın etkisiyle izah edenler oldu. Fakat henüz resmi ağızlardan meselenin nedeni açıklanmadığı için konu sosyal medya üzerinden hesaplaşmaya dönüştü. Gelinen noktada maalesef başörtüsü sorunu üzerinden birkaç grubun okullara taşlı ve sopalı saldırılarını da gördük. Bazı okulların önünde İran tarzı sloganlara da rastlandı. Peki bu bir siyasi yoklama mı? İran'ın Azerbaycan içinde yıllardır çalıştığı biliniyor. Fakat meselenin bu boyuta ulaşması kararın siyasi bir karar olduğu kanaatini de pekiştiriyor. Azerbaycan'da dini eğitimin artması ve başörtülü kadınların çoğalması durumunun siyaseten nasıl bir sorun oluşturabileceği sorusu üzerinde durmak gerekiyor. Bu arada Azerbaycan'da sadece İran kaynaklı olmayan diğer Selefi akımların da çoğaldığını gözlemliyoruz. Bölgesel ölçekte baktığımızda Azerbaycan'ın güney bölgelerinde İran etkisi görüldüğü kadar kuzey bölgelerinde de Kafkas üzerinden Suudi Arabistan bağlantılı hatları görebiliyoruz. Bu durumda Azerbaycan'ın konuya daha köklü bir perspektifle yaklaşması gerektiği de açıktır. Bazı öngörülerim var. Acaba siyaset başörtüsü üzerinden bir kamuoyu yoklaması mı yaptı? Yoksa bazı hatları yeniden inşa etmek için zemin mi oluşturmaya çalışıyor? Bugüne kadar Azerbaycan'da bu denli bir yasak söz konusu olmamıştı. Hatta Azerbaycan Türkiye'de başörtüsü yasağının uygulandığı dönemde öğrencilerin eğitim görmesi için Türkiye'den Azerbaycan'a gittiği bir ülkeydi. Şimdi yaşananları yalnızca başörtüsü karşıtlığı olarak mı anlamalıyız, yoksa siyasi bir yoklama olarak mı değerlendirmeliyiz? Diğer taraftan elbette İsrail meselesi de karşımızda duruyor. İsrail'in Azerbaycan'a zamanında verdiği destek üzerinden bugün Bakü'yü sıkıştırdığı da açık. Azerbaycan kamuoyunda İsrail destekçilerini daha çok sosyal medyada ve geleneksel medyada görebilirsiniz. Halk nezdinde ise böyle bir tarafkirliğin söz konusu olduğunu söylemek güçtür. Bir tercih yapmak zorunda kalınırsa Azerbaycan halkının sadece Türkiye'yi tercih edeceği de bellidir. Ancak sosyal medyada Türkiye'de Azerbaycan aleyhtarlığının, Azerbaycan'da ise Türkiye aleyhtarlığının ısrarla körüklenmesi bir plandır. Programlanmış eylemdir. Yıllarca Türkiye'nin içine kadar sızmış İsrail ağının Azerbaycan'a da sızabilmesi şaşırtıcı olmamalı. FETÖ'den kalma unsurların bu coğrafyadan tamamen temizlendiğinden acaba emin miyiz? İsrail uzun zamandır çalışıyor. Şimdi İran'la meselesinde Azerbaycan'ı bir zemin olarak kullanmak istediği de açıktır. İran'ın Azerbaycan aleyhinde çok sayıda çalışma yaptığı ve yapmaya devam ettiği de biliniyor. Dolayısıyla bu durum bugüne özgü bir durumda değil. Peki Azerbaycan siyaseti neden böyle bir adım attı? Hiçbir sorun yokken bu uygulama birdenbire devreye sokulduysa bu bir zemin yoklaması olabilir mi acaba? Normalde bu tür kurallar devreye girmeden önce zemin hazırlığı yapılırdı. Şimdi ise buna benzer bir durum söz konusu olmadı. Ara sıra bazı isimlerin okula başörtülü gidilmez yönündeki beyanları dışında kolektif bir yaklaşım ortaya konulmamıştı. Şimdi neden birdenbire? Buna gerçekten bakmamız üzerinde ciddiyetle durmamız gerekiyor. Başörtüsü yasağı yanlış bir uygulamadır. Hele Türkiye gibi bir örnek ortadayken böyle bir yöntemle siyasetin güç kazanamayacağı, tam tersine güç kaybedeceği gerçeğinden ders çıkarılmamışsa burada ayrıca düşünülmesi gereken bir durum vardır. Başörtüsü meselesi üzerinden özellikle sosyal medyada aşağılayıcı, saygısız söylemlerin üretildiğini de gözlemledik. Oysa Azerbaycan bayrağı üç renklidir. Üç renklidir ve İslam'ın simgesini de beraberinde taşır. Cumhurbaşkanı seçimlerin ardından düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basar. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha birkaç gün önce din adamlarıyla yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanmıştır. Dünyadaki İslam düşmanlığına biz birliğimizle cevap vermeliyiz. Karabağ'da Ermenistan'ın yakıp yıktığı camileri yeniden inşa eden de Azerbaycan hükümeti. O nedenle toz duman dağılmadan gerçekte ne olduğunu ve bu gelişmelerin neden yaşandığını anlamamız da çok kolay değil. Ayrıca başörtüsü meselesine gelince, başörtüsü dini inanç özgürlüğünün simgesi. İslam'a bağlı olup Müslümanım diyen bir anlayışın başörtüsüne yasak koyması mantıkla da bağdaşmaz. Umarım bu durum bir an önce aydınlanır ve başörtülü kızların ve öğretmenlerin okullara geri dönüşü temin edilir demiş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Sevil Nuriyeva.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. İsmail Kapan, terörsüz Türkiye süreci ilerliyor diyor Türkiye'de. Elim trafik kazalarından tutunuz da fon rezaletine kadar moral bozucu pek çok şeye rağmen ülkemiz için huzur dolu yarınları müşahede etmek sevindirici. Türkiye 50 yıllık büyük bir beladan kurtuluyor. Öcalan 27 Şubat 2025'te PKK'ya çağrıda bulunarak silah bırakmasını ve terörsüz dönem sürecinin şartlarına göre hareket edilmesini istedi. 2 gün sonra 1 Mart'ta PKK yapılan çağrıya uyacağını açıkladı. 11 Temmuz'da 2025'in 11 Temmuz'unda Irak'ın Süleymaniye şehrinin Dukan ilçesinde 30 kişilik bir terörist grubu KCK elebaşı Bese Hozat kod adlı kadın öncülüğünde Jasana mağarasının girişinde sembolik olarak silahlarını yaktı. Bu hareket terörsüz Türkiye sürecinin dikkat çekici bir gelişmesiydi. ama daha alınacak çok mesafe var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kapsamlı rapor önemli bir kilometre taşı oldu. Geçen zaman içinde sürecin yavaş ilerlediğine dair bazı görüşler periyodik denilebilecek şekilde tekrar etse de sahadaki gelişmeler durumun işte böyle olmadığını ortaya koyuyor. Burada devletin her yönüyle meselenin çözüm için ortaya koyduğu strateji ve uygulamalar etkili oldu diyebiliriz. Nitekim 10 Ağustos 2026 tarihinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 467 gibi çok yüksek bir oyla kabul edildi. Meclis tarihinde en yüksek oyla kabul edilmiş olan bu düzenleme sürecin yol haritası mahiyetinde. Silah bırakıp devlete teslim olan militanlar geçmişteki sivil muvaciyesinde muameleye tabi tutulacaklar demiş. Kim diyor? İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi'nde. Son bir yazıyla veda edelim. Son yazı da Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a ait. Yavuz Donat yine il il Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Şimdi rotasını çevirmiş Erzurum'a. Musalla Caddesi'nden Fon Öfkesi demiş. Erzurum Dadaşlar Diyarı. Yiğidin harman olduğu coğrafya. Cumhuriyet Caddesi, Taş Mağazalar, Bakırcılar Çarşısı, Rüstempaşa Kervansarayı. Ve herkesin dilinde aynı şey, fon skandalı. Yakutiye, Aziziye, Pasinler, Tortum, Narman. Hep fon soygununu konuşuyor. Musalla Caddesi şehir merkezine kalabalık lokantacı, taksici, berber, bakkal, öğretmen, emekli, kahveci. Sıcak gündem dedik ya, fon rezaleti. Dadaş şeffaflık istiyor. Bir lokanta ve gündem. Tarihi paçacı Sülfettin Usta, şehrin popüler mekanlarından. Lokantayı dedesi açmış, torunu işletmeye devam ediyor. Sabah saat 8 suları. Cengiz Durular dostumuzla birlikte uğradık, boş masa yok. Paça çorbasının coğrafi işaret belgesi bile alınmış. Lokantanın duvarında asılı. Dadaşlarla sohbet, hatır sorduk, dinledik. Terörsüz Türkiye projesi, destek büyük, beklenti de büyük. Ekonominin düzelmesi, emekli maaşlarının artması. Ve fon olayı, herkesin kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek'te. Ve istedikleri şu, kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Erzurum'da işte bu Cumhuriyet Caddesi, Erzurum Semaver Çayevi. Mekanın sahibi Ercan Tekmanlı bizi durdurdu. Çay içmeden bırakmam dedi. Mekan oldukça büyük. Kapının önünde bir pankart. Bayraklı, şehit ailelerinden ücret alınmaz. Onların parası kanla ödendi yazıyor. Camide şehitler için mevlit okunmuş. Mevlitten çıkanlar Ercan Tekmanlı'nın çay evinde sohbet ediyorlar. Çay kahve içiyorlar. Tekmanlı para almıyor. Zira hesap kanla ödendi. Ercan, terörsüz Türkiye ne diyorsun? Kan akmasın, kimse ölmesin. Anneler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Terörsüz Türkiye hepimizin rüyası. Unutmadan. Ve burada çayda 20 lira diye çay fiyatını da oraya sıkıştırmış. Paşalar Caddesi, Kongre Caddesi, Profesör Yusuf Tekin Caddesi, Saraybosna Caddesi, her tarafı dolaşıyoruz. Recep Aktağ Caddesi de var. Gözlem, CHP, Yeni Parti, karşılıklı suçlamalar. Erzurumlu bölünmek iyi değil, kavga etmesinler diyor. Milliyetçi muhafazakar damar güçlü. Terörsüz Türkiye projesine de destek haliyle oldukça yüksek. Kış kapıya dayanmış, kış alışverişi de yoğun. Atatürk Üniversitesi 65 bin öğrenci var. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de 5 bin öğrenci. Üniversite ekonomisi piyasaya can suyu. İyi ki üniversite var. Ev, öğrenci yurdu, lokanta, kafe, kebapçı dedi ki keşke 100 bin öğrenci olsa, piyasa daha da canlanır. Yardımlaşma, komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesi yaygın. Vali, belediye başkanı, yargı, emniyet uyum içinde. Ortak akıl yükselen değer. Bir duvar yazısı, tarihi paçacı Sülfettin Usta'da. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Biz duvar yazısına bakarken dadaşın biri laf attı. Yavuz abi, siyasette de öyle değil mi? Otelde, lokantada, markette, berberde, olmazsa olmaz duvarlarda şanlı bayrak. Atatürk fotoğrafı, bazı yerlerde bir değil birkaç bayrak asılı. Erzurum Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı, kongre topladığı şehir. Boşuna söylememişler doğunun sınır taşı Erzurum'un dadaşı diye. Siyaset işte budur. Görüş ayrılığı, parti değiştirmek, yeni parti kurmak, üslup ve bir dadaş hikayesi, ders gibi diye. 1969 seçimleri, Rasim Cinisli, Erzurum'dan milletvekili seçildi Adalet Partisi'nden. 1971 partide iç çekişme, büyük kopuş, 41'ler olayı, Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi isimler, içlerinde Rasim Cinisli de vardı. Parti kurdular, Demokratik Parti. 1973 Demokratik Parti seçime girdi, 45 milletvekili çıkardı. İçlerinden biri de Rasim Cinisli. Sonra Demokratik Parti dağıldı. Birkaçı hariç herkes yuvaya döndü. Rasim Cinisli dahil. Yakından tanırız. Adalet Partisi'nden ayrılırken ve Demokratik Parti milletvekiliyken eski partisi hakkında Demirel aleyhinde tek bir yakışıklı söz etmedi. 77 seçimleri Erzurum'da ilçe ilçe dolaştı ve dedi ki Adalet Partisi yuvadır, oy verin. Hakkınızı helal edin dedi. İsteseydim milletvekilliği garantiydi. Allah sağlıklı ömür versin herkesin gönlünde diyor. Erzurum'dan anlattıkları bunlar ve yarın da devam edeceğini söylemiş. Erzurum izlenimlerini anlatmaya Yavuz Donat. Biz de bakarız yarın gündeme göre okumaya çalışırız değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebiyatın topluma dönen yüzünü, edebiyatın toplumu dönüştürücü gücünden bahsedeceğiz. Yazarlardan bahsedeceğiz, şairlerden bahsedeceğiz. Kiminle bahsedeceğiz? Yine bir şair, yazar, sosyologla konuşuyoruz. Bugünkü konuğum dediğim gibi şair, yazar, sosyolog Eyüp Akyüz hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Şükürler olsun, iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz hocam. Çok sağ olun. Hocam şöyle başlayalım isterseniz. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktaları da bizlerin yolunu açıyor. Eğer yazar bunu radyoda anlattıysa dinleyenlerin yolunu açıyor. Belki bir akıllarında tabir yerindeyse ışık oluyor. Yazdıysa yazar bunu okuyanların aklında bir şeyler oluşuyor. Onlara yol gösteriyor. Televizyonda dinliyorsa, izliyorsa yine aynı şekilde. İsterseniz sizinle de buradan başlayalım hocam. Neler okudunuz, neler yazdınız? Bu edebiyata doğru, metinlere doğru yönelişiniz nasıl oldu? Ta çocukluğunuzdan günümüze kadar